kudretiyle vardır. Başkasından meydana gelen, kendi zatını seven bir arif, onu meydana getireni ve inanıyorsa onu yoktan var edip yaşatan ve bizatihi kaim olup başkalarını da yaşatanı elbette sever. Onu sevmemesi kendine ve Rabbine olan cehaletinden ileri gelir. Muhabbet marifetin meyvesidir. Marifetten sonra gelir. Marifet olmazsa muhabbet olmaz. Marifet zayıf olursa muhabbet de zayıf olur. Marifet ne nispette kuvvetli olursa muhabbet de o nispette kuvvetleşir. Bunun için Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Rabbini bilen onu sever, dünyayı bilen ondan nefret eder buyurmuştur. Zaten insanoğlunun kendisini sevip kendisini yaratanı sevmemesi düşünülemez. Güneşin yakıcı sıcağı ile karşılaşan gölgeyi sever. Mevcudatta ne varsa hepsi Allah'a nispetle gölgenin ağaca, aydınlığın güneşe nispeti gibi hepsi onun kudretinin eseri ve hepsinin varlığı onun varlığına bağlıdır. Gölgenin varlığı ağacın varlığına, aydınlığın varlığı da güneşin varlığına bağlı olduğu gibi. Daha doğrusu bu misal avamın vehmi görüşlerine nispetle doğru olabilir. Çünkü onlar aydınlığı güneşin eseri ve ondan aktığını sanırlar. Bu ise basiret sahipleri için açık bir hatadır. Zira onlara göre gerçekte güneşin karşısına kesif cisimler çıktığı vakit Allahü Teala'nın kudretinden hasıl olan o cismi aydınlatır. Yoksa güneşin kendisinde bir hüneri yoktur. Nitekim güneşin kendisi, şekli ve sureti de yine Allahü Teala'nın kudretinden meydana gelmiştir. Gerçek budur. Verdiğimiz misalden maksat hakikati açıklamak değil, durumu aydınlığa kavuşturmaktır. Demek ki insanın kendisini sevmesi zaruri ise kendisini yaratan, devam ettiren, zahiri ve batini vasıflarını tamamlayan, cevher ve arazını meydana getirene inanıyorsa onu sevmesi zaruridir. Bu sevgi dışında kalıp nefis ve şehvetleriyle uğraşan Rabbinden ve Hâlıkından gaflet etmiş ve onu gereği gibi bilememiş, görüşleri hayvanların da ortak olduğu madde ve şehvet, şehvetlerinin tatmini peşinde meleklere yaklaşamayanın üzerinde yürüyemeyeceği melekût âleminden mahrum kalmış kimsedir. İkinci sebebi de ele alalım. O da kendisine malını korumak, kendisiyle tatlı konuşmak, yardımda bulunmak, düşmanlara karşı savunmak, kendisine, ailesine, çoluk çocuğuna iyilik yapmak ve ihsanda bulunmaktır. Böyle bir insan elbet kendisi için sevimli olur. İşte bütün bunlar olduğu gibi yine de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü bu adam gerçeği olduğu gibi bileydi, bütün bu iyilikleri kendisine yapan ve yaptıranın Allahü Teala olduğunu bilirdi. Bu özel işlerde hüküm böyle olduğu gibi umumi olarak sayılmasına imkan olmayan her çeşit nimetleri de yine Allahü Teala vermiştir. Nitekim Nahl suresi 18. ayetinde halbuki Allah'ın nimetini teker teker saymaya kalkışsanız icmalen bile sayamazsınız. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir buyurdu. Kabul edelim ki bir zengin veya hükümdar bütün hazinelerinde dilediği gibi tasarruf yetkisini sana vermiştir. Senin bu ihsanı ondan bilmen yanlıştır. Evvela onun yaptığı, sahibi bulunduğu malın tasarrufunu senin emrine vermesinden ibarettir. O adamı ve o malı yaratan kim? O malda tasarrufun kudret ve iradesini o adama nasip eden kim? Seni o adama sevdirip onu sana meylettiren kim?

ve sana ihsan etmenin din ve dünyası hakkında onun için hayırlı olduğunu ona bildiren kim? Eğer bunlar olmasa sana bir habbe verir miydi? Allahü Teala'nın bu sebepleri onda yaratması ve malını sana vermesinin hakkında hayırlı olmasını bildirmekle onu bu işi yapmaya mecbur etmiş ve adamın muhalefet imkanı kalmamıştır. Demek ki asıl sana ihsanda bulunan onu bu işe mecbur edendir. Onun eli ise ihsanı sana ulaştırmakta bir vasıtadır. Elin sahibi suyun yatağında akması gibi buna mecburdur. Şayet kendiliğinden ihsan ettiğini ve bir vasıta olmadığını düşünerek ona teşekkür ediyor ve onu seviyorsan, işin iç yüzünü bilmiyorsun demektir. Çünkü insanın ancak kendine ihsanı düşünülür. Başka herhangi bir yaratığa ilgi ise muhaldir. Zira onun malını vermesinde ya peşin veya veresiye bir menfaat düşünür. Şüphesiz en veresiyesi ahirette mükafat almasıdır. Peşin olanı da adamı minneti altına almak, onu kendine bağlamak, övdürmek, cömertlikle ün almak, gönülleri kendisine bağlayıp kendisine hizmet ettirmek, sevdirmek ve saydırmak gibi sebeplerdir. İnsan malını ateşe, suya atmayacağı gibi boşu boşuna da başkasına vermez. Ancak bir gayesi için verir. İşte onun maksadı o gayesidir. Yoksa malını sana verirken maksadı sen değilsin. Sen onun maksadını yerine getirmek için bir vasıtasın. O sayede anılmak, övülmek, teşekkür edilmek ve sevap kazanmak gibi şeyleri sağlamış olur. Maksadına ulaşmak için seni almaya musahhar kıldı. Demek ki sana iyilik yapan kendisine yapmış olur. Aynı zamanda verdiğinden fazlasını bekliyor. Eğer o fazlalık ümidi olmasa sana bir şey vermezdi. O halde bu adam iki yönden teşekkür ve sevgiye müstahak değildir. Birincisi, Allah'ın hükmüyle o buna musahhardır. Muhalefet imkanı yoktur. O sultanın hazine vekili gibidir. Onun hilat giydirmesi sultanın emriyle olduğu için mecburdur. Muhalefet imkanı yoktur. Eğer kendi başına kalaydı hiç kimseye bir şey vermezdi. İhsan eden herkes de böyledir. Eğer Allahü Teala onları kendi başlarına bıraksaydı onlar hiç kimseye bir şey vermezlerdi. Fakat Allahü Teala onların gönlüne bu malı vermek hem dünya ve hem de ahiret için senin hakkında daha hayırlı olur diye yerleştirdi ve ona göre bu malı verdi. Hal böyle olunca onun methedilip sevilecek nesi kalır? İkincisi, o bu verdiğini bir esnaf gibi sevdiği daha kârlı bir şeyle değiştirmek için veriyor. Satıcı kârı ile bir malı sattığı için sevilip övülecek bir yönü olmadığı gibi sevap, teşekkür, övgü ve başka bir karşılık bekleyen kimsenin sevilip övülecek bir hakkı yoktur. İhsan cömertliktedir. Cömertlik de hiçbir karşılık gözetmeden malı infaktır. Bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir. Odur ki ihsan olmak üzere kendisi için değil, insanlar için insanlara inam etmiştir. Çünkü o garez ve gayelerden münezzehtir. Gerçek anlamdaki bu cömertlik ve ihsan ondan başkası için yalan veya mecazdır. Gerçek manasıyla cömertlik ve ihsanı başkasında aramak, siyah ile beyazı bir arada toplamak gibi muhal ve mümtenidir. Şayet tabiatlerde ihsan edenleri sevmek diye bir şey varsa, arif olanın yalnız Allahü Teala'yı sevmesi lazımdır. Çünkü gerçek ihsan eden odur. Başkasını sevenler ihsanın hakikatini ve gerçek sahibini bilmeyenlerdir. Sevginin üçüncü sebebi, sana faydası dokunmasa bile ihsan ile şöhret bulan iyi bir insanı sevmektir. Bu sevgi tabiatlerde de vardır. Adil olup iyi insan

insanlara rıfk ile muamele eden, mütevazı bir hükümdar duyduğun ve bunun aksine olarak zalim, gaddar bir hükümdar duyduğun vakit, her ikisi de sana kâr ve zararı dokunmayacak şekilde uzak memleketlerde olsalar bile, bunlardan birine kalbinden nefret eder ve diğerine sevgi duyar ve zaruri olarak bu ayrımı yaparsın. Bu sevgi, ihsanda bulunan kimseyi sırf ihsanı yüzünden sevmektir ki, bu sevgi ihsandan bir fayda görmeyende de görülür. İşte bu üçüncü sebep de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Başkası ise sebeple ilgisi olması bakımından sevilir. Zira gerçekte ihsan eden Allahü Teala'dır. O kendi fazlından ilk önce bütün mahlukatı, yarattı. Onların zaruri ihtiyaçları olan azalarını tamamladı. Sonra zaruri olmadığı halde ihtiyaç olduğu sanılan sebepleri yaratmakla onları nimet ve refaha ulaştırdı. Sonra zaruri ve ihtiyaçlarından fazla olan bir takım süs ve ziynetlerle onları güzelleştirdi. Azalardan zaruri olanları baş, kalp ve dalak gibi organlardır. Muhtaç olduğu azalarsa göz, el ve ayak gibi azalardır. Süs ve ziynet azaları ise yay gibi kaşlar, kırmızı dudaklar, renkli gözler gibi azalardır. Bunlar olmasa da bunlara ihtiyaç hasıl olmazdı. İnsanın bedeni dışında kalan zaruri ihtiyaçları su ve besin maddeleri gibi şeylerdir. Hariçten muhtaç olduğu şeyler ilaç, et ve meyvelerdir. Fazladan olan meziyetler renkli taşlar, yeşillik ve aydınlıkların güzel şekilleri, meyvelerin ayrı ayrı tatları, mübrem ihtiyacı olmayan çeşitli yemeklerdir. Bu üç kısım şu canlılar ve hatta bitkiler için de mevcuttur. O halde gerçek ihsan eden ve bütün bunları veren Allahü Teala'dır. Daha başkası nasıl ihsan edebilir? Çünkü başkasının ihsanı onun kudretinin tecellisidir. Hüsnü de, ihsanı da, ihsan edeni ve ihsan sebeplerini de yaratan O'dur. Durum bu iken O'nu bırakıp başkalarını sevmek cehalettir. Bunları bilen bu sebeplerle Allahü Teala'yı sever. Sevmenin dördüncü sebebi, bir yarardan değil, yalnız güzelliğinden ötürü güzeli sevmektir ki, daha önce anlattığımız gibi tabiatlar böyle yaratılmış ve güzellik, baş gözüyle görülen dış güzelliği, kalp gözü ve basiretle idrak edilen batın ve ahlak güzelliğine ayrılmak üzere ikiye bölünür. Birincisi, yani dış güzelliğini çocuklar ve hatta hayvanlar bile fark eder. İkinci güzelliği ise basiret sahipleri anlar. Dünya hayatının dış görünüşünden başka bir şey bilmeyenler bunu anlayamazlar. Güzellikten anlayan için her güzellik sevimlidir. Şayet kalb ile güzelliği bilinirse gönülden sevilir. Bunun görünürdeki benzeri peygamberleri, alimleri ve güzel ahlak sahiplerini sevmektir. Bu vasıflardan birine sahip olan insanın suratı çirkin ve azaları bozuk olsa da yine sevilir. Çünkü bunun güzelliği batınidir ki bu güzellik beş duyuyla bilinmez. Ancak kendisinde bulunan bu iyi hasletlere delalet eden eserleriyle bilinir. De gönül bunları anlayınca adama meylederek onu sever. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr Sıddık'ı radıyallahu anh veya İmam-ı Azam'ı kuddise sirruh seven, onları anladığı güzelliklerinden dolayı sevmiştir. Bu sevgi onların güzel suretlerinden veya güzel işlerinden değil, belki o güzel işlerinin delalet ettiği ve güzel işler yapmalarına sebep olan güzel vasıflarındandır. Zira güzel iş güzel vasıftan doğar ve güzel vasfa delalet eder. Bir musannifin güzel

tasnifini, bir şairin güzel şiirini, bir nakkaşın güzel nakışını ve bir mimarın güzel inşaatını gören, bu işlerinden özü ilim ve kudrete dayanan batındaki güzel vasıfları kendisine keşfedilir. İlmin şerefi, malumatının şerefine bağlıdır. Malumatı ne kadar şerefli olursa, ilimde o nispette şerefli ve güzel olur. Takdir edilen şeylerde de hüküm aynıdır. Mukadderat ne kadar büyük ve önemli olursa, ona olan kudret de o nispette büyük ve şerefli olur. Malumatın ve bilinen şeylerin en üstünü ve en şereflisi Allahü Teala'dır. Buna göre ilimlerin en şereflisi de Allah'ı bildiren ilimdir. Bundan sonra da şerefte ona yakın olanı gelir. Demek ki tabii olarak gönüllerin sevdiği sıddıkların cemal sıfatları üç şeye racidir. Birincisi, Allah'ı, melekleri, kitapları, resulleri ve resullerin şeriatlerini. İkincisi, kendilerini ıslaha ve Allahü Teala'nın kullarını irşada muktedir olduklarını. Üçüncüsü, insanı hayırdan alıkoyacak şehvet, pis ve rezil şeylerden uzak kalmalarını bilmeye racidir. İşte peygamberler, alimler, halifeler, adalet ve kerem sahibi hükümdarlar bu vasıflarla sevilirler. Onların bu vasıflarını Allahü Teala'nın vasıflarıyla mukayese et. Mesela ilmi ele alalım. Allahü Teala'nın her şeyi ihatadan, yer ve göklerde zerre kadar hiçbir şeyi hariçte kalmayan ilmiyle kulların ilmini ele alırsak, Allah'ın ilmine nispetle kulların ilmi hiç kalır. Nitekim bizzat Allahü Teala İsra suresi 85. ayeti sonunda size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyurdu. Hatta bütün insanlar bir araya toplanıp bir karıncayı ele alarak onu incelese, onun yaratılışıyla ilgili hikmet ve tafsilatı araştırmaya kalkışsa, yüzde birini dahi bilemez ve bulamazlar. İnsanlar ancak Allahü Teala'nın bildirdiğini bilebilirler. Bildikleri az şeyi dahi onlara bildiren Allahü Teala'dır. Nitekim Rahman suresi 3. 4. ayetlerinde Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti buyurmuştur. İlmin güzellik ve şerefi, sevilen bir şey ve bizatihi ilim kimde bulunursa, onun için bir şeref sayılırsa, artık ilim sebebiyle başkasını değil, doğrudan doğruya Allah'ı sevmek lazımdır. Çünkü alimlerin ilmi, Allah'ın ilmine nispetle cehalettir. Bir adam, zamanının en alim ve en cahil iki adamını bildiği halde, İlim sebebiyle en iyi bileni bırakıp da hiçbir şeyi bilmeyeni sevmesi muhaldir. Gerçi en cahili de geçimini temin edecek kadar bir şeyler bilir. Fakat en alimi varken en cahili sevmek doğru olmaz. İşte insanların Allah'a nispeti en cahilin en alime nispeti gibi ve çok daha farklıdır. Çünkü en çok bilenin en cahile üstünlüğü, aslında hudutlu olan bilgisi sayesindedir. O, en cahilin de bu ilmi elde etmesi mümkündür. Fakat Allahü Teala'nın ilmi hem hudutsuz, hem de ona başkasının erişmesi muhaldir. Çünkü onun malumatı sonsuz, mahlukatın malumatı ise sonludur. Kudret sıfatına gelince, bu da bir kemaldir. Acziyet ise noksanlıktır. Her çeşit kemal, olgunluk, azamet, ululuk ve yükseklik sevilir ve ona ulaşmak istenir. Hatta insan Hazreti Ali ve Halid bin Velid radıyallahu anhuma gibilerin menkıbelerinde kahramanlık, mertlik ve şecaat dolu hikayelerini, kuvvet ve kudretlerini

emsallerine galibiyetlerini okuyup duyduğu vakit, görmediği halde yalnız bunları duymasıyla kalbi çarpmaya ve zaruri olarak gurur ve neşe duymaya başlar. Bu hal, zaruri olarak içinden onlara karşı bir sevgi uyandırır. Çünkü bu bir nevi kemaldir. Şimdi bir an için bütün insanların kuvvet ve kudretiyle Allahü Teala'nın kuvvet ve kudretini karşılaştır. İnsanlardan en büyük kuvvete sahip, en geniş mülke hükmeden, en şiddetli ve en ziyade şehvetini kahredebilen, nefis havasetini en çok önleyebilen, kendini ve başkalarını en iyi sevk-ü idare edenin de kudreti mahdut ve sınırlıdır. Netice olarak nefsinin bazı sıfatlarına ve bazı hususlarda insanlardan bazılarına hakim olmaktan ileri gidemez. Bununla beraber ne ölüm ne de kalımı için bir şeye müessir olamadığı gibi kendine kâr ve fayda da sağlayamaz. Zarar ve ziyandan bir şey önleyemez. Belki gözünü körlükten, dilini tutukluktan, kulağını sağırlıktan ve vücudunu hastalıktan koruyamaz. Artık kudreti elinde olduğu hususlarda da aciz kaldığı kısımları bile saymaya lüzum yoktur. Nerede kaldı kudreti dışında olanları? Göklerin esrarı, eflak, yıldızlar, yer ve dağlar, denizler, rüzgarlar, yıldırımlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve bunların bütün cüzleri olan şeyler gibi bunların bir zerresine bile gücü yetmez. Bununla beraber kendisinin gücü yettiği şeylerde bile o güç kendisinden değildir. O güç ve kudreti, sebeplerini ve yapılması kendisi için mümkün olanların hepsini Allahü Teala yaratmıştır. En büyük hükümdar ve en kuvvetli bir canlıya bile bir sivrisinek musallat olsa onu helak eder. Kulun kudreti Allahü Teala'nın bahşettiği imkan nispetindedir. Nitekim yeryüzünün en büyük hükümdarlarından olan Zülkarneyn hakkında Kehf suresi 84. ayetinde gerçekten biz Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona gayesine ulaşmak için istediği her şeyden bir vasıta verdik buyuruldu. Onun bütün mülk ve saltanatı yerin muayyen bir parçasında ancak Allahü Teala'nın onu mümkün kılmasıyla olmuştur. Yeryüzünün tümü alemin cisimlerine nispetle bir toprak keseği gibidir. İnsanların faydalandıkları bütün vilayetler o kesekten bir toz gibidir. Aynı zamanda bu toz da Allahü Teala'nın fazlından ve bahşettiği imkanlardandır. O halde kudret, siyaset, üstünlük ve kuvvetinden dolayı Allah'ın kulunu sevip Allah'ı sevmemek muhaldir. Halbuki kuvvet ve kudret ancak Allah'a mahsustur. Cebbar, kahhar, alim ve kadir olan O'dur. Gökler yemininde dürülmüş, yerler ve yerlerde olan her şeyler ve hatta bütün mahlukatın boyunları O'nun kudret kabzasındadır. Onların hepsini helak etse, mülkünden bir şey eksilmez. Onlar gibi bin mislini yaratsa, bir zorluk, yorgunluk ve acziyet ile karşılaşmaz. Bütün kudretler, O'nun kudretinin eseri, güzellik, azamet ve kibriyalık, kahru galebe O'na mahsustur. Şayet kudretindeki kemalinden dolayı bir kadirin, bir gücü yetenin sevilmesi gerekiyorsa, o da yalnız Allahü Teala'dır. Sıfatına gelince, yani vasfındaki noksanlardan münezzeh olması, rezilet ve pislikten mukaddes olmasının ve batınî sıfatındaki hüsnü cemali, sevilmesinin gerekçelerinden biri olmasına gelince, her ne kadar peygamber ve sıddıklar ayıp ve pisliklerden münezzeh iseler de,
tam manasıyla tenzih

ve takdis ancak bir olan celal ve kerem sahibi Allahü Teala'ya mahsustur. Yaratıklar kusur ve noksandan hali kalamaz. Onlar aciz birer yaratıktır. Kemal yalnız onundur. Diğerlerindeki kemal onun onlara verdiği nispettedir. Her kemalin başkasına verilmesi takdir edilmiş değildir. Çünkü kemalin en aşağı derecesi kulun başkasına musahhar olmamasıdır ki bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir, olamaz. Bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olmasını açıklamak lafı uzatır. Aynı zamanda mükâşefe ilmiyle ilgili olduğu için onu burada açıklamak uygun düşmez. İşte bu vasıfta sevilen bir kemal ve güzellik olduğuna göre bunun hakikati de ancak Allahü Teala'da bulunur. Diğerlerinin kemali ve kusurlardan münezzeh olmaları mutlak değildir. İzafidir. Yani kendilerinden düşük olanlara nispetle daha kâmildirler demektir. Merkebe nispetle atın, ata nispetle insanın daha kâmil olması gibi. Aslında hepsinde noksanlık vardır. Fakat nispet itibariyle birinde daha az, diğerinde daha çoktur. Demek ki güzel sevilir. Mutlak surette de güzellik, ortağı, eşi, benzeri ve dengi bulunmayan, kimseye ihtiyacı olmayıp dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden, hikmeti reddedilmeyen, yer ve göklerde ilminden hariçte zerre bile kalmayan, zalim ve cebbarların boyunları elinde olan kimse, kendi kudretinden, kahru galebesinden kurtulamayan, ezeli olup varlığının evveli olmayan, ebedi olup sonu gelmeyen, varlığının nihayeti olmayan, bizatihi kaim olduğu gibi bütün yaratıkları ayakta tutan, yer ve göklerin mutlak hakimi, canlı ve cansız bütün varlıkların yaratıcısı, izzet ve cebarutla tekleşmiş, mülk ve melekûtu yaratmakla her yönden bir olmuş, fazl ve celal, parlaklık ve cemal, kudret ve kemal sahibi olup, celalini anlamakta akılların şaşırıp hayrete düştüğü, vasfını anlatmakta dillerin tutulduğu, ariflerin onun hakkındaki marifetlerinin kemali, acziyetlerini itiraftan ibaret olduğu, peygamberlerin son mertebesi, vasfını anlatmakla kusurlu olduklarını söylemek olduğu bir Allah'tır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gereği gibi seni senâ etmekten acizim, sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin buyurmuştur. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh, anlamadığını anlamak bir anlayıştır demiştir. O Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, mahlukat için kendini bilmeye yol olarak ancak acziyetlerini göstermiştir. Ne olaydı bileydim, hakikat olarak Allah'ın sevgisini inkar edip de bunu mecaz olarak kabul eden, acaba Allah hakkındaki bu cemal ve övünme vasıflarıyla kemal ve güzellik niteliklerini mi, yoksa Allahü Teala'nın bunlarla mevsuf olduğunu mu, yoksa kemal ve azametin bunları anlayanlar için tabii olarak sevimli olduğunu mu inkar eder? Bunlardan hangisini inkar ettiğini bilemiyorum. Çünkü hiçbirini inkara imkan yoktur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, cehennem ateşinden uzaklaşıp kendileri için hüsnâ cennet vaad edilenlerden başkalarına güvenmemek için kör basiretlerden saklanmış ve hüsrandaki insanları körlük zulmetinde terk ederek hayvanların toplandığı ve behimi şehvetlerin dalgalandığı his aleminde onları mütereddit bırakmıştır. Onlar dünyanın dış görünüşünden bilirler. Fakat ahiretten gafillerdir. Hatta çokları
ahireti bile bilmezler. Bu sebeple hasıl olan sevgi, ihsan karşılığındaki sevgiden daha kuvvetlidir. Zira ihsan azalıp çoğalabildiği için bu husustaki sevgi de azalıp çoğalır. Bunun için Allahü Teala Davud'a aleyhisselam, "Benim en çok sevdiğim yalnız rububiyet hakkını yerine getirip karşılıksız olarak bana ibadet edendir." diye vahyetmiştir. Yine Zebur'da, "Cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için bana kulluk edenden daha zalim kim olabilir? Acaba cennet veya cehennemi yaratmasam ben ibadete hak kazanmış ve bunun ehli değil miydim?" buyurmuştur. İsa aleyhisselam bir gün ibadet eden ve ibadetten zayıflayıp benizleri solan bir topluluğa uğradı ve sordu. Onlar da, "Cehennemden korktuğumuz ve cenneti umduğumuz için bu haldeyiz," dediler. İsa aleyhisselam, "Yaratandan korkup yaratığı umduğunuz için çalışıyorsunuz," dedi. Aynı şekilde ibadet eden başka bir topluluğa uğradı. Onların durumunu sorunca, "Sevip saydığımız için Allah'a ibadet ediyoruz," dediler. İsa aleyhisselam, "İşte siz Allahü Teala'nın dostlarısınız. Ben sizin yanınızda bulunmakla emrolundum," dedi. Ebu Hazım, "Ben sevap ümidi veya ikab korkusuyla ibadet etmekten utanç duyarım. Zira o zaman ya korkmasa çalışmayan veya para vermese çalışmayan kötü bir köle durumuna düşerim," dedi. Haberde şöyle varid olmuştur: "Sakın almadan çalışmayan kötü işçi veya korkmadan çalışmayan kötü köle gibi olmayın." 5. sebep. Sevginin 5. sebebi aralarında bir münasebet ve bir benzerlik olmaktır. Çünkü insan benzediği şeye meyleder. Bunun için çocuk çocukla, büyük de büyükle ünsiyet eder. Kuş bile kendi cinsinden olan kuşla ünsiyet eder de diğerlerinden kaçar. Alimin alim ile ünsiyeti bir sanatkar ile ünsiyetinden daha çoktur. Marangozun marangozla ünsiyeti bir çiftçi ile ünsiyetinden daha fazladır. Tecrübe, haber ve eserler bunun şahididir. Münasebet sevginin sebebi olduğuna göre çocuğun çocukla kurduğu münasebet gibi, zahiri manada olduğu gibi, herkesin anlayamayacağı gizli bir sebeple de olabilir. Güzellik, istifade ve benzeri hiçbir sebep olmaksızın, iki kişi arasında görülen samimiyet gibi. Buna işaret olarak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ruhlar birbirine yardımcıdır. Onlardan birbirine münasebeti olanlar buluştu. Münasebeti olmayanlarsa ayrıldılar," buyurdu. İşte bu sebep de Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü her ne kadar suret ve şekil bahis konusu değilse de kul ile Allah arasında batıni bir münasebet vardır. Bu münasebetin bir kısmını kitaplarda yazmak caiz ise de bir kısmının kaleme alınması caiz değildir. Bir hadisi kutsi de Allahü Teala, "Kulum nafile ibadetlerle durmadan bana yaklaşır ve ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili olurum," buyurmuştur. Muhabbet hakkında büyüklerin sözleri. Abdullah bin Muhammed Mürteiş, "Kul Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla muhabbete nail olabilir." Abdullah bin Muhammed Mürteiş, "Kul muhabbet makamına Allah'ın dostlarını sevmek ve Allah'a düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur." Abdülhakim Hüseyini, "Teslimiyet ve muhabbet asla karşılıksız kalmaz.
mutlaka hediyesi verilir.

Amr bin Osman Mekki, muhabbet rızaya, rıza da muhabbete dahildir. Rızasız muhabbet, muhabbetsiz rıza olmaz. Çünkü insan ancak sevdiğine razı olur, razı olduğunu sever. Mevlana Celaleddin Rumi, muhabbet ve merhamet, insanlığın, hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Davud-ül Kebir, şaşılacak şeyler arasında en tuhafı o kimselerdir ki, kendisini bir muhabbet ehli sanır. Ama gidip sevgilisinin kapısında durmaz da, başkasının kapısında durur. Davud-ül Kebir, Cenab-ı Hakk'ın zatı için ya da onun uğruna bir başkasına olan muhabbete, bu muhabbet olmadan yapılan tonlarla amel denk olamaz. Zira Resulullah, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Kalpte sevgi, muhabbet olmayınca kişi kiminle olacak? Davud-u İskenderi, Allah-u Teâlâ'nın muhabbetinden bir zerreyi bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmuştur. Ebu Abdullah Basri, kalpten riya hastalığı, ihlas ile yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa, Allah-u Teâlâ onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ebu Berekat Emevi Hakkari, muhabbet sarhoşluğu ile mest olan bir kimse, ancak mahbubunu, sevdiğini görmekle ayılabilir. Ebu Ali Rotbari, muhabbetin alameti muvafakat, yani emredilene uyup peki demektir. Sevgi, kendini büsbütün sevgiliye hibe ettiği için sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Süleyman Darani, marifetin hakikati, iki cihanda kişinin muradının birden, yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Allahü Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse, muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir. Hayat bin Kays el-Harrani, muhabbet, yani Allahü Teala'yı sevmek, onu tanımanın ve Hakk'a giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, sonsuz var olan sevgiliye muhabbetle kavuşulur. İbn Vefa, marifet ve Hakk'ı tanıma nispetinde muhabbet, muhabbet nispetinde de yakınlık olur. İmam-ı Rabbani, muhabbet hüzün ve derdin menşeidir. Muhabbet bağı ortaya çıkınca sevgili de seven gibi çaresiz bağlanır. İmam-ı Rabbani, muhabbet sevgiliye itaat etmeyi icap eder. Muhabbet en yüksek seviyeye çıkınca itaat de tam hasıl olur. İmam-ı Rabbani, muhabbetin kemali ikiliğin kalkmasıdır. Seven ile sevilenin ittihadıdır. İmam-ı Rabbani, muhabbete iki yüzlülük sığmaz. Maruf-u Kerhi, muhabbet, öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allahü Teala'nın bir ihsanı ile elde edilir. Rüveym bin Ahmet, muhabbet bütün hallerde Allahü Teala'ya uymaktır. Semnun Muhib, muhabbet sevenle sevileni birbirine celbettiği zaman kemale erer. Semnun Muhib, bir şey kendinden daha ince bir şeyle ifade edilebilir. Muhabbet o kadar incedir ki onu açıklamak için ondan ince bir şey bulmak mümkün olmadığına göre muhabbet dil ile ifade edilip anlatılamaz. Yusuf bin Esbat, Allah'a olan muhabbetin alametleri dünyada huzurlu olduğu halde ahirete arzu etmek, sıhhatli olduğu

0: yayınında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin.

Bir de evladım, sana biri bir kötülük yaparsa, sen de ona kötülükle değil, iyilikle karşılık ver. Ve bunu Allah rızası için yap. O zaman aranızdaki düşmanlık kalkar. Düşmanların bile dost olur. İşte bu davranış senin inancının ve olgunluğunun gereğidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır derler. Sakın unutma. Cenab-ı Hak buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Yavrucuğum, akrabana ve Müslümanlara karşı zulmedici olma. Onlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli ol. Cennet ehlinden olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, hısım ve akrabasına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli olanlar cennet ehlinden olurlar. Haya duygusu senin en belirgin özelliğin olsun. Hayırlara ulaşırsın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Haya ancak hayır getirir. Yapamayacağın şeyler için söz verme. Böyle yaparsan hem halk içinde mahcup olur hem de büyük günah işlemiş olursun. Allahu Teala buyuruyor. Ey insanlar! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Öyleyse yavrum, verdiğin sözü yerine getir. Sözündeki mesuliyeti asla unutma. Allahu Teala buyuruyor. Söz verdiğinizde yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ashabtan Abdullah İbni Ebil Hamza anlatıyor. Peygamberimizle peygamberlik gelmeden önce buluşmak üzere bir zaman tespit etmiştik. Fakat ben unuttum. 3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde Peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç! Bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarınla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili Peygamberimiz, torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi, ''Ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim.'' dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, ''Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.'' buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demek. Bir cenazeye rastlarsan namazı

sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak, Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud Dağı kadar olan 2 krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa, 1 krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, 3 dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmaz. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse, mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye 2 kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor. Bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır. Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir. Sevgili yavrum, ayrıca senin

Müslüman oluşunun en açık alameti kıldığın namazdır. Unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Onlarla, inanmayanlarla bizim aramızda alameti farika namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir. Camiler senin ikinci adresin olsun yavrum. Camiye gitmeyi ihmal etme. Bu adres seni cennete götürür. Peygamberimiz buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidip gelişinde Allah-u Teala cennetini hazırlar. Namazlarını cemaatle kılmaya özen göster. Ahiret hazını artırırsın. Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir, buyuruyor Şefkat Peygamberi. Namazlarının bir kısmını da evinde kıl. Sevabı ziyadeleşir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, namazlarınızı evlerinizde kılınız. Çünkü farz namazları müstesna olmak üzere, namazın eftali insanın evinde kıldığı namazdır. Sakın cuma namazını ihmal etme yavrum. Sonra kalbin mühürlenir, gafillerden olursun. Hakikati göremez, dalalete kalırsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, herhangi bir cemaat ya da cuma namazını terk etmekten sakınırlar, yahut da Allah-u Teala onların kalplerini mühürler de

Bir de yavrum, farz olan Ramazan orucunu aksatmadan tut. Geçmiş günahların bağışlanır ve cennete Reyyan kapısından girme şansını elde edersin. Peygamberimiz buyuruyor, bir kimse Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır, cennetin Reyyan kapısı vardır ki ancak oradan oruçlular girer. Üzerine hac farz olursa beklemeden zamanında yerine getir. Dünyaya yeni gelmiş gibi günahsız olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse hac eder ve hac esnasında fena lakırdı söylemez ve büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse, o kimse günahlarından arınarak annesinden doğduğu gibi hacdan döner. Çok oku yavrum, bilgini artır. Tefekkür ufkun genişler. Öğrendiklerin sana yol gösterici olur. Yolunu aydınlatır. Allah katında da dereceni yükseltir. Allahu Teala buyuruyor. Allah, içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir. Sevgili yavrum, elde ettiğin bilgilerle Allah rızasını kazanmaya çalış. Bunun için de bildiklerini halkın hizmetine sun. Böyle yapmazsan Allah'ın gazabıyla karşılaşırsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilimden sorulduğu halde bildiğini gizleyen, bilmiyorum diyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Allah'ı anmaktan gafil olma. Onu aklından ve kalbinden çıkarma. Daima onunla birlikte ol ve onu zikret ki Rabbim de seni ansın ve isteklerini yerine getirsin. Allahu Teala buyuruyor, beni anınız ki ben de sizi anayım. Lokman hekimin oğluna yaptığı şu tavsiyelere sen de uy. Dünya ve ahirette mutlu olursun. Şöyle diyor oğluna Lokman hekim. Ey oğul, sana iki şey söyleyeceğim ki bunları aklından hiç çıkarma. İki şey de söyleyeceğim ki onları da derhal unut. Aklından çıkarmayacağın iki şey. Allah ve ölüm. Derhal unutman gereken iki şey. Başkalarına yaptığın iyilikleri derhal unut, başa kakıcı olma. Başkalarının sana yaptığı kötülükleri de derhal unut, kin güdücü olma. Başladığın her hayırlı işe besmele çekerek ve Allah'a hamd ederek başla. Bu davranışınla işinin bereketini artırır, başarıya ulaşırsın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, Allah'a hamdü sena ile başlanmayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz. Sevgili Peygamberimize salavat getirmeyi ihmal etme. Onun büyük şefaatini umuyorsan, ona tabi olduğun gibi ona salatu selam da gönder. Ona daha çok yakın olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananları benim üzerime en çok salavat getirenlerdir. Secde anı Allah'a en yakın olunan andır. O anı hep yaşamak istersen bol bol secde et. Secdede Allah'ı tesbih et. Bununla Allah'ın rızasını kazanırsın. Peygamber'e de komşu olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, bir kulun Allah'ın rızasına en yakın olduğu zaman
secdede bulunduğundur. Ashabtan Rebiya İbni Kab, Resulullah'ın hizmetlerinde bulunan biriydi. Abdest suyunu hazırlar, hizmetinde bulunurdu. Bir defasında Peygamber Efendimiz ona, "Dile benden ne dilersen," buyurdu. O da, "Cennette seninle beraber olmayı isterim ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz de, "Başka bir şey istemez misin?" buyurdu. Rebiya da, "Benim dileğim bundan ibarettir," diye tekrarladı. O zaman Peygamberimiz, "Öyleyse çok namaz kıl, secde et ve kendi isteğin hususunda bana yardımcı ol," buyurdu. Sevgili yavrum, ne kendin için ve ne de çocukların için sakın beddua etme. Duaların kabul olduğu bir zamana rastlar da sonra acı çeker, çok pişmanlık duyarsın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kendi aleyhinize, evlatlarınız ve mallarınız aleyhine sakın beddua etmeyin ki duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur. Keşşaf tefsirini yazan büyük müfessir Zemahşeri'nin bir ayağı kesildi. Bu büyük alim ayağının kesilmesini şöyle anlatır. Çocukken oyun için bir serçe kuşu tutup ayağına ip bağlamıştım. Bir gün kuş elimden kaçıp bir

vardı binebildi. Ben de ayağına bağlı olan ipi çekerek kuşu tekrar yakaladım. İpi çekerken ayağını kırmıştım. Kırılmış ayağıyla kuşu elimde gören annem bu duruma çok üzüldü, ağladı ve "Sen bu küçük kuşun ayağını nasıl kırdıysan Allah da senin ayağını öyle kırsın" diye bana beddua etti. Daha sonra ben ilim tahsili için Buhara'ya giderken attan düştüm ve ayağım kırıldı. Zamanla ayağım iyileşmeyerek kangrene çevirdi. Ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Ayağımın kesilmesinden sonra rahmetli annemin bedduasıyla bu duruma düştüğümü anladım. Aman yavrum. Bak, sık sık hatırlatıyorum sana. Haramdan ve haram lokma yemekten çok sakın. Kendin yeme. Ailene ve evladına da sakın yedirme. Harama bulaşırsan dünyada itibarın sarsılır, ahiretin harabeye döner, neslin bozulur, ibadetlerin boşa gider ve duaların kabul olmaz. Parasında bir kuruş haram olduğu halde 10 kuruşla bir elbise alan kimsenin üzerinde o elbiseden bir parça bulunduğu müddetçe kimsenin namazı, ibadetleri kabul olmaz buyuruyor rehber peygamberim. Öyleyse helal lokma ye, duan, ibadetlerin kabul olsun yavrum. Gıybet kötü bir haslettir. Kişi güvensiz yapar. Başkalarının yanında küçük düşürür, dargınları artırır, düşman cephesini açar. Hem ölü eti yemek gibi çok tiksindiricidir. Gıybetten şiddetle sakın evladım. Allahu Teala buyuruyor. Biriniz diğerine gıybet etmesin. Arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirdiniz. O halde Allah'tan korkunuz. Allah tevbeleri kabul eder, çok esirger. Evladım, her şeyi ben bilirim de deme. Bu bir gaflet hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananları Kur'an-ı Kerim, onların kalpleri var, hakikati kavrayamazlar. Gözleri var, hakikati göremezler. Kulakları var, hakikati duyamazlar. Onlar, içgüdüleriyle hareket eden varlıklar gibidir. Hatta onlardan daha aşağıdır. Şeklinde nitelendiriliyor. Aman dikkat et yavrum. Kalbi mühürlenen gafillerden olma. Gafletten uyanmak için gerçek aşka, Allah aşkına dön. Gaflet hastalığına yakalanmamak için şunları da unutma ve bil ki yavrum, dinlemeden gerçek öğrenilmez. Öğrenmeden alim olunmaz. Çalışmadan karşılığı alınmaz. Düşünmeden hakikate varılmaz. İnanmadan mümin olunmaz. Resulullah sevilmeden, sünnetine uyulmadan şefaati umulmaz. Zikrullah'a dalmadan tadı bilinmez. Zikrullah'a dalan dil asla yorulmaz. Allah yoluna girmeden cennete varılmaz. Cennete girmeden cemalullah görmez. Evladım, zekatını vermeden malın kiri silinmez. Fakirin hakkı olan malda bereket olmaz. Sayısız nimetler vermiştir Yüce Allah.

0: nimetin şükrüne bir ömür bile yetmez. Evladım, dostluğun kıymetini bilmeyenle gerçek dostluk kurulmaz. Menfaatini çok sevenin gerçek dostu olmaz. Yavrum, boş boğazın başı dertten kurtulmaz. Ağzı kalabalık olanın günahı az olmaz. Unutma evladım, nefsin isteklere boğuldur. Nefse esir olunmaz. Nefsine esir olan şaşırır yolunu, hakkı bulamaz. Evladım, Allah evidir, gönül asla yıkılmaz. Yıkılınca gönül onarımı kolay olmaz. Şunu da bil ki yavrum, mümin olan kişi kul borcunu yüklenmez. Öyle ağır ki kul borcu, Allah bile affetmez. Yavrum, Azrail'in kapıyı ne zaman çalacağı belli olmaz. Yağmur gibi gözyaşı döksen de son nefesteki pişmanlık fayda vermez. Sözün özü yavrum, sevgi başkadır, gerçek aşk başkadır. Gerçek aşka doyulmaz. Gerçek aşk Allah aşkıdır. O da gafletle bulunmaz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: Hay. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Nadir.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: غيره.
1: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır.

kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan

bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum.

0: yeter istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam eder.
1: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin?
2: Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah.
1: Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi.
2: Ya Resulallah, dedi. Biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim.
1: Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır. Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılın Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali,

0: 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona, Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum, derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden, öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini. Dırar isminde bir zat, Hazreti Ali'nin yaşadığı Kufe'den Muaviye'nin bulunduğu Şam'a gitmişti. Muaviye, Dırar'a Hazreti Ali'yi anlatmasını istedi. Israr üzerine Dırar, "Andolsun Allah'a ki onun yüceliğine bir son, ululuğuna sınır yoktu. Gücü kuvveti çetindi. Kesin söz söylerdi. Adaletle hükmederdi. Her yanından bilgi fışkırırdı. Her sözünde hikmet dile gelir coşardı. Dünyadan, dünya lezzetlerinden çekinirdi. Geceleri gecenin garipliğiyle eserleşirdi. Çok ağlardı, uzun uzun düşünürdü. Halk içinde en mütevazı elbiseleri giyen oydu. En az yiyen ve kanaat edenimizdi. Aramızda içimizden biri gibiydi. Bir şey sorulunca cevap verirdi. Bir şey sorduğunda cevap verirdik. Fakat andolsun Allah'a, onun bize bu kadar yakınlığına, bizim ona bu derece yakınlığımıza rağmen gene de heybetinden söz söyleyemezdik. Din ehlini ağırlar, onları yüceltirdi. Yoksullara kendisini yakınlaştırır, hatırlarını sorar, gönüllerini alırdı. Kuvvetliler, o varken başkasına zarar verecek bir işe girişemez, zayıflar adaletinden emin olurlardı. Cevabını verdi. Allah ona ve onun yolundan gidenlere rahmet eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan İshak Danış.

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz.
1: Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Bugünkü dersimizin serlevhası kılacağım ya da daha doğrusu sözün perdesini aralayacağım bir büyük isim olarak Malik İbni Dinar'ı seçtim. Rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir. Şöyle baktığınız zaman İslam tarihine, İslam ilim tarihine, onun adını biraz daha biz zühd konusunda görürüz. Doğum tarihi net bilinmiyor ama vefat tarihi Hicri 131, miladi 748'dir. En son kardeşlik konusunda onun söylediği bir söze getireceğim sözü, ama öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Valilere karşı, hükümdarlara karşı, sultanlara karşı hiç eyvallahı yoktur. Zaten gerçek alim de böyle olur. Gerçek alim sultanların kapısında dolaşmaz. Onlarla arasında her zaman için farklı bir hukuk, farklı bir mesafe vardır. Basra valisi onun o pervasızca halini görünce merak ediyor. Başkalarıyla kıyaslayarak diyor ki, başkaları gelip gidiyor, bir şeyler istiyorlar. Sen hiç gelip gitmiyorsun ve bize konuşurken de çok sert konuşuyorsun. Bu cesareti nereden aldığını çok merak ediyorum. Adeta bir şeyleri öğrenmek istercesine bir şeyler soruyor o dönemin Basra valisi. Bir şey söylemek istemiyor. Bizim anlamadığımız bir şey var aslında. Malik İbni Dinar onu da söylemiş oluyor burada. Biz tepkinin, bir şeye karşı koyuşun hep sözle olacağını zannediyoruz. Ama aslına bakarsanız bazen sükût hali en büyük tepkidir. Bazı şeylere karşı sessiz kalmak, sükût tavrını bürünmek, aslında o anda ortaya çıkan o hadiseye karşı verilmiş de bir cevaptır. Malik İbni Dinar'a karşı bu sözleri söyleyince dönemin Basra valisi ses gelmiyor. Yani tavır sükût oluyor. Bu sefer vali diyor ki, ben biliyorum diyor senin niçin öyle yaptığını. Ve niçin yaptığını bakın şöyle bir cümleyle ifade ediyor. Çünkü sen dünyaya hiç kıymet vermiyor, değer yüklemiyor ve bizden hiçbir şey beklemiyoruz. Öyle bir yaşayacak ki Müslüman hayatını, asıl fazilet de budur zaten. Düşmanlar bile onu sevmese bile faziletini takdir edecek. Allah böyle bir kameti bizlere de nasip eylesin. Soruyor bir gün talebelerinden birisi, ey imam, bedbahtlığın, talihsizliğin alameti nedir? Önemli bir sorudur. Bize de vardır burada çok ciddi mesajlar. İmam Malik bin Dinar, bu ismi inşallah hiç unutmayın ve biraz da siz araştırın. Şu beş şey bedbahtlığın alametlerindendir diyor. Neymiş o beş şey? Gözün yaşarmaması, kalbin katılaşması, hayasızlığın yaygınlaşması, dünyaya meyledilmesi, ölüm korkusunun yüreği sarması. Varsa eğer bu beş şey, demek ki o adam bedbaht adam ya da talihsiz bir adam. Allah ondan da bizi muhafaza etsin. Direkt ben kendi nefsime onun bir sözünü okuyacağım. Siz üzerinize alırsınız almazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama direkt ben kendi üzerime alacağım. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman, hatip konuştuklarını kendisi yaşamadığı zaman, vaiz sadece kürsüden sözleri söylemek için zihninde barındırdığı zaman, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihatı da gönüllerden çabucak silinir gider. Çok ciddi bir hakikate dikkat çekiyor. Biz bugün konuşuyoruz sözlerimiz anlaşılmıyor, dinlenmiyor falan filan diyoruz da hiç kendimizi sorgulamıyoruz. Acaba gerçekten yaşadıklarımızı mı konuşuyoruz? Yoksa kendimize gayeyi hayal edindiğimiz, görmek istediğimiz şeyleri mi konuşuyoruz?

Net, çok güzel bir biçimde hem kendi halini, aslında kendi halini vasfederken bizim halimizi de nazara veren bir söz söylüyor İmam Malik bin Dinar. Bakın sözü nedir? Şu zamanlarda insanların kardeşliliği aşçının çorbasına benzedi. Kokusu güzel fakat tadı yok. Bunu söylerken o tabiin neslinin büyük insanı kendi nesli için söylüyor. O günlerde lokantalara benzer yerler var, çorbacılar çok güzel kokularla o çorbaları yapıyorlar. Oranın kapısının önünden geçen o kokuyu duyduğu zaman, kokusu bu kadar güzelse kim bilir tadı nasıldır diyerek büyük bir heyecanla içeriye giriyor. Bir tas çorba alıyor. Kaşığı çorbaya çaldığı anda ağzına götürünce o kokudan aldandığını anlıyor ve diyor ki evet kokusu var ama tadı yok. Şimdi onun zamanındaki kardeşlik böyle. Peki gelin bizim zamanımıza. Bizim zamanımızda biraz daha durum farklı. Tadı da yok, kokusu da yok. Onun için evet kardeşlik ama sözde değil özde diye bir başlık koyduk bugünkü dersimize. Kardeşlikten başka çaremiz var mı? Allah bize kardeş olun diyor. Onlarca ayet bizi kardeşliğe davet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ömür bir kardeşlik toplumu oluşturma adına gayret ortaya koyuyor. Kardeşliği bozan, bu hukuku işletmeyenler hem Kur'an'ın lisanıyla hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanıyla ciddi bir biçimde tenkit ediliyor. Ebedi azaba ait bazı şeylerle korkutuluyor. Bütün bunlar varken bizim kardeşlikten başka bir yolumuz olmaz, olamaz. Biz eğer müminsek eğer kardeşlik, evet biz de bunu kabul ediyoruz. Ama bunun uygulama sahasına geldiği zaman gönül rahatlığıyla biz bu işi hayata intikal ettiremiyoruz. Bizden daha fazla kardeşliği konuşan yok. Bizden daha fazla kardeşlik toplantıları yapanlar yok. Bizden daha fazla bir araya geldiğimiz zaman İslam kardeşliği adına bazı meseleleri ortaya koyup üzerinde tartışan yok. Ama bugün 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin kardeş olduğunu söyleyebilir misiniz? O kardeşlik Kur'ani bir kardeşlik midir? Nebevi mirasın bize öğrettiği kardeşliğe ne kadar uyuyordur? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Ve biz her şeyimizi, sadece bu mesele değil, her şeyimizi yeniden bir kez daha amel sahasına taşıyabilecek şekilde tamir etmek zorundayız. Eğer böyle yapmazsak, sadece sözde bırakırsak, konuşur, tartışırız, çok güzel şeyler söyleriz. Kardeşlik meselesi olduğu zaman edebiyat parçalarız. Ama bu manada eğer biz o edebiyatın arkasından işin ahlakına ve hukukuna ait şeyleri yapmazsak, o yaldızlı sözlerin, o sloganların, o hamasetin bize hiçbir faydası olmadığı gibi ümmetimize de bir faydası olmayacak. Hamasetin altı hamiyet ile dolmazsa, yani bir dini hamiyete dönüşmezse, bir de Allah katında şöyle bir sorgumuz olur Allah muhafaza. Ümmetin heyecanını zayi ettiniz. İnsanların bu manada heyecanlarını sadece gıdıkladınız, heyecanlarını öne verdiniz ama amel sahasına onlara ait bir şeyler söylemediniz ve o insanları oyaladınız. O insanlar oyalandılar. Bir ömür İslam adına bir şeyler yaptıklarını zannederek oyalandılar. Böyle bir hesabın gerçekten çok çetin bir hesap olduğunu bilin benim aziz kardeşlerim. Biz bireysel manada hatalar yaptığımız zaman tevbe ederiz, istiğfar ederiz, başımızı koyarız, gözyaşı dökeriz. Bir şekilde Allah'tan af dileriz. İnşallah da affa muhatap oluruz ve o manada bazı şeylerin muhatabı oluruz. Ya birilerini saptırırsak, ya birilerini yanlış yönlendirirsek, ya birilerinin hissiyatlarını farklı bir biçimde, farklı şekillerde kullanırsak, bir topluluğu, bir ümmeti, ümmetin içerisinden herhangi bir şeyi
kendi nefsani ve şeytani arzularını

arzularımız için eğer yanlış yönlendirir ve bu manada onların farklı yerlere gitmesine sebep olursak, bu bir felaket. Allah kimseyi o noktada öyle bir şeyle kendi huzuruna almasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, kardeşlik meselesi sadece burada sizin gibi bilinçli ve şuurlu olan insanların gündeminde değil. Çıkın sokağa, kardeşlik adına bir şey sorun. Kur'an'dan hiç haberi olmayan bir insan bile bu topraklarda yaşadığı için Hucurat suresinin 10. ayetinde innemel mu'minune ihve ayetini bilir. Müminler ancak kardeştir. Resulullah kardeşlik için ne diyor diye sorun. En az bilgisi olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin kardeşliğine ait, kardeşlik meselesindeki nebevi mesajlarına ait birçok şey söyler. Bilmeyen yoktur. Ben zannetmiyorum. Belki çok az olabilir ama gerçekten şu memlekette İslam'dan az bir şey haberdar olan insanların siyer içerisinde çok önemli bir örnek olan Ensar Muhacir kardeşliğine ait de çok şey biliyorlardır. Birkaç sene önce biliyorsunuz Kutlu Doğum Ayı'nın konusu da kardeşlik konusuydu. Birçok mesele konuşuldu, camilerde konuşuldu, salonlarda konuşuldu, televizyonlarda konuşuldu, konuşuldu da konuşuldu. Peki bu kadar konuşuluyor da niye bu işler bizim hayatımıza intikal etmiyor? Sormamız gerekmez mi bunu? Biz acaba bir şeyi yanlış mı bırakıyoruz? Eksik mi bırakıyoruz ki bu kadar konuşma koşuşturmaya, koşturmaya vesile olmuyor? Bu kadar sözler ortalıkta dolaşıyor ama hayatlara intikal etme adına halen bazı zafiyetler yaşanıyor. Çok şeyler söylenebilir bunun sebeplerine ait ama ben sizin bir tane önemli sebebe dikkatlerinizi çekeceğim. Aziz kardeşlerim, büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak ulaşılabilir. Sözümü bir kez daha tekrar ediyorum. Büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak varılabilir. Biz bazen meseleyi nereden başlatıp nereye vardıracağız konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bugün kardeşlik meselesini konuşmaya başlayın kendi içinizdeki kardeşlerle. Ensar muhacir meselesini konuşun. Aklımıza ilk gelecek şey şu an çok sıcak bir mevzu olduğu için Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimizdir. Parantez içerisinde burada da bir şey söyleyeyim. Bizim kamusumuzda, sözlüğümüzde, İslam medeniyetine inanmış olan Müslümanların sözlüğünde asla mülteci diye bir kelime yoktur. Mülteci bize ait bir kelime değil. Ne demek mülteci? Yeryüzünü mescit olarak kabul etmiş olan Müslümanlar için dünyanın her tarafı mescittir. Nereye giderse gitsin sadece muhacir olabilir. Asla sığınmacı olmaz, sığıntı olmaz, bir yerlere kendisini bu manada sığınmacı olarak da göstermez. Biz bu kelimeyi asla kabul etmiyoruz. Allah korusun yarın bizim başımıza gelse, biz başka yerlere gitsek biz de muhaciriz inşallah. Dolayısıyla o kardeşlerimiz muhacir, biz de ensar. Aklımıza bu gelir, ensarlığımızı sorgularız. Biraz eksikler bıraksak da bazı şeyler yaptığımızı söyleriz. Her birimizin bu manada şahsi gayretleri olduğunu zannediyorum, öyle umuyorum. Aklımıza gelen bu şeyle ensar muhacir kardeşliğini, İslam kardeşliğini sınırlandırırız. Bu yanlış bir şey. Evet, o doğru, o kardeşliğin bir parçası ama kardeşlik oradan başlamıyor. Kardeşlik nereden başlıyor biliyor musunuz? Bizim evimizden başlıyor. Biz kendi evimizdekilerle muhacir ensar olamamışız. Sokağımızda, caddemizde bir sürü insan var. Onlarla muhacir ensar olamamışız. Yaşadığımız muhitte artık o zemin neyse, üniversite olsun, okul olsun, başka iş çevreleri olsun, buralarda ensar muhacir kardeşliği yaşamamışız. Şu memlekette 80 milyon insan içerisinde bu manada uzanacak eller bekleyen bir sürü insan var. Biz onlara karşı ensar ve muhacir olamamışız. Ensar muhacirlik meselesi konuşulduğu zaman akla gelen Suriye'dir, Irak'tır, şuradır, buradır.
ben akla gelsin

0: demiyorum. Elbette ki akla gelecek ve bazen anın vacibi olarak bazı şeylerin önüne alınacak. İnşallah sözlerim doğru anlaşılıyordur ya da ben doğru meramımı anlatabiliyorumdur. Ancak biz güçlü meseleleri, çok önemli olan bu meseleleri doğru bir biçimde hayatımıza taşıyabilmemiz için o küçük adımlarla meseleyi başlatıp yürütmemiz lazım. Eğer biz kendi evimizden bu işi başlatıp halka halka büyütmezsek ileriki seviyedeki ensar muhacir kardeşliği ve ümmetin bütün fertleriyle olan kardeşlik hukuku meselesi istenilen oranda tesis edilemiyor. Somut örnek vereceğim. İki tane genç düşünün. Birisi şarktan, birisi garptan. Biri hanım, biri erkek. Allah kaderlerini birleştirmiş, bunlar evlenmiş bir hanenin efradı olmuşlar, fertleri olmuşlar. Evlenmeyene kadar bu insanlar aynı dinin mensupları olarak birbirlerinin kardeşleri midirler? Kardeşleridirler. Evlendiler. Yastıklarını Allah birbirlerine birleştirdi. Şimdi bunlar karı koca oldular. Karı koca oldukları için kardeşlik bitti mi? Hayır. Kardeşlik var zeminde. Üstüne yeni bir hukuk inşa edildi. Eğer biz evlilik olur olmaz kardeşliği unutur, sadece evlilik hukukuyla ilgilenirsek işte boşandığımız zaman ondan dolayı birbirimizi yeriz. Boşandığımız zaman karşı tarafı Müslüman bile görmeyiz ve bir tatsızlık yaşadığımız zaman birbirimizin hukuklarını çiğneme adına elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyarız. Bakın zeminde kardeşlik meselesini çektiğiniz zaman ondan sonraki bütün ilişkileri nasıl çatladığını görüyorsunuz. Biz büyüdük, yaşımız ilerledi. 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu. Allah bize evlatlar nasip etti. Babayız, evlatlarımız var. Baba evlat hukuku var. O hukukun çok ciddi ilkeleri var. Ama hepimiz baba olarak da evlat olarak da bir dine gönül vermişiz. İslam'a inanmışız ve İslam bizi kardeş kılmış. Baba evlat bile İslam hukuku çerçevesinde bu kardeşlikleri varken zeminde bu hukukun üzerine baba evlatlık bina edilmesi gerekirken o var diye o gözden kaçırılırsa nelere sebebiyet vereceğini tahayyül edin. İki Müslüman birbirlerinin kardeşleri, üniversitede yıllarını da beraber okumuşlar, aynı öğrenci evinde kalmışlar. Ne devletler yıkmışlar, ne devletler kurmuşlar. Allah bir şekliyle ticarette bunları bir araya getirmiş. Şimdi oldular ticari ortak. Ne oldu? Ticaret adına bir adım atıldı diye öncesindeki kardeşlik hukuku iptal mi oldu? Onun üzerine bina edilmesi gerekmiyor muydu? O olmalı, onun üzerine o olmalı gerek değil miydi? Bakın uzatın gitsin bunları. Biz bunu sağlayamıyoruz. Sağlayamadığımız için de müminler ancak oradaki innema edatını siz sadece ve sadece diye de anlayın. Sadece ve sadece kardeş olurlar, kardeş olabilirler, kardeş olmalılar ayetini, ilahi fermanını tam anlamıyla anlamadığımızın bir işaretidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin.

0: Dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Gaffar.
9: Gaffar sensin. Sen gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Dolayısıyla biz bunu anlamadığımız zaman, yani küçük adımlarla meseleyi başlatmadığımız zaman, sadece büyüklerle ilgilendiğimiz zaman bir ömür o büyükleri elde edemeyeceğimiz gibi sadece avunup elimizde avuçta bir şey kalmayacak bir duruma da düşebiliriz, Allah korusun. İşte bunu yapmamak için diyoruz ki biz zeminde kardeşlik hukukunu her zaman için işleterek bu manada bazı şeyleri hayatımızda tesis etmeliyiz. Bildiğiniz bir örnek vereceğim Asr-ı Saadet'ten. Defaatle anlattım size burada. Bir kez daha anlatacağım. Üzerinden de bir değerlendirme yapacağız beraberce. Hazreti Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi radıyallahu anhuma, Allah ikisinden de ebeden razı olsun, birbirlerini çok seven iki sahabidir. Hazreti Ebu Zer'in tabiatını biliyorsunuz. Aslında o fakirlerin babasıdır. Kölelerin babasıdır. Öyle bir ilgi gösterir onlara. Nasılsa birbirleriyle bir ara tartışmışlar. İki Müslüman birbiriyle tartışır mı? Tartışır tabii. İki Müslüman birbiriyle kavga eder mi? Okuyun Hucurat suresinin devamını. Nasıl ettiklerini göreceksiniz. Müslümanlar diye bu manada bazı şeyleri hayatlarından tamamen çıkaracaklar diye bir şey yok. Biz insanız. Hata etmek bize has bir şeydir ve her an bu hataları ediyoruz. Sahabe dünyasında da bunun çok güzel örnekleri var ki bize beşerden bahsedip beşeri örnek gösterdiğine dair

işaret olsun diye. Tartışma uzar, dayanamaz Hazreti Ebu Zer artık nasıl bir noktaya gelmişse, uskut yebni sevdadır, sus ey siyah kadının oğlu. Anasının rengi siyah, Bilal'in rengi siyah, anasına da kurban, o da sahabidir. Bilal'e zaten canlar feda. Bu sözü duyar duymaz şöyle bir mahzunlaşıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısındadır. Ya Resulallah diyor. Ebu Zer'le aramızda şöyle şöyle bir şey geçti. Ebu Zer de bana kalktı, dedi ki ey siyah kadının oğlu sus. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplanıyor ki. Çağırın bana diyor Ebu Zer'i. Geliyor Ebu Zer. O çatık kaşlar, Resulullah neyle neden gadaplanıyormuş örnek olsun bize. O çatık kaşlar, o mübarek bakışlar Ebu Zer'in üzerinde yoğunlaşıyor ve Ebu Zer'e şu sözler söyleniyor. Ebu Zer, senden halen cahiliye kokusu geliyor. Şimdi sen Bilal'i anasının bedeninin renginden dolayı mı ayıpladın? Senden halen cahiliye kokusu geliyor. Dünyası yıkılmıştır Hazreti Ebu Zer'in. Hiçbir şey söylemez. Oradan çıkar. Bilal evine vardıktan sonra Bilal'in evine gider. Bilal'i çağırır. Eşiğe başını koyar Hazreti Ebu Zer ve Bilal'den şunu ister. Seni ve Resulullah'ı gadaplandıran, o sözleri söyleyen, şu dudaklara o başını, o ayağını basmadıkça ben asla başımı yerden kaldırmayacağım. Bilal der ki tamam kalk, ben affettim, bağışladım. Çok dikkatime dokunduğu için Resulullah'a gittim söyledim. Kalk der ama hayır der Ebu Zer. Bakar ki Bilal kararlıdır Hazreti Ebu Zer. Artık yavaşça ayağını dokundurur dudaklarına. Öylece kalkarlar, sarılırlar ve birbirleriyle bu manada muhabbetlerini yeniden yenilerler. Biliyorsunuz değil mi benim aziz kardeşlerim bu rivayeti? Defaatle duydunuz benden. Defaatle anlattım, başkalarından da duydunuz, başka yerlerde de okudunuz. Şimdi bunu biliyoruz. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Hazreti Ebu Zer ne büyük güzel tevbe etmiş. Doğru mu bu? Doğru. Bilal şikayetini Resulullah'a yapma gibi Allah Resulüne karşı bir muhabbeti var. Bu tespit doğru mu? Doğru. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demek ki renklerinden, dillerinden dolayı bu manadaki sözlere karşı kızıyormuş. Bilal de böyle bir söz söylediği için Ebu Zer Bilal'e karşı, hemen Ebu Zer'e bu böyle bir sözün cahiliye davasının kokusu olduğunu söylemiş. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Ve daha başka tespitler de yapabiliriz. Yapıyoruz, yapıyoruz da. Peki bu rivayetin bize verdiği mesajın biz neresindeyiz sorusunu hiç sormuyoruz. Çıkıyoruz dersten dışarıya. Allah karşımıza bir tane Romen kardeş çıkarıyor. Rengi biraz farklı, dili biraz farklı, giyimi biraz farklı. O anda dil olarak söylemesek bile içimizden bazı şeyleri geçiriyoruz. Ama Hazreti Ebu Zer'e söylenmiş o sözü kendi üzerimize almıyoruz. Birbirlerimizle tanışırken soruyoruz, diyoruz ki kardeşim sen nerelisin? Diyor ki ben Şırnaklıyım. Olsun, o da insan diyoruz. Nasıl bir cevapsa, bir Müslüman bunu nasıl söylerse, olsun onlar da Müslüman. Bu sözleri çok rahat söylüyoruz. İnsanları kavmiyetlerinden dolayı, ırklarından dolayı, mensubiyetlerinden dolayı, topraklarından dolayı, herhangi bir özelliklerinden dolayı o kadar çabuk yargılıyoruz ki ve bunu da hiç fark etmeden söylüyoruz. Ama hemen arkasından Hazreti Ebu Zer'i yine söylüyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Aman Ebu Zer ne kadar büyük, aman Bilal Efendimiz ne kadar yüce deyip yine de bizim hayatımıza taşıyacak bir noktaya getirmiyoruz. Benim aziz kardeşlerim, vallahi bu çağın Müslümanlarının sorunu bilgi sorunu değil. Bu çağın Müslümanlarının sorunu ilgi sorunudur. Biz bilgisizlikten değil, ilgisizlikten kavruluyoruz. Duyduklarımızı hayata taşıyamama, hayata katamama, hayata bir yönüyle bu manada peygamber sedasını ve nefesini ulaştıramama ızdırabını yaşıyoruz.

Öyle olduğu için bakın öğrendiklerimizin de bir kıymeti yok. Bu kadar bilgi, bu kadar ilim ama hayatta bereket yok. Bu kadar mal, bu kadar mülk, bu kadar nimet hayatta bereket yok. Niçin olmadığını siz bunun üzerinden alın. İşte biz eğer Hazreti Bilal'in bu hatırasını, Hazreti Ebu Zer'le yaşamış olan bu şeyi kendi dünyamıza taşısaydık, Müslüman olarak yüreğimiz şöyle bir geniş olurdu. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ne ırkından, ne toprağından, ne dilinden, ne renginden, ne mensubiyetinden, ne aidiyetinden dolayı kınamazdık. Çünkü iman ettiğimiz peygamberimiz ey Allah'ın kulları kardeş olun dedi. Kardeş olun dediyse eğer bana ne düşer başka bir şey söylememe, başka bir şey yapmama imkan var mı? O kardeşlik hukukunu işletebilmek için asr-ı saadetin o güzel insanların dünyasında var olan o kardeşlik örneklerini ben kendi dünyama taşımak zorundayım. Eğer taşımazsam, güncelleştirmesem, yerleştirmesem sadece ve sadece edebiyatını yaparım. Edebiyatını yapmamın da ne bana bir faydası var ne de hukukum olan diğer kardeşlerime bir faydası var. Bildiğiniz bir örnek daha vereceğim. Bu örneği de bir şekliyle size güncelleştirmeye çalışacağım. Şimdi biz Hazreti Üsame'yi anlattığımız zaman kendimizden geçiyoruz. 17 yaşında İslam ordularının komutanı olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir iş için görevlendirecek. Üsame'nin babası Zeyd bin Harise Kureşli değil. Anası Ümmü Eymen anamız Habeşlidir, Arap değil. Rengi de Araplara uymuyor. Konuşma da babadan anadan dolayı Arapların böyle tam da Arap diyebileceği bir konuşmanın sahibi değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Üsame'nin öyle bir yeri var ki o Üsame Ehli Beyt'ten zannedilecek kadar peygamber evinin çocuklarından bir tanesi. Ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? 17 yaşında kendisinin vefatına sayılı günler kala Hazreti Üsame'yi orduların komutanı tayin ediyor. O ordunun askerleri içerisine de Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, aklınıza gelen diğer bütün sahabi-i kiram efendilerimizi koyuyor. Ordu hareket edecek ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalık emaresi göründüğü için biraz işi ağırdan alıyor. O günlerde de daha yeni Müslüman olmuş bazı sahabi efendilerimiz meselenin tam anlamıyla Allah Resulü'nün verdiği mesaj çerçevesinde anlayamadıkları için, anlaşılmadıkları için bazı şeyler konuşuyorlar. Mesela diyorlar ki henüz 20'sine ayak basmamış birisini Resulullah bizim başımıza komutan koydu. Kim onu dinler? Kim ona itaat eder? Başka biri diyor ki ya diyor Halit gibi birisi dururken, Kaka İbni Amr gibi birisi dururken, Sad bin Ebi Vakkas gibi birisi dururken, peygamberin amcasının oğlu olan Ali gibi birisi dururken Üsame mi bu orduya komutanlık edecek? Başka birisi de diyor ki ilk muhacirlerin başına bu gencin geçirilmesi ne kadar doğru? Bir şeyler söyleniyorlar. Duyuyor tabii bu sözleri Hazreti Ömer. Gadaplanıyor ama bir şey de söylemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getiriyor sözleri. Ya Resulallah sen Üsame'yi atadın ama Üsame için şöyle şöyle şeyler konuşuluyor. Efendimizin de artık hastalığı biraz ağırlaşmaya doğru yürümektedir. Hemen baş ağrısı o günlerde fazla sarığını alır. Normal sarmaz. O baş ağrısını dindirmek üzere başını bağlar o sarıkla. O halde ashabtan birkaç insana yaslana yaslana yaslana Mescid-i Nebevi'ye gider. Durum ciddi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son anlarında o günün insanına ve o günün insanının üzerinden bizlere mesaj verecek. Ey insanlar der. Üsame'yi kumandan tayin ettiğim için bazılarının ileri geri konuştuğunu duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söze böyle başlıyor. Beni Üsame'yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz. Daha önce Üsame'nin babasını kumandan tayin ettiğim zaman da aynı şeyi yapmıştınız. Vallahi nasıl babası kumandanlığa layık olduğunu

göstermişse, Üsame de babasından sonra kumandanlığa layık bir kimsedir. Babası nasıl en sevdiğim biriydiyse Üsame de en sevdiğim kimselerden birisidir. O da babası da her türlü hayrı yapabilecek böyle bir özelliğe sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Üsame sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehliyet sahibi birisidir. Sözün sonu nasıl bağlanıyor? Ey Müslümanlar, başınızda başı üzüm gibi siyah Habeşli bir köle bile tayin edilse dinleyin ve itaat edin. Biliyoruz değil mi bunu da? Biliyoruz. Bilmediğiniz bir şeyi söylemedim ben. Bunu da değerlendiriyoruz. Sonrasını da biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözleri söyledikten sonra vefat etti. Ordu hareket edemedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir hilafete geçti. İlk iş olarak ordunun hazırlık emrini verdi. O gün sahabiden bazıları dediler ki ey Ebu Bekir biraz sabret. Biraz işler yatışsın. Bak irtidat hareketleri yayılıyor. Şimdi sen çıkarırsan başka sıkıntılar olur dedi. Hazreti Ebu Bekir hiç onları duymadı. Sonra insanlar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanına gönderdiler. Ne için? Rica için. Neyin ricası? Üsame'yi al yerine başka birini koy diye. Ne yaptı Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e? Şöyle sakalından tuttu. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu dedi. Sen kalkmış bana Resulullah'ın atadığı bir komutanı yerinden edip başka birini mi atamamı istiyorsun diyerek Hazreti Ömer'e karşı tepkisini gösterdi. Hazreti Ebu Bekir bir başka, Allah onun eliyle bambaşka şeyler ortaya çıkaracak o sıkıntılı süreçte. Ve gidecek ordu selametle gelecek ve o ordunun gidişi gelişi de İslam toplumu içerisinde ve civar yerlerde var olan karışıklıkların tamamının bir yönüyle izale edilmesine sebep olacak. Rivayeti şimdi biz bu haliyle, başıyla, sonuyla, her şeyle biliyoruz, değerlendiriyoruz. Üsame ne büyük insan diyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ırkçılığı ayak altına almak için nasıl güzel adımlar atmış diyoruz. İslam toplumunda itaatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için Resulullah böyle bir şey yapmış diyoruz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh sünnete ittiba konusundaki hassasiyeti ne kadar ileri düzeydeymiş diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Ve dediklerimizin çoğu da doğrudur. Bunların tespitlerinin hepsine bizler de katılıyoruz. Burada da söylüyoruz. Peki aynı Üsame'yi anlatan bizler niye biz kardeşlik meselesinin önemli bir ayağı olan itaat meselesini, meşru çerçevede itaat meselesini konuşmuyoruz? Niye onu konuşmak işimize gelmiyor? Biz bir vakıftayız mesela, bir dernekteyiz, bir cemaatteyiz. 2-3 insanı bir işe veriyorsun. Ben bizim burayı söylemiyorum, ben kardeşlerimden memnunum ama genel bir değerlendirme söylüyorum. 2-3 insanı bir işe veriyorsun, bir ay sonra bir bakıyorsun ki birbirlerini yemeye başlamışlar. Ya hani siz İslam için canınız gidiyordu, hani siz dava için yanıp tutuşuyordunuz, ne oldu? O bana şunu dedi, ben ona şunu dedim, o bana şöyle davrandı, ben ona şöyle davrandım. Bir bakıyorsunuz çocukların söyleyemeyeceği meseleler koca koca adamların dilinden duyuluyor. Ve çok geçmiyor 2-3 ay sonra o müessese yerle bir oluyor. Hani Üsame'yi kendisine rehber edinen gençler, hani nerede? Sen neredeydin? Niye itaat meselesini Hazreti Üsame'den anlatırken, onun üzerinden kendine örnek alma adına bir şeyler söylerken onun kendi dünyana verdiği mesajları anlamakta zorlandın? Başka bir örnek vereyim sana. Hazreti Üsame bizim rehberimiz. Bütün gençler olarak rehberimiz. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. 5 kişi başlıyoruz bir öğrenci evinde. O öğrenci evini kurarken Darul Erkam olsun diye kurduk zaten. 3 ay sonra başladık. 2 grup oldu önce. 3'e 2 ya da farklı 2 2 bir tane de tarafsız. Ve başladılar birbirlerini yemeye. Şeytan zaten öyle işler için fırsat bekler. Ne yapar yapar o kardeşliği zedelemek için elinden geleni yapar. Bizim delikanlı Hazreti Üsame'yi kendine

rehber edinmiş olan delikanlı İstanbul'a gelmiş, ilahiyat okuyacak, başka bir fakülte okuyacak 4 yıl içerisinde. Bir bakıyorsun 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde 10 tane yer değiştirmiş. Oraya gitmiş, oranın müdürünü beğenmemiş. Falanca yurda gitmiş, oranın belletmenini beğenmemiş. Öğrenci evine gitmiş, arkadaşlarını beğenmemiş. Yeryüzünde en doğru o, ondan doğru adam da yok. Dolayısıyla kardeşlik, merdeşlik meselesi de sadece hikaye. Eğer böyle anlıyorsak biz bu işleri, vallahi biz Mehteran gibi iki ileri bir geri gidip geleceğiz ve hiçbir şekilde bu manada bir seviye kazanamayacağız. En başta ne dedim ben? Evet, büyük idealler, büyük büyük hedefler ama küçük adımlarla. Sen bir öğrenci evini idare edemezsen eğer, Allah sana daha büyüğünü nasip etmez. Oradan başlayacaksın sen. Oradan başlatarak kardeşlik meselesini götüreceksin. Kardeşlik edebiyat değil ki, birisi sana bir söz söyleyecek. Yüreğine hançer sızısından daha ağır bir sızı gelecek. Ama sen kardeşlik hatırına diyeceksin. Kardeşlik aşkına diyeceksin, yutacaksın. Yuttuğun zaman sen Müslüman oluyorsun işte. Yuttuğun zaman gerçek manada kardeşlik hukukunu anlamış oluyorsun. Biz nasıl anlıyoruz Allah aşkına benim aziz kardeşlerim kardeşliği? Ne söylüyorsak herkes bizi sevsin. Herkes bizi takdir etsin. Herkes bizi alkışlasın. Hiç kimse bize itiraz etmesin. Bizi hep el üstünde gezdirsinler. Biz de en iyi mücahit olalım. E tamam, öyle mücahitliğe can kurban. O yok bu dünyada. Herkes bu manada sana bir şeyler söyleyecek. Adam kendisi yatacak. Sen bir şeyler yapıyorsun. Yattığı yerden seni eleştirecek. Ama sen ona rağmen benim kardeşim deyip o yatan adamın bile sözünü sinene çekebiliyorsan işte sen bu hukuku anlamışsın demektir. Dolayısıyla biz asr-ı saadetteki o hadiseleri, sadece iki tane örnek verdim. Daha çok şey söylenebilir, vakit ilerliyor. Bu örnekleri eğer kendi dünyamıza bu çerçeveden taşımazsak sadece ve sadece bu işi konuşmuş oluruz. Yani evet kardeşlik deriz ama sözde bırakırız, öze taşıyamayız. Allah öze taşıyan o kardeşlikleri bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Müslümanız, hukuklu insanız, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Dört tane hukuku canımız pahasına korumak zorundayız. Hukukullah, hukukun nefs, hukukul ibad, hukukul eşya. Hukukullah, Allah'la aramızdaki hukuk. Onu neyle biz koruyacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. O kurban olduğumuz o güzel beyanıyla, o Cibril hadisiyle bu işin ihsan ile olacağını söyledi. Hukukullah'ı biz ihsan ile ayağa kaldırabiliriz. Hukukun nefs. Nefsimizde bir hukukumuz var değil mi? Onu da korumamız lazım. Onu neyle yapacağız? Onu da Darul Erkan Mektebi'nden öğrendik. İradenin hakkını vermekle, iradeyi sağlamlaştırmakla. Gelelim hukukul eşyaya. Eşyayla, bu eşya sadece cansız varlıklar değil biliyorsunuz. Gerçi İslam'ın sözlüğünde, İslam medeniyetinin sözlüğünde cansız varlık diye de bir şey yoktur. O başka yerlerde var. Bizde varlık ikiye ayrılır. Şuurlu varlık, şuursuz varlık. Başkalarında varlık ikiye ayrılır. Canlı varlık, cansız varlık diye. Bizim nazarımızda her varlık canlıdır. Şuursuzdur sadece. Dolayısıyla bütün varlıkla, eşyayla bizim bir hukukumuz var. Bakın böyle anladığımız zaman anlıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kütüğün sırtını sıvazlamasını. Ama kendimiz kütükleştiğince anlamayız. Ancak bunu o eşyaya ait şeyleri Resulullah'ın mektebinden öğrendiğimiz zaman anlayabiliriz. O zaman anlarız işte Allah Resulü'nün Kusva'yla muhabbetini, Uhud'la konuşmasını, yağan yağmura cellabesini uzatmasını ve daha nice şeylerini. Eşyayla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretiyor. Bizim eşya ile olan hukukumuz ikram üzeredir. Her zaman ikram ederiz. Bir yönüyle takdir ederiz, bir yönüyle mükafatlandırırız. Onlar da bizi mükafatlandırırlar, böyle yaparız. Ya hukukul ibad, kullarla olan hukuk, o ne üzerine?
o İsa.

İsar üzerine. İsar ne? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Bu öyle bir büyük seviye ki, bu seviyeyi anlayabildiğiniz zaman, anlayabildiğimiz zaman bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Allah anlaşılması için de zihnimizi, kalbimizi, yüreğimizi, aklımızı inşallah açsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, kavramlarla konuşmak kolay. Biraz da mesajı derli toplu olarak zihnimizde tutmamız için bir fırsat bize. Şöyle iki tane bahis açmak istiyorum. Kardeşlik ahlakında neler olmalı? Olmamalı, affedersiniz önce. Kardeşlik ahlakında neler olmalı? İlerleyen derslerimizde bunlara ait bir şeyler göreceğiz. Bu kardeşlik meselesi önemli. Öyle birkaç derste de sınırlandırmayıp biraz hakkını vererek anlamaya çalışacağız. Şimdi bugün kardeşlik ahlakı dediğimiz, bu manada da hukukul ibad çerçevesi altında sorumlu olduğumuz o hukuka ait bazı şeyleri öğrenme adına bu iki bahise ciddi bir biçimde kulak vermeliyiz. Kardeşlik ahlakında neler olmamalı? Kardeşlik ahlakında neler olmalı? Neler olmamalı? Tarafgirlik olmamalı. Taassup olmamalı. Taklit olmamalı. Tahrip olmamalı. Tahakküm olmamalı. Tecessüs olmamalı. Tecrit olmamalı. Tefrika olmamalı. Tekebbür olmamalı. Teaccül olmamalı. 10 tane kavram verdim. Bunlar kardeşlik ahlakında olmamalı. Birincisi, tarafgirlik olmamalı. Ne demek bu biliyor musunuz? Irkçılık olmamalı. Asabiyet olmamalı. Kabilecilik olmamalı. Allah'ın sana vermiş olduğu ve her biri ikram olan, senin kendi çabanla elde etmediğin hiçbir şeyden dolayı övünmemek olmamalı. Aslında biz tarafgirlik derken bir yönüyle bu manada oluşan insanların kendisine ait olduğunu zannettiği bazı şeylerden dolayı etrafındaki insanlarla kenetlenip diğerlerini yok sayma gibi bir anlayış ki bugün kardeşliğe vurulan en büyük darbe de budur. İşte bu olmamalı. Tarafgirlik yok. Bizde asıl olan şey nedir? Adalettir. En yakınlarımız olsa bile, anamız, babamız, kendi kabilemiz, kendi kardeşimiz bile olsa asla ve asla biz tarafkâr olamayız. Yine asr-ı saadette bırakmamak için size bir örnek versem bana kızar mısınız? Vakit ilerleyecek ama ilerlesin, ne yapalım? Tutuklanıyor Ebul Aziz Bedir'in meydanında. Kimin kardeşi Ebul Aziz? Musab bin Umeyr'in. Onu tutuklayan ve ellerini bağlayan Ensar'dan bir sahabi. Yanından geçerken o ensari sahabiye ne diyor o Mus'abul Hayr, Mus'ab İbni Ümeyr, o büyük insan? Sıkı bağla, sakın kaçırma. Onun Mekke'de bir annesi var, çok zengindir. Verirsen eğer onun karşılığında çok fidye alırsın. Ebul Aziz dönüp diyor ki Mus'ab diyor, yazıklar olsun sana. Öz kardeşini terk edip aynı anadan ve aynı babadan olmayan bir insanı tercih edip bir de bu sözleri mi söyleyeceksin? Ne diyecek o büyük insan? İslam kardeşliğini sözde değil, özde anlayan o büyük insan. Sen benim kardeşim değilsin. Kardeşim senin ellerini bağlayan şu adamdır diyecek. İşte budur. Bunu anlayabildiğimiz zaman biz İslam kardeşliğini anlarız. Eğer bunu anlamazsak biz sadece ve sadece dediğim gibi işin edebiyatında kalırız. İkincisi, taassup olmamalı. Mensubiyetlerimiz olabilir. Allah bize farklı farklı kabiliyetler verebilir. Bizi farklı alanlarda istihdam edebilir. Farklı bir biçimde bizim ruh dünyamız başkalarıyla uyum arz ettiği için onlarla kendi aramızda bir yer bulabiliriz ve onların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ama sadece doğru biziz. Bizden gayri ne varsa hepsi batıl. Fırkayı naciye biz, gerisinin hepsi fırkayı dal. Böyle görme mantığına eğer saplanırsak işte onun adı taassuptur.
sadece ve sadece kendi

kendini hak görmek. Ben hak ileyim diyebilirsin. Ben hakla beraberim diyebilirsin. Ama ben sadece hakkım diyemezsin. Böyle bir hakkı el hak olan Allah sana da vermiyor, bana da vermiyor. İşte bunu anladığımız zaman biz taassubu olmaması yönünde bize söylenmiş bir şey olarak görebiliriz. Üçüncüsü, taklit olmamalı. Ne demek burada taklit olmamalı? 2-3 tane Müslüman grup, dernek, vakıf, cemaat her neyse bir iş yapıyor. Ümmetin var olan bir eksikliğini giderme noktasına bir iş yapıyor ve biraz da orada başarı elde ediyor. Şimdi ne diyor bu taraftakiler? Ha, demek ki burada bir şey var, biz de aynısını yapalım. Oradakini taklit ediyor. Oradakinin güzelliğiyle sevinmiyor. Bak, kardeşlerimden Allah razı olsun, yapılmayan bir şey yaptılar. Onlar onu yapsın. Ben de bu ümmetin yapılmamış, daha el sürülmemiş yüzlerce işi var. Ben de bunlardan bir tanesini yapayım. Ama o zor. O zor olduğu için işimize geliyor birbirimizi taklit etmek. Kolaycılığa kaçıyoruz ve böyle yaparak ümmetin potansiyelini, gücünü heder ediyoruz. Biz sadece biz değiliz benim canım kardeşlerim. Ne olur bunu anlayın. Cebimizdeki para da sadece bizim paramız değil. Biz bir ümmetiz. Her birimiz ümmetin bir değeriyiz. Vallahi bizim bu ümmetin israf edilecek ne bir tek adamı ne de bir kuruş parası var. Kim bu manada bir şey yapıyorsa yarın Allah katında bunun hesabını kat kat verecek. İslami hizmet ediyoruz diye israf etme hakkını kim bize veriyor? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Taklit onun için doğru değil bu manada. Eğer biz taklit meselesini bu çerçeveden anlasak, kardeşlerimizin güzel olarak ortaya koyduğu şeylerden memnun oluruz. Onun için diyoruz taklit olmamalı. Dördüncüsü, tahrip olmamalı. Ümmetin bilincini zedeleyecek, şuuruna sıkıntı verecek. Bir iş yaparken birçok yeri yıkacak bir şeyler yapma gibi bir lüksümüz yok bizim. Kendimizi öyle el hak olarak göreceğiz. Hakikat bizde diyeceğiz. Ben hakikati dile getireceğim. Kim ne yaparsa yapsın diyeceğiz. Ama söylediğimiz sözlerle hem ümmetin moralini bozacağız. Hem ümmetin içerisine tefrika sokacağız. İnsanları birbirine düşüreceğiz. Birbirine kanlı bıçaklı hale getireceğiz. Nefret tohumları ekeceğiz. Sonra da bunu hakikat hatırına yaptığımızı söyleyeceğiz. Ha, sana gönül veren 3-5 tane insanı kandırabilirsin. Ama yarın oradaki hesaplar açıldığı zaman görürsün. Her şeyi konuşmak zorunda değiliz biz bu meydanda benim aziz kardeşlerim. Bazen ümmetin selameti için dişimizi sıkmayı da bilmeliyiz. Bazen dilimizi ısırmayı bilmeliyiz. Evet, bir mesele var ve haykırman lazım, söylemen lazım, onu orada konuşman lazım. Ama konuştuğun zaman o günler o zemin hazır bir halde değilse, yani o doğruyu söylemeye şartlar müsait değilse, o doğru söylendiği zaman eğer başka arızalara sebebiyet veriyorsa senin yaptığın tahriptir ve o kardeşliğin altına konulmuş bir dinamittir. Bu çok iyi gözlemlenmeli, çok ciddi bir biçimde istişareler edilmeli ve bu tarz meseleler mümkün mertebe bu çerçeveden konuşulmalı ki tahribe sebebiyet vermemeli. Biraz hızlandıralım. Tahakküm olmamalı, hükmü altına alma. Ben ne diyorsam o mantığını kuşanmamalı. Kendisini mutlak doğru kabul edip başkalarını da kendi hükmüne, kendi tercihine, kendi seçtiği şeye bir yönüyle mecbur bırakmamalı. Altıncısı, tecessüs olmamalı. Kimsenin ayıbını araştırma gibi bir görevimiz yok bizim. Kardeşlik ahlakının en ciddi meselelerinden bir tanesidir bu. Bir perde aralanmışsa eğer bir Müslüman o aralanmış perdeye dönüp bakmaz. Elinden geliyorsa eğer o perdeyi kapatır, yoluna devam eder. Birinin perdesi yırtılmışsa eğer bir Müslüman eğer bu işi doğru anlamışsa çıkarır ceketini, onu kardeşine perde yapar, kendisi de bakmaz. Sırtını dönerek onu perde yapar. Aman ben görmeyeyim, kardeşime karşı yüreğimde bir şey olmasın ama başkaları da kardeşimi görmesin der.
Yoksa öyle ayıpları araştırmayız.

araştırıp bir casus edasıyla alttan girip üstten çıkmak, ona sormak, ona soruşturmak, böyle bir şey kardeşlik ahlakını zedeleyen bir şey ve bu asla olmayacak bir şey. Bir Müslümana da yakışmayacak bir şey. Tecessüs meselesinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ilerleyen derslerde. Yedincisi, tecrit olmamalı. Ne demek tecrit? Yalnızlaştırılmamalı bir Müslüman. Ayrıştırılmamalı, ötekileştirilmemeli, kusurlarından dolayı silinip atılmamalı. Kardeşlerimizin zalim olabileceği hakikati de unutulmamalı. Ne demek bu? Ben demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kardeşine her durumda yardım et. İster mazlum, ister zalim olsun. Sahabe meraklı. Ya Resulallah diyor, mazlumu anladık. Zalim olana nasıl yardım edeceğiz? Onu da yaptığı zulümden engelleyerek. Dolayısıyla biz bir yanlış yapan kardeşimize bir tekme atma hakkına sahip değiliz. Bir yanlış yapan kardeşimize el uzatma sorumluluğunun üzerindeyiz. Yanlış yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz ya. Herkes bize de atsaydı bir tekme, biz şimdi kaç tekme yemiştik? Kendimizi sorgulayalım. Herkes kendini sorgulasın. Şu yaşına kadar ne kadar yanlış yapmış? Eğer o yanlışlara her zaman için bu manada bir hakaret görseydi yürüyebilir miydi bir insan? İnsandır. Kasti olmadan, hataen, belki yanlış kanaatle, belki yanlış yönlendirmelerle yanlış yapabilir. Asla tecrit yok eğer kardeşlik ahlakını anladıksa. Ha, bazı yerlerde var mı tecrit? Bazı yerlerde var. Onu da söylemezsek eksik kalır. Bakın Kab bin Malik kıssasını okuyoruz biz Kur'an'dan ve siyer kaynaklarından. O sıdk abidesi, doğruluk abidesi terbiye olunsun diye sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle 40, ona bir 10 gün daha eklendi. 50 gün boyunca Medine'de tecride tabi tutuldu. Ne için? Ahlakı olgunlaşsın, günahının kefareti ödensin, bir yönüyle farklı bir biçimde bir kıvama gelsin diye. Bu da olur, bu olabilir ama bu her zaman için olmaz. Bunu yapabileceğimiz zemini, zamanı iyice kollamalıyız. Yoksa yanlış yapan kardeşlerimizi sile sile sile bir bakarız ki etrafımızda hiç kimse kalmamış. Sekizincisi, tefrika olmamalı. Bölmeye, fitneye, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek her türlü tefrika malzemesinden uzak durulmalı. Dokuzuncusu, tekebbür olmamalı. Bir Müslüman bir Müslümana karşı bunu yapabilir mi? Asla. Eğer Fetih suresini okumuşsa bir Müslüman, bir Müslümanın sadece ve sadece kafirlere karşı izzetli olduğunu, kafirlere karşı bu manada bir farklı kametinin olduğunu bilir. Yoksa Müslümanlara karşı açabildiğince merhamet kanatlarını, rahmet kanatları açması gerektiğini bilir. Onuncusu, taaccül olmamalı. Acelecilik, telaş gösterme, hemen karar verme, bir mesele hakkında hüküm verirken araştırmadan hemen hüküm verme, bu tarz şeyler olmamalı. Kardeşlik ahlakında olmaması gereken 10 temel kavram bu. Gelin kardeşlik ahlakında neler olmalı ya? Neler olmalı? Takva olmalı. Tadil olmalı. Tahkik olmalı. Takdir olmalı. Tebliğ olmalı. Terbiye olmalı. Tedric olmalı. Tekmil olmalı. Tesanüt olmalı. Tevazu olmalı. Bunlar da olmalı. Bunları ben nereden çıkardım? Oturup da kendi kafamdan yazmadım. Siz kendi kafanızdan yazabilir misiniz bunları? Bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. Her birini göreceğiz biz. Ben sadece kavramlaştırdım ki aklımızda biraz daha rahat dursun. Neler olmalıymış birinci maddede? Takva olmalı. Buradaki takvadan anlayacağımız şey nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? İnanılmaz derecede kardeşlerimize karşı sevgimiz olmalı ve merhamet adına ciddi bir seviyemiz olmalı. Eğer kardeşlerimizi seversek o takvanın mutluluğuna daha

daha farklı bir biçimde ereriz. Ama bunu sakın ha şöyle de anlamayın. Biz bazen böyle de anlıyoruz. Mesela burada bir vakıfız biz. İslam kardeşliği eşittir vakıf kardeşliği. Biz aynı vakfa gönül vermişsek tamam, bizim dışımızdaki insanlarla ne işimiz var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey İslam kardeşliğini anlamamak demektir. Sevgimiz beraberce yol yürüdüğümüz kardeşlerimize karşı biraz daha fazla olabilir. Bunda hiçbir beis yok. Elbette ki olacak. Çünkü orada kardeşliğin ötesinde bir de yoldaşlık adına bir hukuk da var. Zeminde o var, onun üstüne bir de o var. Sevginiz kardeşlerinize bir oranda var, onun üstüne bir şey daha eklediniz. Eğer siz kardeşliği sadece o cemaat kardeşliği olarak, belli bir yere gönül verme, aidiyet kardeşliği olarak anlarsanız, siz bu meseledeki takva boyutunu kavramamış olursunuz. Ve bugün ne yazık ki İslam ümmeti olarak çektiğimiz sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi de budur. Mesela adam şöyle bir şey görüyor kendisini. Tamam diyor, Müslümanlar kardeş. Falanca kardeşim de benimle beraber aynı hocaya gönül vermiş. O da bir amir. Oraya da işçi alınacak, oraya da başka memurlar alınacak. Bir Müslüman olarak takınması gereken tavır mensubiyet üzerinden değil, ehliyet ve liyakat üzerinden olması gerekirken, İslam kardeşliğini doğru dürüst anlamadığı için bulunduğu yerlere kendi adamlarını yerleştirme noktasında bir gayrete girişiyor ve bunun da zemininde güya İslam kardeşliği adı altında bir ambalaj içerisinde yapıyor. Bunun bu toplumda ne büyük felaketlere yol açtığını bilmem, anlatmaya gerek var mı? Neler yaşıyoruz bu konuda? Asıl olan ehliyet ve liyakat olması gerekirken onun yerine mensubiyet aldığı için bakın birbirimize nefretle bakar olduk. Ve herkes kendi adamını bir yerlere koyma noktasında bir uğraşıya girmiş oldu. Ama bilseydik ki hukuk var orada, asıl olan da ehliyet ve adalet, benim için fark eden bir şey yok ki, ben olmayayım başka bir kardeşim olsun. Zaten o da oraya geldiği zaman hukuku işletecek. Belki o benden daha fazla işletecek diyerek bu manada daha farklı bir biçimde olurduk. Ama olmadık, olamadık, olamıyoruz. Allah oldursun inşallah. İkincisi tadil olmalı. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, her türlü aşırılıkta arındırma. Üçüncüsü tahkik olmalı. Mahiyetini iyice araştırmadan her duyduğuna inanmama gibi bir şey olmalı. Yazıyor birisi, birisinin adına sosyal medyada bir şey. Açıp telefon, kardeşim böyle mi? Bunu bile doğrulatmaktan aciziz. Üzerine 10 tane biz başka şeyler yazıyoruz. Sonra o insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman da yüzümüz kızarıyor ama iş işten geçiyor. Tahkik ehli olmalı bir Müslüman. Kardeşlik içinde olmazsa olmaz bir şey bu. Ne diyor bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kişiye günah olarak her duyduğunu konuşması yeter. Daha ne desin Allah aşkına? Her duyduğunu konuşması günah olarak yeter diyor. Biz sadece bunu anlasak, tahkik meselesinin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Kardeşlik için olmazsa olmaz esaslardan biri de o. Dördüncüsü takdir olmalı. Güzellikler iltifat ile, hani marifetler iltifata tabi ya, iltifat ile karşılanmalı. Takdir edilmeli, moral verilmeli, destek olunmalı. Bu manada o kardeşe kardeşlik hukuku çerçevesinde bunu yapmalı. Bakın beşincisini de söyleyeyim, ikisi için bir şey söyleyeyim. Tebliğ olmalı beşincisi. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten nehyetme, sabrı tebliğ etme, hakkı tebliğ etme, bunu yapmalı. Bazen biz bu ikisinden birini yapabiliyoruz ama diğerini yapmıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimiz 10 tane güzellik yapmış, 10 tane iyi iş yapmış. Hiç onu arayıp ya da bir mesaj atıp ya da bir şekliyle onu gidip ziyaret edip kardeşim çok güzel bir iş yapmışsın, Allah razı olsun demiyoruz. Ama o insan bir gün gelmiş bir hata etmiş. Hemen o hatayı düzeltme adına kendimizi memur görüyoruz. Sanki pusuda bekleyip
o kusur ortaya çıksın diye bir şey bekliyoruz. Ya sen adamın 10 tane iyiliğini takdir etseydin, o bir tanesini de eleştirmeyecektin.

ya hep ya hiç mantığı asla olmamalı. Seviye işi olduğu bilinmeli. Sen gelmişsin 40 yaşına, 20 yaşındaki bir kardeşinden 40 yaşındaki kendi halindeki olgunluğu bekliyorsun. Sen de 20 yaşında onun gibiydin, hatta ondan daha fenaydın. Niye sen şu anki halini bakarak insanları tenkit ediyorsun? Bir bırak adamları. O da biraz feleğin çemberinden geçsin. O da bazı şeyleri yaşasın, görsün, olgunlaşsın. Yavaş yavaş bunlar. Tedricilik budur zaten. Emri bil maruf yap ama bunu da göz ardı etme. Ya hep ya hiç mantığından vazgeç ki kardeşlik hukukunu gerçek manada işletmiş olasın. Sekizincisi tekmil olmalı. İkmal etme, tamamlama, kardeşinin eksik bıraktığını tamamlama olmalıdır. Sahabe nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Bunu ben bir hikaye değil, bir hakikat olarak söylüyorum şimdi size. Bir iş yapılmış değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu işi kim yaptı? Bir ses geliyor yapandan. Biz yaptık ya Resulallah. Yapan bir kişidir ama biz yaptık ya Resulallah diyor. Ortada bir eksiklik var, bir kusur var. Soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yanlışı kim yaptı? Ses geliyor yapmayan birinden. Ben yaptım ya Resulallah. İşte budur sahabi ufku. Orada sahabi efendimizin onu üzerine alması haşa hilaf değil. Yani sahabi efendilerimiz yalan söylüyor anlamında yanlış bir anlayış aklınıza gelmesin. Bir yönüyle kardeşlik meselesinde bu işin bu yönünün de fedakarlık konusu olduğuna dair bir işarettir bu. Bakın bir örnek söyleyeceğim bunun için. Tataristan seferleri sırasında Abdullah İbni Zübeyir ordunun içerisindedir. 22-23 yaşlarında bir delikanlıdır. Birkaç gün sefer sürüyor. Bakıyor ki olmuyor. Bir türlü İslam ordusu düzenli değil. Varıyor komutan Abdullah İbni Sa'd İbni Ebi Serhin yanına. Hazreti Osman'ın da akrabasıdır o insan. Soruyor diyor ki niye böyle? Sen ordunun komutanısın. Niye ordunun başında değilsin de ordu bu halde dağınık vaziyette? Diyor ki ey Zübeyir'in oğlu, karşı tarafın komutanı Cercir benim başımı getirene 100.000 dinar ödül koymuş. Ve kim benim başımı ona götürürse, karşı tarafın komutanına, kızını ona vereceğini vaat etmiş. Buradaki komutanların ileri gelenleri de beni geride tutmak istediler. Böyle bir şey olduğu için karşı taraf daha farklı bir biçimde heyecana gelir. İslam ordularının komutanını eğer şehit ederlerse ordu çözülür diye ben arkada bekleyeyim diye bana bir şey söylüyorlar. 22-23 yaşında ama tam babasının oğlu. Zaten Resulullah ona öyle söylüyor. Tam babasının oğlu bir gadaplanıyor. Böyle olay mı olur diyor. Böyle şey olur mu? Madem o böyle şey söylüyor karşı tarafın komutanı. Sen İslam ordularının komutanısın. Sen aynı şeyi söyle. De ki kim bana Cercir'in başını getirirse ona 100.000 dinar. Kim onun başını bana getirirse onun kızını da ona vereceğim. Böyle diyerek sen İslam askerlerini harekete geçirebilirsin. Ve bunu söylettiriyor Abdullah İbni Zübeyir. Allah ondan ebeden razı olsun. Geçiyor ordunun komutanı olarak başa. Savaş başlıyor. Takdir ilahi bu ya. Cercir'in kafasını koparmak Abdullah İbni Zübeyir'e nasip oluyor. Ordu, İslam ordusu kazanmış, galip olmuş. Teklif ediyor İbni Ebi Ser, 100.000 dinar vereceğim diyor. Onun kızını da sana vereceğim. Hayır diyor Abdullah İbni Zübeyir. Ben ecrimi ve mükafatımı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim. Ben sadece iş teşvik olsun diye dedim diyor. Sonra oradan İbni Ser onu Medine'ye gönderiyor. Asıl söyleyeceğim bu. Medine'ye gönderiyor. Halife Hazreti Osman'dır. Olan biteni ona söyleyecek. Hazreti Osman'a anlatıyor ama anlatırken hiç kendisini söylemiyor. Ben dedim, ben yaptım, ben dediğim için böyle oldu. Şöyle dağılmışlardı, ben söyledim diye ordu toparlandı. İbni Ser görüşünü değiştirdi. Şöyle dedi, taktik değiştirdi. Onun için galibiyet oldu. Hayır, bu cahil adamların sözüdür. Ben demek yok. Biz defaatle söylüyoruz bunu. Sadece ve sadece biz eşhedüdür ben deriz. Ondan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek biz deriz. Biz de bir

de ben vardır. Onun dışındaki bütün benleri benlik olarak, şeytanlık olarak görürüz. Ben olmasaydım olmazdı. Niye? Sen Mehdi misin, peygamber misin? Sen olmasaydın daha güzel olurdu. Sen olmasaydın Allah senden daha güzelini verirdi. Bu ümmetin başına sen belasın ben dediğim için. Ben demek şeyi yok işte bizde. Eğer biz sahabenin bu ufkunu anlarsak. Hazreti Osman diyor ki Abdullah İbni Zübeyr'e, çık diyor minberde, cemaati aynısını anlat, anlasınlar. Çıkıyor minbere. Şimdi kitleleri görünce benim gibi coşar bir insan, o coşmuyor. Aynen Hazreti Osman'a anlattığı gibi İslam orduları şöyleydi. Sonra şöyle bir taktik değiştirdiler. Netice böyle galibiyet oldu diyerek kendisini karıştırmadan meseleyi anlatıyor. Dönüp geliyor İslam ordusu Medine'ye. İbni Ebi Serh olan biteni Hazreti Osman'a anlatıyor. Ah babasının oğlu, Resulullah ne güzel söylemiş. Tam Allah Resulü'nün sevdiği mümin. Tam Resulullah'ın hoşlandığı ahlak deyip orada ortaya konulan o güzelliği takdir ediyor. İşte budur. Gerçek kardeşlik de böyle olur. Biz bir yere girmişiz, yarış ediyoruz. Hayırda yarışıyoruz. Vallahi billahi benim aziz kardeşlerim, kimseden değer çalarak değerlenemeyiz. Kimseye çelme takarak yarışmayı birincilikle bitiremeyiz. Bunu aklımıza bir kere sokalım. Biz ne kadar başkalarını öne verirsek Allah bizi o kadar yüceltir. Ya yücelme sadece burada değil ki, biz ahiret için çalışıyorduk hani. Hani ecrimiz, mükafatımız sadece ahiretteydi. Öyleyse eğer varsın bu ümmetin selameti için, birileri bizi paspas etsin, sırtımıza bassın, birileri bir yerlere gelsin, yeter ki bu ümmet aziz olsun. Ne olur bu ufka varalım, bu ufku da en temel esas olarak alalım. Benliğimizin ve bencilliğimizin karıştığı her işi ayaklarımızın altına alalım ki o kardeşlik lezzetini ve mutluluğunu tadalım. Allah ona bizi erdirsin inşallah. Sekizincisi tekmil olmalı o zaten. Dokuzuncusu tesanüt olmalı. Dayanışma, yardımlaşma olmalı. Onuncusu tevazu olmalı. Tevazu olmazsa eğer bu ümmetin ferdi olarak o kardeşlik ahlakına ait en önemli şeyi eksik bırakmış oluruz. Şimdi son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin. Biz de can kulağıyla dinleyelim, onunla da bitirelim. Diyor ki birkaç hadisi birleştirerek söylüyorum, kaynaklarını da vereceğim. Birbirlerinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine onunkisi bitmeden başka biriniz satış yapmayınız. Ey Allah'ın kulları, hakkıyla kardeş olunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ey Allah'ın kulları, hakkıyla kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz. O maddeler nereden çıkmış anlıyoruz değil mi? Aslında biraz önce verdiğim o onar kavram işte yaslandığı nebevi hakikatlerden bir tanesi. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz. Hiçbir zaman hor ve hakir görmez. Bu sözü bitirdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi, ne yaptı biliyor musunuz? Ne yapıyor, ondan sonra ne diyor? Şöyle eliyle kalbini işaret etti. Takva buradadır. Üç kez. Takva buradadır. Takva buradadır dedi. Niye kardeşlikte takva? Buradan alalım. Devam ediyor. Bir kimse için Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Her bir Müslümanın canı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır.
Allah bu nebevi hakikat çerçevesinde bizleri yetiştirsin. Bizleri kıvama erdirsin inşallah. Buhari'nin edep babının 57. numaralı hadisi, Müslüm'ün 1.9, Ebu Davud edep 47, Tirmizi 1.24, İbn-i Mace dua 5 ve daha birçok kaynakta da

0: Geçen bir hadis bu. Birkaç hadisin toplamı bu. Allah bu nebevi hakikatlerle bizleri inşallah birbirimize kardeş kılsın. Biz birbirimizi birbirimize sevdirsin. Sevgi en büyük azık olsun. O da bize inşallah darusselam olan cennetin kapılarını açmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: serverisin. Müminlerin önderisin. Hakkın son peygamberisin. Özledim seni yani. Sürmeli gözlerin var ya, bedeldir yedi dünyaya. Bir gün gelirim Ravza'ya. Özledim seni yani. Özledim seni yani.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sarılır indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüsler ki hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Başını Rabbinden başka kimseye eğmemiş olan bu necip milletin radyosu olmaktan onur ve gurur.
1: Hedef Radyo, Hedef Radyo size özel, size özel, sizinle, sizinle güzel.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Mühimmatlar hazır mı?
1: Hazır. Her şey planlandığı gibi. Silah ve mühimmatta problem yok.
0: Asker?
1: Yeterince var. İlerleyen saatlerde katılım artacaktır. Hava desteği aksamaz inşallah.
0: Rahat ol. Bunu bize bırak. Sen komutanları düşün. Eğer onları toplayamazsak İstor'a girer.
1: Deniz, jandarma, hava hepsi düğünde olacaklar. Oradan anlayacaklar. Hulusi ile Salih'i karargâhtaki abiler halleder.
0: Hepsinden önemlisi o. Büyüğümüz onu getirecek olan cennetlik diyor.
1: Merak etmeyin. Yağdan kıl çeker gibi paketlenecek.
0: Büyüğümüz onun diş çökmüş halini bizzat görmek istiyor.
1: Hepimiz istiyoruz.
0: Bakalım tarih bugünü nasıl yazacak. Hakan Fidan operasyonu önemli. Onu hafife alma.
1: Almadım. Onun için en iyi ekibimi ayırdım.

0: vatan için, Allah için yola çıkması lazım.
1: 15 Temmuz 2016'da Türkiye, FETÖ tarafından kalkışılan, başarılı olmaları halinde ülkeyi felakete sürükleyecek olan darbe girişimine maruz kaldı. Bu belgesel, hain darbe girişiminin planlama ve uygulama sürecini, milletin bu kalkışmayı bastırırken gösterdiği destansı kahramanlığı ve ülkeyi darbeyle ele geçirmeye çalışan FETÖ üyelerinin yargılama sürecinde söyledikleri yalanları belgeleriyle anlatmaktadır.
2: Bu tanklar bunların tankları değildir. Bu milletin tanklarıdır.
3: Saat 15 Temmuz 2016 Ankara.
1: Güvercinlik Kara Havacılık Üssü'nde görevli binbaşı OK, MİT karargahına giderken Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir ihbarı ileteceğinden habersizdi. MİT görevlisi tedirgin davranışlar sergileyen OK'yı ciddiye alarak emniyet makamları yerine karargaha yönlendirdi. Yapılan ön incelemelerin ardından OK'nın TSK'da bir grubun MİT müsteşarına saldırı yapmayı planladığı şeklindeki ihbarı

0: Yaşar'a ulaştırıldı.
1: Tabur komutanım binbaşı Deniz Aldemir beni aradı. Onunla arabasında buluştum.
2: Telefonunu kapat. Senin hizmetten olduğunu biliyorum. Bu akşam faaliyetimiz var. Ben Cougar helikopteriyle Hakan Fidan'ı alacağım. Sen Murat Bolat'la uçacaksın. Çok kan akacak.
0: Bu konuşma 15 Temmuz'da yaşanacakların seyrini değiştirecek sonuçlara yol açtı. Çünkü binbaşı Oka epeydir örgüte karşı mesafeliydi. Örgütü sorgulamaya başlamıştı. Şimdi tabur komutanı MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı teslim alacağını söylüyordu. Bu talimat onun örgütle son duygusal bağının da kopmasına ve bir parçası olduğu Fethullahçı terör örgütünün planını ihbar etmesine sebep oldu.
1: Tuğgeneral Ünsal Coşkun da bu işin içinde. Harekete geçilmezse yarın çok geç olabilir.
0: Binbaşının verdiği isimler, yerler, rütbeler doğruydu. Güvercinlik, Kara Havacılık Okulu'nda olağan dışı bir şeyler oluyordu. Binbaşı Okaysa getirdiği istihbaratın aslında çok daha büyük bir planın küçük bir parçası olduğunun farkında değildi. FETÖ'nün asıl planının darbe yaparak ülkeyi ele geçirmek olduğunu henüz bilmiyordu.
3: Allah onların evlerini ateş etsin. Yuvalarını, birliklerini, duygularını, sinelerini...
0: Darbe yapmaya bir yıl önceden karar verilmişti. Görünürde hayatını akademisyen olarak sürdüren Adil Öksüz, Kaynak Holding bünyesinde genel müdürlük yapan Kemal Batmaz, Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek, film yapımcısı Nurettin Oruç ve eski TİB çalışanı Harun Biniş darbe hazırlıklarını yürütüyordu. Defalarca ve farklı rotalar kullanarak Amerika'ya giderek örgütün lideriyle görüşüyorlardı. Örgütün lideri 1999 yılından beri örgütünü Pensilvanya'dan din adamı görünümüyle yöneten Fethullah Güler'di. Gizli tanıkların ifadelerine göre örgütün hava kuvvetleri imamı da olan Adil Öksüz, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz'da Ankara Konutkent'teki bu villada son değerlendirme ve karar toplantılarını yaptı.
4: Güvercinlik üssü tutuklanacakların taşınması açısından uygun. Ancak bence merkez akıncılar üssü olmalı.
5: Benim kanaatim de akıncılardan yana.
0: Toplantıda TSK'nın farklı birimlerinde görev yapan FETÖ mensubu yüksek rütbeli subaylar da vardı. Örgüt, 40 yıllık sinsi yapılanmalarının ve planlarının kesintiye uğramaması için darbe yapmaktan başka çıkar yolun olmadığını düşünüyordu. MİT, FETÖ üyelerinden başkası tarafından kullanılamayan Bylog adlı gizli mesajlaşma yazılımına sızmıştı. Litvanya'daki serverin 3 katmanlı şifreleri kırılarak, binlerce örgüt üyesiyle gizli kodlu milyonlarca sayfalık yazışmalar deşifre edildi. Bu, örgüt için büyük bir riskti. Diğer yandan 17-25 Aralık operasyonlarıyla halk nezdinde iyice deşifre olan örgüt, paralel devlet yapılanması ve MİT tırları gibi davalar yüzünden de köşeye sıkışmıştı. Ayrıca MİT'in TSK'ya sızdığını tespit ettiği üst düzey örgüt üyeleri de

0: Ağustos 2016'da yapılacak Yüksek Askeri Şura ile tasfiye edileceklerini biliyorlardı. Oysa yapacakları darbeyle örgüt, ülkenin yönetimini ele geçirebilir, bütün bu risklerden kurtulabilirlerdi. Şartlar bunun için uygundu.
1: Dünya beşten büyüktür.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı haklı çıkışlardan ve Türkiye'nin dünyada etkisini arttırmasından rahatsız olan küresel güçler, AK Parti hükümeti devrilsin istiyordu. Darbeden sonra Mısır örneğinde olduğu gibi destek bulacaklarından emindiler. İçeride ise 40 yıldır gerçekleştirilen kadrolaşmalar, örgütte devlet içerisinde büyük güç ve özgüven kazandırmıştı.
2: ...13 Temmuz 2016 Atatürk Havalimanı dış hatlar.
0: Bu görüntüler 13 Temmuz 2016 günü Atatürk Havalimanı'nda kaydedildi. Sıradan iki yolcu gibi davranan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, iki gün önce gittikleri Pensilvanya'dan geliyordu. Orada darbenin son emrini almışlar, darbenin günü ve saatini kararlaştırmışlardı. Darbe 15 Temmuz gece 03'te yapılacaktı. Emri veren örgütün lideri Fethullah Gülen'di. Aslında örgütün daha önce yurt dışına kaçan üyelerinin Twitter üzerinden verdiği mesajları örgütün darbe yapma arzusunda olduğunu gösteriyordu. Darbeci Semih Terzi diğer darbeci Gökhan Şahin sönmez ateşi arar.
3: Yine 13 Temmuz günü aynı güvenli hat üzerinden Semih Terzi yeniden aradı. Bu kalkışmanın geçmiştekilere benzer olacağını ancak çok daha hızlı gerçekleşeceğini söyledi. Görevimin ne olduğunu açık anlatmasını istedi. Kendisinden o tarihte Cumhurbaşkanı her nerede bulunuyorsa oradan alıp refakatçi olarak Ankara'ya getirmek olduğunu öğrendim. Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden.
0: Adil Öksüz'ün son emirle gelmesiyle hazırlıklara hız verildi. Örgüt zaten askeri birliklerde nöbetçi listelerinden izinlere, keşif uçuşlarından mühimmat depolamaya kadar rahat hareket edeceği bir ağ kurmuştu.
4: Gözden kaçırdığımız biri yok değil mi?
5: Yok komutanım. O gece bütün personel bizden olacak.
4: Her şey güzel olacak.
0: 15 Temmuz akşamı yurtta sulh parolasını bilmeyen hiç kimse nizamiyeden alınmayacaktı. Kalkışmada kullanılacak bazı mühimmatlar örgüt üyesi askerlerin evinde saklanmış, bazıları da o gün Ankara'ya getirilmek üzere başka illerdeki askeri birliklerde rezerv edilmişti. Darbe girişiminden bir gün önce, yani 14 Temmuz'da Malatya'daki kara havacılık alayından cephane yüklü bir helikopter güvercinlik üssüne getirtilmişti. 15 Temmuz günü de cephane yüklü 3 helikopter havalanmak için haber bekliyordu. Kimlerin rehin alınacağı, nerelerin bombalanacağı ve hangi noktaların ele geçirileceği belliydi. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Adil Öksüz'den aldığı görevle 15 Temmuz'da vurulacak hedeflerin koordinatlarını çıkarmıştı. ...14 Temmuz gecesi Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda da 20 general ve bazı subayların katıldığı bir toplantı yapılır. Toplantıya gelenler, Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in misafiriyiz şifresini kullanarak ana komuta binasına kadar sorgulanmadan ulaşır. Toplantıda planların üzerinden geçilir. Askerlere örgüt mensubiyetini gösterecek ve birbirlerini tanımalarını sağlayacak F serisinden bir dolarlar dağıtılır. 15 Temmuz günü hazırlıklar tamamlanmış, sıra kalkışmada kullanılacak daha alt kademe personelle temasa geçmeye gelmişti. İşte binbaşı OK da sürece son gün dahil edilmişti. Örgüt de şifre olmamak için darbe planlarını kendi adamlarından bile gizlemiş, kalkışmada ihtiyaç duyacakları elemanlarına da ancak onları ilgilendiren kısmı kadar bilgi vermişti. Aslında yalan, tedbir, hile ve manipülasyon taktikleri FETÖ için yeni değildi. Örgüt elemanları genel karakteri haline gelen bu taktikleri halen devam eden darbe duruşmalarında da kullanmaktan çekinmiyor. O gece kamera kayıtlarını tankların altında ezerek yok ettiklerini zanneden örgüt üyesi subaylar darbe girişiminde yer almadıklarını iddia ediyor. Oysa bir kısmı da olsa kurtarılan kayıtlar bu subayların darbe girişiminde aktif olarak yer aldıklarını ortaya koyuyor.

0: Binbaşı OK örgütün aldığı tedbirler sonucu resmin tamamını bilmiyordu. Bu yüzden MIT'e verdiği istihbarat eksikti. MIT, OK'nın ihbarını ciddi bir şekilde değerlendirip genelkurmayla paylaşılmasına karar verdi. MIT Müsteşarı Hakan Fidan saat 16.20'de Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i arayıp gelen istihbaratı paylaştı ve ayrıntıları anlatması için yardımcısını gönderdiğini söyledi. Ardından MIT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay'a giderek Orgeneral Güler'e daha detaylı bilgi verdi. Saat 17.45'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 2. Başkan Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Seki Çolak gelen istihbaratı değerlendirme toplantısına başladı. Toplantının son dakikalarına saat 18 civarı Genelkurmay karargahına gelen MIT Müsteşarı da katıldı. Aynı dakikalarda MIT yetkilileri OK'ya iki kritik telefon görüşmesi yaptırdı. İlkinde MIT müsteşarını kaçıracağız diyen binbaşı Deniz Aldemir'le, ikincisinde beraber uçması kararlaştırılan pilot yarbay Murat Bolat'la görüştürüldü. Tedbirli olmak örgüt elemanlarının en temel prensibiydi. Bu prensibe bağlı olarak telefonda yapacakları faaliyete dair bir şey söylemediler.
1: Komutanım, başaramazsak bir planımız var mı? Ailem için sorun.
2: Ne demek istediğini anlamıyorum.
1: Akşam yapacağımız faaliyet için soruyorum.
2: Ne demek istediğini anlamıyorum. Ne faaliyeti? Üste gel, yüz yüze konuşalım.
0: MIT görevlileri OK'nın üstüne dinleme cihazı takıp görev yerine gönderdiler.
1: Yalnız bu cihazı üzerinde yakalarlarsa beni öldürürler.
3: Başka çaremiz yok demiş. İspat olmazsa tutuklama da olamaz.
1: Haklısınız.
0: MIT'ten Genelkurmay karargahına peş peşe gelen üst düzey yöneticiler, karargahta bulunan örgüt üyelerinin dikkatinden kaçmıyordu.
4: Komutanım, Hakan Fidan burada.
0: Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Yarbay Levent Türkkan da o örgüt üyelerinden biriydi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar gelen istihbaratı önemser. Hakan Fidan'ın askeri helikopterlerle kaçırılma ihtimaline karşı bir dizi önlem alır.
5: Öncelikle saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne Ankara Hava Sahası ile birlikte tedbiren tüm Türkiye hava sahasında bulunan askeri helikopter ve uçakları da kapsayacak şekilde havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üstlerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi direktifini verdi. Ayrıca alınan bu tedbirlerle yetinmeyerek Ankara Garnizon Komutanı Kor General Metin Gürak'ı telefonla aradım. Ve Eğitim Merkez Komutanlığı'na gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emrettim. Genelkurmay Başkanı

0: Hulusi Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na verdiği yazılı cevaptan.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu tedbirlerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı güvercinlikteki Kara Havacılık Komutanlığı'na teftiş için görevlendirir. Orgeneral Çolak yanına askeri savcı, merkez komutanını ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nı da alacak. Şayet 19'da uçuş olursa uçuş yapanları derhal derdest edecekti.

0: Saat 18.15. Genelkurmay Karargahı.
1: Orgeneral Çolak saat 18.15 sularında Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmek için çıkar. Odadan çıktığında daha sonra kalkışmada önemli rol oynayacak Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı Yarbay Levent Türkkan'la karşılaşır.
2: Komutanım. Şey mi var?
3: Hayır, karargaha gidiyorum.
1: Orgeneral Çolak asıl amacını gizlese de MİT'ten peş peşe gelen üst düzey ziyaretçilerin olması ve uçuşların iptal edilmesi örgütte sızma olduğu şüphesinin uyanmasına sebep olur. Şüpheler örgütün üst kademesine iletilir. Gelen istihbarat MİT müsteşarının kaçırılmasına yöneliktir. Daha ortada kalkışma olacağına dair ciddi ve somut bir delil yoktur. Buna rağmen MİT müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmeye karar verir. Cumhurbaşkanı o tarihte Marmaris'tedir. Yoğun programından bulduğu birkaç günlük arayı ailesiyle dinlenerek geçirmektedir. Nerede olduğu çok az kişi tarafından bilinmektedir.
2: Buyurun müsteşarım.
4: Alo Muhsin Bey. Karadan, havadan ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önlemleriniz var mı?
2: Önlemlerimiz tam. Her şey kontrol altında.
4: Tamamdır, kolay gelsin.
1: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak, güvercinlik kara havacılık üssüne doğru yola çıktığında oldukça temkinli ve dikkatlidir. İki defa aracını kenara çeker. Şoförünü ve emir subayını araçtan indirerek güvercinliğe gelmesini istediği komutanları arar. MİT'e gelen istihbarat, tehlikenin güvercinlikten geleceği yönündedir ama darbenin komuta merkezi Akıncı 4. Anajet Üssü'dür. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz emri altına giren subaylarla kalkışmayı buradan sevk ve idare etmektedirler. Genelkurmay'dan ve güvercinlikten gelen bilgiler darbenin elebaşlarını tedirgin eder.
5: Önce yardımcısı, sonra Hakan Fidan, öyle mi?
6: Komutanın güvercinliğe gitmesi normal değil.
7: Bir şeyler oluyor.
6: Aramızda hain olabilir.
5: Ne yapacağız?
7: Böyle kurbanlık koyun gibi bizi tutuklamalarını mı bekleyeceğiz?
6: Hemen harekete geçmekten başka çare yok.
5: Okyay'dan çıktılar.
6: Herkese haber verin.
7: 2 saate hazır olur muyuz?
6: Başka çaremiz var mı?
1: Saatler 19'u gösterdiğinde darbecilerin tedirginlikleri had safhaya çıkmıştır. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünürler. Daha fazla gecikilirse önlemler arttırılacak, örgüt elemanları tutuklanacak ve darbe başarısız olacaktır. Darbe saatini öne çekerler. Yeni saat akşam 8.30'dur. Suçluluk psikolojisi örgütü büyük bir yanılgıya sürüklemiştir. Çünkü örgütün dışında hiç kimse henüz darbe planından haberdar değildir. Güvercinlikteki darbeciler için komutanın üsse gelmesi beklenmedik bir durumdur. Malatya'dan mühimmat yüklü helikopterler yola çıkmıştır. Civar birliklerden kalkışmaya katılacak pilotlar da güvercinlik üssüne doğru yoldadır. Komutanın hazırlıkları fark etmemesi için önlem alınır. Pilotlar üsse 1600 metre uzaklıktaki bu alışveriş merkezinde

de bekletilir. Mühimmat yüklü helikopterlerse yakındaki başka bir üsse yönlendirilir. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, üsteki ilk izlenimlerinde şüpheli bir durum göremez. Teftişe devam ederken Genelkurmay Başkanı'nı arayarak durumu rapor eder. Ama komutan kendisine bilgi veren subayların neredeyse tamamının FETÖ üyesi olduğundan ve darbecilerin harekete geçtiğinden haberdar değildir.

0: Kara Kuvvetleri Komutanı'nın güvercinlikten verdiği olumlu raporun ardından MİT Müsteşarı Suriye Ulusal Koalisyonu Eski Başkanı Muaz Hatip'le yapacağı önceden planlanmış görüşme için 20.22'de karargâhtan ayrılır. Müsteşarı uğurlayan isim daha sonra darbe şüphelisi olarak Genelkurmay Çatı davasında yargılanacak olan Üsteğmen Kübra Yavuz'dur. Devletin üst kademelerinde ihbara yönelik önlemler alınmaktadır ama örgüt bir ahtapot gibi her yanı sarmıştır. FETÖ en üst kademelere ya da onların en yakınlarına adamlarını yerleştirmişti. Bu sayede darbe girişimi başlayana kadar darbe yapılacağı bilgisi sadece binbaşı Okan'ın eksik ve doğrulanamayan istihbaratı kadar sızmıştı. Hakan Fidan gerekli tedbirlerin alındığından emin olunca Genelkurmay'dan çıkar ama darbenin düğmesine de tam o dakikalarda basılır. Onun Genelkurmay'dan ayrılmasından tam bir dakika sonra Akıncı üssünde bekleyen tam teçhizatlı 33 özel kuvvetler personeli Genelkurmay karargahına doğru otobüsle yola çıkarılır. Ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın yasaklamasına rağmen Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki darbeci askerler uçuşların serbest olduğu yalanını bütün üslere geçerler. Artık darbe girişimi fiilen başlamıştır.
1: Saat 21. Genelkurmay Karargahı.
0: Saatler 21'i gösterirken FETÖ önceden planladığı stratejik hamlelerinden birini devreye sokar. Darbe girişimi Genelkurmay Başkanı'na tebliğ edilir. Amaç Genelkurmay Başkanı'nı da yanlarına almak ve kalkışmayı emir komuta zincirine sokmaktır.
2: Mehmet Dişli oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı ve geçmişte bildiğim, alışık olduğum ruh halinden farklı bir tarzda
3: "Komutanım operasyon başladı. Herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz."
2: gibi şeyler söyledi. Ben ilk önce anlamlandıramadım. Cümle içinde belki uçaklar demiş olabilir. Ancak bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım.
4: Ne diyorsun lan sen? Ne operasyonu? Manyak mısın sen? Sakın diyorum bak sakın!
0: O ne Cemal Gürsel ne de Kenan Evren olmayan niyetlidir. Orgeneral Akar'ın teklifi reddetmesi üzerine içeri Özel Kalem Müdürü Albay Ramazan Güzel, Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Levent Türkkan girer.
2: Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklarını fark edince ayağa kalktım.
5: Komutanım, lütfen yanınıza oturun. Bize zorluk çıkarmayın.
0: Genelkurmay Başkanı darbecilere karşı koydu ama darbecilerin geri adım atmaya niyeti yoktu.
2: O esnada Levent Türkkan'ın elinde tabancayla "Komutanım sakin olun, vururum, sıkarım" gibi şeyler söylediğini işittim. Hatta ben bir iki adım daha atıp kendisine "Sık ulan" diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla sıkmamak arasındaki robotik tereddüdü gördüm. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeden:
0: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın direnişi, darbe girişiminin emir komuta zinciri içerisinde olmasını engelledi. Orgeneral Akar bu direnişiyle tarihe geçti.
4: Sık ulan, sık!
0: Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığı dakikalarda darbeciler İstanbul'da da harekete geçer. Buradaki kalkışmayı yürüten isim 1. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Eyüp Gürler. Merkezi İstanbul'da bulunan 1. Ordu'ya ait 5 birlik darbecilerin safındadır. Tuğgeneral Gürler'in emriyle tanklar yollara çıkar. Bu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız kardeşinin eşi Ziya İlgen arar.
6: Diyor ki yani Beylerbeyi Sarayı'nın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla geldi ve sivil araçların köprüye girişini engelliyor, durdurdular diyor. Tabii bu haberi aldıktan sonra Yani ben inanamadım yani. Ve kendisine dedim ki ya Ziya dalga mı geçiyorsun? Ne alakası var filan? Yani bu derecede şey yaptık filan. Daha sonra tabii biz Milli İstihbarat Müsteşarımızı aradık ama ulaşamadık ilk etapta. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanımı aradım. Ona da o arada ulaşamadım.
0: Cumhurbaşkanının ulaşmaya çalıştığı yerlerden biri olan Genelkurmay Karargahı'ndaysa darbeciler harekete geçmiştir. Genelkurmay Başkanı rehin alınmıştır. Şimdi sıra bütün karargahın ele geçirilmesine gelmiştir.
1: Harekat başlasın.
0: Bu emri Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç verir. Mehmet Partigöç çok sonra mahkemede darbeye destek olmadığı, boş yere suçlandığı yalanını söyleyecektir. Oysa tankların altında ezerek yok ettiklerini zannettikleri kamera kayıtları kurtarılmıştır. O kayıtlar Mehmet Partigöç'ün o gün karargahın en etkili darbeci isimlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Anadolu Ajansı'nın ifade metinleriyle kamera kayıtlarını karşılaştırarak yaptığı analiz Partigöç'ün yalanlarını ortaya serer. Genelkurmay'da görevli personel kendi arkadaşlarının doğrulttukları silahlar karşısında şaşkındır. Ama ufak çaplı da olsa direniş vardır. Silah sesleri karargahta bir şeylerin olduğunu göstermektedir ama hala darbe girişimi olduğuna ihtimal verilmiyordur.
7: Milli Savunma Bakanlığı'nın, bizim bakanlığımızın nöbetçi amirliğinden Genelkurmay'ın Güney Nizamiye'den çatışma haberleri geliyor. Bilgiler arz edeceğiz diye bir mesaj gördüm. Tabii o arada bu PKK'nın önemli isimlerinden Fehmasül Hüseyin öldürüldüğü için PKK'nın acaba bir hareketi mi oldu? Genelkurmay'a yönelik bir saldırı mı gerçekleştirdiler diye doğrusu ilk önde aklımıza geldi. Fakat bir dakika kadar sonra bir mesaj daha geldi. Tatbikat oldu söyleniyor. Bilgi teyide muhtaç. Sonra mesaj kesildi.
1: Saat 21.20. Genelkurmay Karargahı.
0: Genelkurmay Karargahı'ndaki darbecilere saat 21.20'de Akıncı üssünden gelen 33 özel kuvvetler personeli de eklenir. Genelkurmay'ın diğer bölümlerinde de kontrol darbecilerin eline geçmeye başlar. Genelkurmay'ın en kritik 4 biriminden birinin başındaki isim olan Personel Başkanı Kor General İlhan Talun'un darbeci askerlere yol gösterip diğerlerine de tatbikat yapılıyor yalanını söylemesi darbecilere karşı direnişi zayıflatır. İlhan Talu bu yalan alışkanlığını mahkeme safhasında da sürdürür. O gece kapıyı içeriden kilitledim. Işıkları söndürüp sabah 10'a kadar odamdan çıkmadım der. Ama o gece kurtarılan kamera kayıtları diğerleri gibi onun da yalanını ortaya çıkarır. Marmaris'te ise Cumhurbaşkanı'na gelen bilgiler orduda ciddi bir kalkışmanın olduğunu göstermektedir. Fakat ordudaki hareketlenmenin emir komuta zinciri içerisinde bir darbe mi yoksa bir grubun kalkışması mı olduğu henüz belli değildir. Darbecilerse daha önce belirledikleri noktalara baskınlara başlamıştır. 600'den fazla kamerayla

0: İstanbul'u izleyen Afet Koordinasyon Merkezi bu noktalardan biridir. Bu dakikalarda darbecilerin hava güçleri de devreye girmeye başlar. İlk olarak helikopterler havalanır. Daha sonra sıra uçaklara gelecektir. Darbeciler planladıklarından daha önce harekete geçmek zorunda kalmıştır ama yine de kalkışma onlar açısından başarıyla sürmektedir. Saatler 21.26'yı gösterdiğinde sıra daha büyük hamlelerine gelir. Cadde ve meydanlara hakim olmak.
1: Sakın yönetim abi!
2: Kapat!
0: Boğaz'daki köprülerin Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş yönü darbeci askerler tarafından kapatılır.
1: Elinize görün, elinizden çıkmayın, devam
3: tamam,
1: edin.
3: Ben onu... Dikkat değil mi bu?
4: Dikkat değil, herkes evine gitsin, dikkat değil.
5: Hanım dedim, ortalık karışık. Bu işin gidişi var, dönüşü olmayabilir. Çocuklar sana emanet. Allah'a emanet ol, hakkını helal et dedim.
6: Ya dedim, ben çıkmazsam her gün ölürüm. Ama çıkarsam bir kere ölürüm. Dolayısıyla benim bu göğe çıkmam lazım.
7: Eşime sarıldım, helalleştim. Çıktım, yani öyle yapmak lazımdı.
8: Uçaklar uçmaya başlayınca önce eve geldim. Silahımı aldım, eşimle çocuğumla vedalaştım. Arkadaşımla beraber Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittik.
9: O sırada hepimiz kardeşlerimle kol kola girdik. Görmeniz lazımdı o günü. Ben ölmeye gidiyorum diyordu kardeşimin bir tanesi. Onlara bu vatanın sahipsiz olmadığını göstermeye gidiyorum.
0: Bu dakikalarda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da darbe girişiminden haberdar olup köprüye doğru yola çıkmıştır. Çalışkan yolda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı arar. Orgeneral Dündar darbe girişiminden bu telefonla haberdar olur. O da evinden köprüye doğru hareket eder. Bu hareket Orgeneral Dündar'ı rehin alınmaktan kurtarır. Çünkü o ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra darbeciler onu rehin almak için evinin kapısını çalarlar. Örgüt, kalkışmayı Yurtta Sulh Konseyi ismiyle kurdukları birimle yönetmektedir. Buradan ilham alarak WhatsApp'ta da Yurtta Sulh isimli bir grup kurdular ve emirlerin bir kısmını buradan vermeye başladılar. 21-28'de bu grup üzerinden verilen emir, darbenin gideceği yönü göstermektedir. Alınması gerekenler derhal alınsın. Alınacaklar arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da vardır. Kara Kuvvetleri Komutanı güvercinlikten saat 21.37'de ayrılırken Genelkurmay Başkanı'nı arar. Amacı bilgi vermektir. Telefona Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan bakar.
10: Komutanım toplantıda. Sizi ve özellikle Kurmay Başkanımızı karargaha bekle komutanım.
0: Orgeneral Çolak davete uyarak Genelkurmay'a gider. Komutanların kullandığı protokol girişine geldiğinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlar. Ama ilk intiba karargahın dışarıdan saldırıya uğradığı yönündedir.
11: Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeden içeriye girer girmez darbeciler tarafından derdest edildik.
0: Orgeneral Çolak'ın koruma assubayı kıdemli başçavuş Bülent Aydın darbecilerin açtığı ateşle öldürülmüştür. O 15 Temmuz'un ilk şehididir.
12: Aklıma hep Suriye ve Irak geldi. En çok Irak geldi. Yani düşünün, Irak'a geldiler güya bir şeyler için. İnsanlar neler yaşadı? Bütün kültürü kayboldu. Bütün insanları, askerleri işkence gördü. Halk dağıldı, kütüphaneleri dağıldı. Halk diye, şu an kültür diye bir şey kalmadı. Köklü kültürü olan bir yerden bahsediyoruz. Ülkemizin öyle olacağını düşünerek dehşete düştük ve dua etmeye başladık. En son benim görümcem beni aradığında Bülent aklıma geldi. 15 Temmuz'da özgürlük...

0: Üstü de darbecilerin emrindedir. 45 dakika sonra buradan kalkan helikopterler, genelkurmaya giderek darbecilerin derdest ettikleri komutanları Akıncı Üssü'ne taşıyacaktır. Akıncı Üssü'ne götürülmesi planlanan biri daha vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İzmir Çiğli Hava Üssü'nde bunun için hummalı bir hazırlık başlar.
1: Ramazan Elmas Albay'ın odasına gittim. Kendisine özel bir görev olduğunu, İstanbul'dan helikopterle özel kuvvetler personelinin geleceğini, buradaki MAK ekibiyle birlikte bir yere gideceğimizi söyledim. Ancak kendisine Cumhurbaşkanı'na ilişkin plandan bahsetmedim. Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden.
0: Darbeciler seçkin askerlerden oluşan özel kuvvetleri de darbeye dahil etmek için plan yapmıştı. Cumhurbaşkanına yapılacak operasyonu organize eden Tuğgeneral Semih Terzi, babasının rahatsızlandığı yalanını söyleyerek Diyarbakır'dan Ankara'ya gelecek, yanındaki askerlerle birlikte özel kuvvetler karargahını ele geçirecekti. Diğer yandan o gece bir düğünde olacağını bildikleri özel kuvvetler komutanı, tüm General Zekai Aksakallı'yı da rehin alarak Akıncı Üssü'ne götüreceklerdi. Plan bir noktaya kadar istedikleri gibi gider. Saat 21.30 Gazi Ordu evindeki düğünden çıkan paşa, kapıda karşılaştığı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile bir süre sohbet eder. Daha sonra eşiyle birlikte özel aracına biner, iki araç tarafından takip edildiğinin farkında değildir. Ana yola yaklaşırken araçlardan biri paşanın aracının önüne geçer ve fren yaparak durur.
1: Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde araçtan inme, kapıları kilitle talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben "Komutanım, bizimle geleceksiniz. Sizi götüreceğiz." dedi. Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı. Ama silah bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine "Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum." dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım, inecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekmeyle vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri viteste hareket etti. Bu şahıslardan kurtulduk.
0: Zekai Paşa darbecileri atlatmayı başarmıştır ama 5 dakika önce sohbet ettiği Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi o kadar şanslı değildir. Orgeneral Galip Mendi'yi 8 senedir yanında görev yapan emir subayı Yarbay Murat Yılmaz tuzağa düşürür.
1: Emir subayım Yarbay koşarak geldi. Genelkurmay başkanı ve ikinci başkanın beni acele beklediğini söyledi. Beraber arabaya bindik. Araba daha hareket etmeden Konya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş bindi arabaya. Eğitim elbiseliydi. "Ne arıyorsun burada?" diye sordum. "Akıncı Üssü'ne gidiyoruz. Sizi yanımızda görmek istiyorum." dedi. "Sen çete misin?" diye tepki gösterdim. 2 yıllık bir generaldi. Paralel devlet yapılanması iddialarından yaş toplantısında emekli edilecekler listesindeydi. Ben tepki gösterip bağırınca tabancasını çekip mermi sürdü. Orgeneral Galip Mendi'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeden.
0: Zekai Paşa rehin alınmaktan kurtulunca tedbirli davranarak Gölbaşı'ndaki Oğul Bey Özel Kuvvetler Karargahı'na gitmez. Bir komşusunun evine giderek evi karargah olarak kullanmaya başlar. Ulaşabildiği komutanlara durumu ve yapılması gereken

0: Kuvvetleri anlatır ama özel kuvvetlerde durum kötüdür.
1: Bu esnada harekat merkezine gelen Albay Ümit Bak'la konuştum. Kendisi darbe mesaj emrini kastederek bu emirlere uyacağını, benden emir almayacağını ve yeni atandığı iddia edilen Semih Terzi'nin emirlerine uyacağını söyledi. Kor General Aksakallı'nın Ömer Halis Demir'in şehit edilmesiyle ilgili davada verdiği ifadeden.
0: Zekai Paşa durumun vahametini görünce en güvendiği askerlerden birine ulaşır.
2: Başçavuş Halis Demir, emredin komutanım.
3: Yerinde misin?
2: Evet komutanım.
4: Bak oğlum, şimdi beni iyi dinle. Paralel yapı darbe yapmaya çalışıyor.
3: Albay Ümit Bak ve Mehmet
4: Ali Çelik o grubun içinde. Şimdi
3: bunları takip etmeni, eğer fırsat bulursan
4: etkisiz hale getirmeni istiyorum. Anladın mı?
2: Komutanım, şu an ikisinin de odası koruma altında.
3: Biliyorum oğlum.
4: Sen yine de fırsat kollayacaksın. Fırsatını bulduğunda onları etkisiz
3: hale getireceksin.
2: Emredersiniz komutanım.

0: Durum gittikçe kötüleşiyordu. Ama darbecilere direnileceğinin sinyalleri de gelmeye başlamıştı. Saat 22.17'de Genelkurmay karargahında nöbetçi askerler komutanlarını götürmeye çalışan darbeci askerlerle çatışmaya girmişti. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra da bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Genelkurmay'ın kapılarını zorlamaya başlar. Ama darbecilerin yoğun ateşiyle karşılaşırlar.
1: Tankın en tepesindeydim. İşte orada taramaya başladılar. Tam düşerken kaburgandan geldi işte koltuk altından mermi. O zaman işte dedim ki beni dedim esrahtan şimdi vurdular dedim. Orada düştüm işte. Düştükten sonra işte yerde yatıyorum, kapanmışım yere. Askerler tekmeliyor beni.
0: Karargâhta çatışmalar yaşanırken darbecilerin kullandığı F-16'lar Ankara semalarında alçak uçuşa başlarlar. Amaç kamuoyuna darbenin emir komuta zinciri içerisinde yapıldığı intibaını vermek ve darbeye karşı çıkacakları korkutmaktı. Jetlerinin Ankara semalarında alçak uçuş yaptığı dakikalarda darbeciler, tanklar ve askerlerle İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelir. Atatürk Havalimanı'na giren darbeciler, vatandaşların protestoları arasında havalimanını işgal eder. Bir süre sonra kontrol kulesi ve apron bölgesi de darbecilerin kontrolü altına girer.
2: O sırada bunlar bir 8-10 aylı havaya ateş açmaya başladılar. Ateş açmaya başlar başlamaz da tüm gücümle o tankların önüne doğru koşmaya başladım. O sırada Allah söyletti. Spontan tüm gücümle de bağırıyordum. Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz diye. Tank hareket edince çok hızlı bir şekilde o sağ paletin altına yattım. Yattığımda da böyle kelime şehadet falan getirmeye başladım.
3: Geçip önünde durmam gerekiyor. Fakat ya ölürsün ya sakat kalırsın.
0: Darbe girişiminde neredeyse her detay düşünülmüştü. Saat 22.21'de silahlı kuvvetlerin mesaj ve evrak dağıtım sistemi MEDAS üzerinden sıkı yönetim direktifi konulu mesaj tüm bakanlık adreslerine gönderilir. Bu sırada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Boğaziçi Köprüsü ayağında buluşurlar. Köprüde olanları görürler ve neler yapılacağını kararlaştırırlar. Orgeneral Dündar, komutası altındaki birlikleri arayarak daha fazla birliğin darbeye destek vermesini engeller. Emniyet müdürü ise 22.30'da telsizden polis teşkilatına anons geçer.
4: Kesinlikle bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Hiçbir suretle silahımızı teslim etmeyeceğiz.
0: Aynı dakikalarda darbenin sivil ayaklarından olan Adil Öksüz, Harun Biniş ve üst komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in asker selamıyla karşıladığı Kemal Batmaz, Akıncı Anajet üssünde darbeci komutanlarla birliktedir. Üsse ardı ardına darbe karşıtı komutanlar getirilmektedir.

0: Darbenin merkezi olan Akıncı Üssü, aynı zamanda uçuş ve bombalama eylemlerinin ilk elden koordine edildiği yerdir.
1: Saat 21.24. Moda Deniz Kulübü.
0: Darbenin başladığı saatlerde Moda Deniz Kulübü'nde 22 havacı general düğündeydi. 21.24'te Hava Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Abidin Ünal, kalkışmayı gelen telefonla öğrenir. O dakikadan sonra deniz kulübü karargah olarak kullanılır. Tam da bu dakikalarda bir grup asker, Moda Deniz Kulübü'ndeki generalleri rehin almak için hazırlanmaktadır.

0: Darbeciler Moda Deniz Kulübü'ne baskına hazırlanırken, Orgeneral Abidin Ünal, uçakların Akıncı üssünden kalktığını öğrenir. Üst komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'i arar.
1: Uçakların kendisi tarafından uçurup uçurulmadığını sordum. Hakan Evrim, bana görevi ben verdim, mecburdum dedi. Ben de kendisine, böyle bir mecburiyet yok. Havaya uçak kalkmayacağına dair emir size verildi dedim.
2: Durum bildiğiniz gibi değil. Şu an can güvenliğim tehlikede. Sizin de can güvenliğiniz tehlikede. Yanımdakiler sizinle konuşmamızın sonlandırılmasını istiyorlar.
1: Ben daha sonra bir iki kez daha telefonla kendisini aramama rağmen açmadı.
2: Şu an havada kaç F-16 var?
3: 12 komutanım.
2: İlhami, sen hazır ol. Emniyet müdürlüğü için.
0: Komutan bu kez Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ü arar.
4: Akıncı üstünden uçaklar havalanıyormuş. Bilgin var mı?
5: Bir bilgim yok Abidin Paşam. Bir araştırıp size döneceğim.
0: Öztürk, Ünal'ı geçiştiren bir cevap verip telefonu kapatır. Moda'daki generaller üst komutanlıklarını arayarak kalkmış olan uçakların inmeleri için emir verir. Ancak bu emirler uygulanmaz. Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi, Diyarbakır, İncirlik, Balıkesir, Çiğli, Akıncı ve Güvercinlik üsleri darbecilerin yanındadır. Hava Kuvvetleri Komutanı bütün birliklere yayınlanmak üzere bir emir verir.
1: Ankara'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi yasa dışı kişilerin elindedir. Buradan verilen emir hiçbir şekilde yerine getirilmeyecektir. Bütün emirler Eskişehir Hava Harekat Merkezi'nden benim adıma yayınlanacaktır. Ben emir vermediğim sürece hiçbir uçakta uçmayacaktır.
0: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ın bu kritik hamlesi, darbecilerin bütün hava üslerini kontrol etmesinin önüne geçer. Bu dakikalarda tanklar da İstanbul ve Ankara'da şehrin birçok noktasına yayılmıştır. Ama darbecilere karşı vatandaşlar da tepki göstermeye devam etmektedir.
6: O kardeşlerimi görecektiniz. Hele ki orada bir tank geliyor dediğinde hiçbiri ardına bakmadan koşmaya başladı.
7: Çanakkale'de nasıldı 7 düvele karşı? Topun, tankın, insanların karşısında duramayacağını o zaman gördük. 15 Temmuz'a o zaman medya bu kadar kuvvetli değildi. 15 Temmuz'a dünya gördüm bu sefer.
8: Baktım tanklar geliyor. Elimde de 3 tane taş var. İşte elimdeki 3 tane taşla bu tanka karşılık verdim.
0: Darbecilerin planlamalarında TRT özel bir yer tutuyordu. Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi, TRT World ve TRT Arapça'nın İstanbul Ulus'taki merkezi, Anadolu'da geniş dinleyici kitlesi bulunan TRT Radyosu'nun Harbiye'deki merkezi ve TRT'nin Ankara'daki genel müdürlük binası darbecilerin saldırısına uğrar.
9: TRT Genel Müdürlüğü'ne giren darbeciler ilk iş olarak haber merkezine yönelirler. Nöbetçi personeli TRT'ye DH sızması var, aranızdan biri DH militanı diyerek elleri arkadan kelepçeli şekilde yere yatırarak rehin alırlar. Daha sonra silah

0: soruyla korsan bildiri okutulur.
1: Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir.
0: Ama halk bu sefer diğer darbelerdeki gibi sessiz kalmaz. TRT'yi darbecilerden temizlemek için Nizamiye kapısına gelir ve darbecilerle mücadeleye başlar. Aynı dakikalarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu makam aracıyla Bakırköy sokaklarındadır. Darbe girişimini saat 22.23'te bir düğünde öğrenmiş, Ataköy Marina'ya kendisini almaya gelen, sahil güvenlik botuna risk almamak için binmeyerek rehin alınmaktan son anda kurtulmuştur. Şimdi yeri tespit edilmesin diye sürekli hareket etmektedir. Kendi telefonunu kapatmış, eşinin ve emir subayı binbaşı Özkan Gülömür'ün telefonunu kullanarak neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu dakikalarda darbe sürecinde özel kuvvetlerin başına geçecek olan Semih Terzi, saat 22.55'te Silopi'den Diyarbakır'a doğru yola çıkar. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı'nı rehin almakla görevli ekip, Çiğli 2. Anajet Üssü'nde hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. İstanbul'dan helikopterlerle yola çıkan SAT komandoları ve özel harekat timleriyle Çiğli'deki MAK timlerinin buluşması tamamlandı.
2: Sıkı yönetimi ilan edildi. Emirleri Şükrü Seymen'den alacaksınız.
3: Şüpheli Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in emir komutanın şüpheli Şükrü Seymen'de olduğunu belirtmesinin ardından şüpheli Şükrü Seymen'in adli emanetin 2016 Taksim 916 sırasında bulunan Cumhurbaşkanlığına ait Marmaris ilçesi Okluk Körfezi'ndeki konuta ait hava fotoğraflarını çıkartıp toplanan ekibine göstererek eylem yerinin burası olduğunu belirttiği Marmaris iddianamesinden.
0: İfadelerden anlaşılacağı gibi saat 23'te darbeciler Cumhurbaşkanı'nın Okluk Koyun'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda konakladığını zannetmektedir. Bu sıralarda emir komuta zinciri içerisine bir darbenin olmadığı da ortaya çıkmıştı. Ama ufukta daha büyük bir tehlike baş gösteriyordu. Kalkışma kısa sürede kontrol altına alınamazsa ülke birkaç saat içinde iç savaşa sürüklenebilirdi. Saatler 23.04'ü gösterdiğinde hükümet kanadından ilk açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan gelir.
4: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.
0: Halk zaten tankları ve askerleri sokaklarda gördüğünde tepki göstermeye başlamıştı. Başbakanın açıklamalarından sonra sokaklardaki kalabalık artmaya başlar. Tanklar taşlanır. Darbeciler yuhalanır. Millet gördüğü her yerde tankların üzerine çıkmaya başlar.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
9: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 6025.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Tarih, destan yazan yiğitlerin tarihi. Tarih, destanlaşan yiğitlerin tarihi. Tarih, 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8. Sizin sesiniz.
3: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Ama herkesin kafasında aynı soru vardır.
5: O sırada Cumhurbaşkanımız aklıma geldi. Eyvah dedim. Beşiğindeki çocuğunu, torununu bile bırakmazlar.
6: Sadece orada ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki devletin başına ne oldu, meclise ne oldu, Cumhurbaşkanımıza ne oldu?
7: Cumhurbaşkanımızın herhangi bir nerede olduğuna dair bir bilgi geçilmiyor. Hayatta mı, yaşıyor mu, nerede bilmiyoruz.
4: Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, güvercinlikten kalkıp Genelkurmay karargahına inen helikoptere bindirilerek darbenin merkezi olan Akıncı Hava Üssü'ne doğru yola çıkarılır. Gecenin ilerleyen saatlerinde darbeye katılmayan diğer komutanlar da Akıncı Üssü'ne götürülür.

Darbe planlayıcıları bir taraftan darbeye karşı çıkan komutanları rehin alırken, diğer taraftan da bombalama eylemlerine başlarlar. İlk ölümcül bombalama saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'na karşı düzenlenir.

0: Devletin polisi devletin uçakları tarafından bombalanır. F-16'lar tarafından atılan bombalar burada 7 polisi şehit eder. Özellikle İstanbul ve Ankara hem havadan hem de karadan saldırı altındadır. Uçak ve helikopterlerden belirledikleri hedefleri bombalarlar. Tanklar sokaklarda önlerine çıkan arabaları, kurulan barikatları ve en acısı da darbeye karşı çıkan insanlarımızı acımasızca ezer. Sokakları tutan askerler kendilerine karşı çıkanlara silah kullanmaktan çekinmez.
1: Çocuk mermiyi buradan bir yerden yedi. Atar damarı patladı herhalde. Kan olduğu gibi benim başımdan aşağı döküldü. Yani kan şöyle silinir mi yüzden? Ben böyle sildim.
2: Sonra karşımızda zaten asker kılıklı teröristler vardı. Ben çocuk olduğum halde bana sıktılar. Oradaki sivil halka sıktılar.
3: Hem öldü diyorlar, komutanım öldü diyorlar. Hem de yerdeki ölen adamı tekmeliyorlar dedim. Bunlar nasıl bir insan dedim ya. Bunlar nasıl Müslüman olur kendi kendime dedim.
4: Çok yoğun atış altında kalınca jipin arkasına gizlenmek zorunda kaldık. O anda biz zaten topun patladığını duyduk. Ve de baktık ki her taraf kan revan. Ayaklarımız parçalanmış.
0: Saatler 23.30'u gösterdiğinde Moda Deniz Kulübü'ne komutanları rehin alacak askerler gelir. Hepsinin ellerinde plastik kelepçeler vardı. Ben herkese sakin olmalarını tembihledim. Beni ilk gelen gruba teslim ettiler ve helikoptere gitmemizi istediler. Dönüp baktığımda diğer arkadaşlarımın kelepçelenmekte olduğunu ve hatta İki tüm generalin yere yatırılarak kelepçelendiğini gördüm.
5: Genelkurmay Başkanımızın yaveri olan zat biz buradayken Sayın Devlet Bahçeli'nin özel kalemini aramak suretiyle her şeyin normal olduğunu, gidişatta bir problem olmadığını çok net olarak haber gönderdi. Sonradan anlıyoruz ki bu Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir anlamda susturmak, tepkiyi göstermesini engellemek veya başka bir amaçla, bilmediğimiz bir amaçla yapılmış bir yanıtma teşebbüsüydü. İşte o haberden sonra, Sayın Genel Başkanım biraz evvel size ifade ettiğimiz o çıkışı net olarak gösterdi. Böyle şey olmaz dedi.
6: Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü ve gayrimeşru bir durumla karşı karşıyadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun askeri müdahalede bulunmak, yönetimi devralmak istediği iddia edilmektedir. Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok sayma teşebbüsünün ülkemize yapılacak büyük bir hata olacağı açık ve meydandadır.
0: Emniyet Teşkilatı'nın vurucu gücü ve taktik operasyon timi olan polis özel harekat birimi, darbeciler için en ciddi tehditlerden biridir. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, pilot Uğur Uzunoğlu ve Hüseyin Türk'ün kullandığı F-16, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombalar.
7: Sayın seyirciler, son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandı. Çok sayıda şehit ve yaralının olduğu bilgileri geliyor.
0: Tablo ağırdır. 45'i polis, 51 kişi kendi askeri tarafından atılan bomba sonucunda şehit düşer.

0: 36 polis yaralanır.
1: Hiç aklımıza gelmedi. Hiç konduramadık kendisini. Sabaha kadar aradık. Tabii sabahleyin gene bilmiyorsun yani, hissedemiyorsun şehit olduğunu. Hani o kadar çok darbe nedir, ben hiç hani bilmiyordum darbenin ne olduğunu. Ankara'ya vardığımızda yani neticede herkes haberini almıştı ama bize bir türlü kimse bir şey söyleyemedi. Gene hala bir ümittir ya, hani nerede olduğunu sorduk ama ondan sonra şehit olduğu haberi geldi. Böylelikle öğrendik.
0: Darbeciler Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladıktan 2 dakika sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nı helikopterle tararlar. Saat 24.04'te görevi Cumhurbaşkanı'nın yerini tam olarak tespit etmek olan Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı Çiğli üssüne gelir.
2: Görevle ilgili bilgiler verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Başyaveri olan şüpheli Ali Yazıcı'nın saat 24.05'te 06FY8355 plaka sayılı otomobille Çığlı 2. Anajet üssüne geldiği, adı geçen şüphelinin gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te nerede tatil yaptığını öğrenmeye çalıştı ve Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldığı bilgisine ulaştı.
0: Marmaris iddianamesi sayfa 131. Planlarını Okluk-Koyun'daki Cumhurbaşkanlığı konutu için yapan Sönmez Ateş, Akıncı üssünü arayarak gelen bilgiyi teyit etmeye çalışır. Oradan gelen bilgiler, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te bulunan 2 otelden birinde olacağı yönündedir. Nokta tespitinin yapılamaması, operasyonu tehlikeye atacağından timlerin yola çıkması, yerin tam tespit edilmesine kadar ertelenir. Cumhurbaşkanı ne yapacağına karar vermiştir.
3: Müzakere Hasan Doğan Bey olsun, işte Muhsin Bey olsun, oradaki ekiple istişare noktasında alternatif süreçleri. Uçakla gideceksek, karayoluyla gideceksek, deniz yoluyla gideceksek, biz bu arada konuşmalar yapılırken alternatifleri çok hızlı bir şekilde değerlendirdiğimiz bir süreç. Uçağa bindikten sonra, uçak havada belli bir süre gittikten sonra kendisi son dakikaya kadar bekletti ve son kararı o verdi.
0: Neredeyse her şey darbecilerin istediği gibi seyrederken Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılmadan önce yerel basına bir açıklama yapar. Saat 00.24'te ise bu sefer canlı yayına bağlanarak bütün ülkeye seslenir.
4: Tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Cumhurbaşkanının bu konuşması darbecileri korkutur.
4: Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil.
0: Tam bu esnada yurt dışına kaçan üst düzey FETÖ üyeleri internetten yayın yapmaktadır.
5: CNN Türk üzerinden açıklama yapmış Cumhurbaşkanı. Oraya bağlanarak vatandaşı işte havalimanlarına gidin, meydanlara çıkın, sokaklara çıkın tarzında açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın.
6: Bizim insanımız bir bırakınız bombayı veya G3 tüfeğinin kurşununa karşı nasıl savunmaya geçeceğini, nasıl siper alacağını yerde yatmayı bilmez.
0: Darbeciler halkı aşağılamaya çalışır ama o gece yaşananlar darbecilerin bu milleti tanımadığını gösteriyor. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı darbecilerin elindeydi. Malatya merkezli 2. Ordu'nun komuta kademesi ve birçok birliğin kurmay kadrosu darbeye destek veriyordu. Şimdi bütün süreci değiştirecek yegane kişi olan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Erdoğan milletine ve ordusuna sesleniyordu.
4: Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır.
7: Cumhurbaşkanımızın çünkü konuşması çok etkiledi insanları. Yani o gün, o gece Allah şahit, eğer Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı bu millet bu kadar sokaklara çıkmazdı.
8: Cumhurbaşkanımız çağrı yapmış. O çağrıyla da 2 milyon insan oraya ölmek için koşarak gittiler.
9: İşte o özgüvenle, onun vermiş olduğu güvenle ve yüreğimizden aldığı korkuyla tankın önüne doğru ilerledim. O işini yaptı, ben de işimi yaptım. Ben çekilmedim, o da durmadı.
0: 1960'ta Menderes'in asılmasına, 12 Eylül'de liderlerin zincir bozana sürülmesine, 28 Şubat sürecinde halkın ezilmesine susmak zorunda kalan millet akın akın sokaklara dökülmeye başladı.
10: Vatan evden gidiyor işte, bunun şekli var mı? Kendi adam gelmiş mahallende kalkıyor, insanları kırıyor. Yani buna bir müdahale etmek lazım. Ki işine açıkçası da o, yani vatandaş da müdahale ediyor.
11: Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
12: Ben geçerim abi. Aç beni abi. Aç abi. Ben geçerim.
11: Evet hadi ben de geçerim.
12: Aç ben geçerim.
11: Hadi.
12: Arabalar da araba. Hadi. Araba. Hadi.
11: Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam ölür.
12: Arabayla gel. Arabayla.
11: Ben hazırım. Gelsinler.
0: Cumhurbaşkanının çağrısıyla halk daha şiddetle darbecilerin üzerine gitmeye başladı. Evlerinden çıkan sıradan insanlar sokaklarda, meydanlarda birer kahramana dönüşüyordu. O güne kadar silah bile görmemiş kadınlar meydanlara akıyor, tankların ve darbecilerin karşısında dimdik duruyordu. Hayatı ciddiye almıyor diye eleştirilen gençler tankların üzerlerindeydi. Millet egzozlarına atletlerini tıkayarak, önlerine arabalarını çekerek, bunları yapamıyorsa bedenlerini siper ederek tankları durdurdu. Aslında tonlarca ağırlığındaki çeliğe karşı direnen bu milletin sadece bedeni değildi. Millet tanklara Çanakkale ruhuyla direndi. Üzerlerine tanklardan, helikopterlerden ateş açıldı, yılmadı. Tatbikat yapıyoruz. Terör saldırısı var. Genelkurmay başkanını rehin aldılar. Kurtaracağız gibi yalanlarla kandırılan askerini uyardı. Gazi oldular. Şehit düştüler ama darbecilere geçit vermediler. Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Canbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun süredir yol arkadaşlığı yapan, AK Parti'nin reklam kampanyalarını yürüten Erol Olçok ve onun 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip de şehit düşenler arasındaydı. Darbeciler televizyon yayınlarını durdurmak ve Türkiye'nin dünya ile bağlantısını kesmek için ele geçirmeye çalıştıkları TürkSat'a geldiklerinde de cinayetlerine devam ettiler. Darbeci hainler kurum çalışanlarını etkisiz hale getirdi ve kendilerine direnen TürkSat personeli Ali Karslı ve Ahmet Özsoy'u şehit etti. Saat 01.13'te Diyarbakır'dan Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek için gelen Semih Terzi'nin uçağı Etimesgut Havalimanı'na indi. Semih Terzi'nin karargaha gelmesinden bir süre önce Zekai Paşa Ömer'i aramıştı. Bu o gece farklı sebeplerle 8. arayışıydı.
13: Başçavuş Halis Demir, emredin komutanım. Evet komutanım.
14: Bak şimdi Semih Terzi karargaha geliyor. Komutayı devralacak.
15: O bir haindir.
13: Biliyorum komutanım.
14: Bak evlat, hiç tereddüt etmeden onu öldürmeni emrediyorum.
13: Emredersiniz komutanım.
14: Ömer.
15: Emredin komutanım.
14: Bak oğlum, bu işin sonunda şehadet var.
13: Biliyorum komutanım.
14: Hakkını helal et.
13: Helal olsun komutanım. Siz de helal edin.
15: Helal olsun.
0: Semih Terzi yanına 14 kişi alarak Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçti. Her şey yolunda gidiyor.

0: Ama tam bu sırada Ömer Halis Demir isimli kahraman ortaya çıktı. Semih Terzi'nin vurulması darbeciler için tam bir hayal kırıklığıdır. O kadar üst düzey planlama vatan için ölmeye karar veren bir askerin silahından çıkan kurşunla yerle bir olmuştu. Bu sayede ülkenin en seçkin askerlerinin bulunduğu, özel kuvvetlerin darbeciler tarafından ele geçirilme ihtimali kalmamıştı. Çiğli'den kalkacak helikopterler ve ekip hazırdır. Ama hala Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yer tam olarak tespit edilememiştir. Darbeci Tuğgeneral Sönmez Ateş, Akıncı üssünde görevli Yarbay Hüseyin Yılmaz'la sürekli temas halindeydi. Saat 01:00-01:30 civarında yine Çiğli üssünde bulunan askeri hat üzerinden Akıncı üssüne bağlanarak aynı kişiden Cumhurbaşkanı'nın Turban Oteli'nde olduğu bilgisini aldım.
1: Darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadeden.
0: Sönmez Ateş timlere hareket emrini verdi. Ama bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Çiğli'de görev yapan vatansever subaylardan biri olan pilot Yarbay Bahattin Akgün helikopterlerden birini bozdu. Daha sonra da uçmayı reddetti. Yarbay Akgün'ün bu tavrı timlerin yola çıkmasını biraz daha geciktirdi. Bu sürecin sonucu olarak da Cumhurbaşkanı'na operasyon yapmaya giden ekip Çiğli'den ancak 02 sularında yola çıkabildi. Telefonları kapatılmış, dış dünyayla bağlantıları kesilmişti. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın otelden ayrıldığını bilmiyorlardı. Marmaris'e ulaştığında otele baskın yaptılar. Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla çatışmaya girdiler. İki polisi şehit ettiler ama hedeflerine ulaşamadılar. O gece ülke topyekun direnişe sahne oldu. Darbeye karşı çıkan asker ve komutanlar, halkla omuz omuza mücadele eden polis teşkilatı, vatanı için sokaklara dökülen 7'den 70'e milletin fertleri ve onların vekilleri direndi. 01:39'da her partiden katılan milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu açıldı. Milletvekilleri jet seslerinden yılmadan darbeye karşı duruşlarını ortaya koydular.
2: PKK gidenen hainlere ya da bu milletin toprağına, Milli Müdafaa Birliği'ne sıkılması gereken hainler üstüne atacak bombayı Türkiye Millet Meclisi'ne atacak kadar hainler.

0140. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla ülke genelinde 85 bin camide selalar okunmaya başladı. Geleneğimizde bir haber verme yöntemi olarak da okunan selalar, şimdi ülkenin tehlikede olduğunu haber veriyor, milleti direnişe davet ediyor ve darbeye direnen halka manevi bir güç katıyordu. Cumhurbaşkanı tatildeyken rutin güvenlik uygulaması olarak farklı iki havaalanında iki uçak bulundurulmaktadır. Darbe girişimi olduğu öğrenildiğinde İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda bekletilen TC ATA uçağı Dalaman'a çağrılmıştı. Selaların okunmaya başladığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman Havaalanı'ndan hareket etti. TC ATA uçağı kendi sinyal kodu yerine Türk Hava Yolları 8456 kodunu kullanarak kendisini yolcu uçağı gibi gösterip rotasını öğrenmek isteyen darbecileri yanıltmayı başardı. Eskişehir Hava Harekat Merkezi de kendisine otomatik olarak düşen radar izlerini terörist F-16'lara iletmedi. Ama Türk Hava Yolları kodunu kullanarak yol alan uçağın rotası bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel istihbarat kuruluşu Stratfor'un Twitter hesabından yayınlanmaya başladı. Üstelik Stratfor ATA uçağının değişen ve gizlenen kod numarasını veriyordu. Yine aynı Twitter hesabında

0: Gece saat 3 sularındaysa Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a inmeyip Almanya'ya kaçacağı iftirası atılıyordu.
1: Ata uçağı İstanbul'a yaklaşırken Atatürk Havalimanı Kulesi hala darbecilerin emrindeydi. Pist karartılmış durumdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a kulenin temizlenmesi emrini verdi. Ama bu emirden habersiz olan halk da havaalanını darbecilerden kurtarmak ve Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere Yeşilköy'e doğru harekete geçmişti bile.
2: Bu millet buna müsaade etmez.
1: Ankara merkezde ise halk genelkurmayı darbecilerden temizlemeye çalışıyordu. Millet, Milli Savunma Bakanlığı köşesi Doğu giriş kapısından Genelkurmay kışlasına ve ardından da Genelkurmay karargahına girdi. Bu tam anlamıyla bir milli savunmaydı. Ama darbeciler de içeri giren vatandaşları katletmekten çekinmedi. Genelkurmay karargahında 33 vatandaşımız şehit düştü. Daha sonra vatandaşları şehit edenler, kalkışmaya iştirak edenler, hatta kalkışma girişimini planlayıp yönetenler, görüntülere rağmen mahkemede olaydan haberdar olmadıkları yalanlarını söyleyeceklerdi. Darbeciler karşılarında beklemedikleri direnişi gördükçe hırçınlıkları artar. Saatler 02:35'i gösterdiğinde meclis darbeciler tarafından bombalanır.

0: 32 görevli yaralanır. Mücadele her yerde ve topyekün sürüyordu. Saat 02.35'te TRT Genel Müdürlüğü binası milletle polisin omuz omuza verdiği mücadele sonucunda kurtarıldı. Cumhurbaşkanının taşıyan ata uçağı tehlikeli bir yolculuktan sonra Atatürk Havalimanı'na inmeyi başardığında saatler 3.20'yi gösteriyordu.
1: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım.
0: FETÖ 40 yıldır ülkeyi ele geçirmek için uğraşıp bu kadar da yaklaşmışken kolay pes edemezdi. Meclisi tekrar bombaladılar. Bombaların ardından kimi vekiller sığınağa inmeyi teklif etti.
2: Burayı kapatıp aşağı gidersen bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağım şey burada ölmektir.
3: Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız.
0: Gece güne dönmeye başladığında millet çağrısına uyarak sokaklara döküldüğü lideriyle karşı karşıyaydı. Şimdi daha güçlüydüler.
4: Bu milletin fakir fukaralarını imkanlarıyla, paralarıyla alınan silahları bu millete yöneltecek kadar alçak durumudur. Buradan Pensilvanya'ya da sesleniyorum. Bu ümmete, bu millete yaptığın ihanet yeter. Eğer sıkıysa memleketine gel. Oradan bu ülkeyi karıştırmaya gücü yetmeyecek.
5: Tek bayrak.
0: Mücadele milletin lehine dönmüştü. Halk, emniyet güçleri ve vatansever askerlerle birçok noktayı kontrol altına almaya başlamıştı. Boğaz Köprüsü'nü kapatıp sivil halka ateş açan askerler teslim olmak zorunda kaldılar.

0: Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın güvendiği askerler üzerinden yaptığı çağrıyla denize açılan gemiler geri dönmeye başladı. Polis özel harekatının yaptığı operasyon sonrası Jandarma Genel Komutanlığı kurtarıldı, darbeciler teslim alındı. Ama katliama programlanmış darbeciler son ana kadar planlarını uygulamaktan vazgeçmediler. 4. Jet Üssü Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un emriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alındı.
1: DMT'leri tekrar eder misiniz?
2: Yol kavşağı, cami önü.
1: Bana verilen koordinatı müteahhit miyiz?
2: Mutabık.
1: Hepsini tek tek atış gerçekleştireceğim.
0: Bombalamada darbeye direnmek ve külliyeyi korumak için orada olan 29 can şehit düştü. 36 kişi yaralandı.
3: Göğsümde öyle bir acı hissettim ki, ama çok yanıyor böyle. Göğsümdeki ağrı benim çok yandı. Kafayı kaldırdığımda, ateş bittikten sonra kaldırdığımda bir sürü ceset var yerde.
0: Darbeciler bütün uyarılara rağmen hava faaliyetlerini sürdürünce Başbakan Binali Yıldırım kritik bir karara imza attı.
4: Hava savunma komutanlığı var Eskişehir. Orayı aradık. Dedi ki kardeşim ya bir şeyler yapın. Şu uçakları durdurun. Şu helikopterleri durdurun. Efendim yazılı emir verin. Öyle deyince benim tepem attı. Ağzıma geleni söylemeye başladım. Bak dedim kardeşim. Bu telefonda konuştuklarımız yazılı emirdir. Bunu ya şu anda uygularsınız yahut da sonra da bunun hesabını verirsiniz. Vurun kardeşim. Vurun.
0: Ayrıca Akıncı Üssü'nün elektriği kesildi. Üsse ait pist bombalanarak kullanılmaz hale getirildi. İlerleyen saatlerde darbeciler artık yapacak bir şeylerinin kalmadığını görünce önce rehin aldıkları komutanları serbest bıraktılar, sonra da kendileri teslim oldular. Darbeciler pişkindiler. Genelkurmay Başkanı'na darbeyi tebliğ eden Mehmet Dişli, sanki kalkışmada etkin rol oynamamış gibi Çankaya Köşkü'ne Genelkurmay Başkanı ile geldi. Son bir gayretle darbe girişiminde rol almadığı hissi vermeye çalıştı ama Genelkurmay Başkanı'nın uyarısıyla köşkün içine girdiğinde tutuklandı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı ve darbecilerin elebaşlarından Adil Öksüz de kaçarken yakalandı. Yakalanan Adil Öksüz daha sonra görevden uzaklaştırılıp tutuklanacak olan eski hakim Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldı ve bir daha ele geçirilemedi.
5: Sonra biz de jandarmayı aradık, kolluk kuvvetlerini aradık. Gittiğimizde jandarmayla beraber onları aldığımızda Adil Öksüz olduğunu öğrendik sonradan.
0: 16 Temmuz günü saatler 12.57'yi gösterdiğinde Başbakan Binali Yıldırım kameralar karşısındaydı.
6: Bu kalkışma bastırılmıştır ancak şehitlerimiz vardır. Olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır.
7: Yani biz vatansever olursak çocuklarımız da vatansever olur. Biz bayrağımızı seversek çocuklarımız da bayrağını sever.
8: Tek vatan için, tek millet için, tek bayrak için ve tek devlet için mücadele etmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle.

0: Vatan sevgisi imandandır. Yine olsa yine ileriz.
1: Biz vurulduk. Allah-u Teala bize gazi olmayı nasip etti. Şehitlerimizin şehadete ermeyi nasip etti.
2: Allah-u Teala bu millete bir daha 15 Temmuz marşlarını yazdırmasın.
3: Bu vatan için her şey değer yani.
4: Biz çocuğumuza vatanımızı, bayrağımızı sevmeyi öğretirsek o şehitlerin hakkı da Türk halkına helal olacaktır.
5: Benim devletimi yıkmaya çalışanlara, benim de milletime zarar verenlere, benim milletimi onca şehit düşürenlere ben hakkımı helal etmem. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada.
6: Bu sadece yaralanan 2500 kişinin tek başına vermiş olduğu bir mücadele değildi. Toplum olarak büyük bir kısmının vermiş olduğu mücadeleydi.
7: Elhamdülillah biz Allah'ın rızası için çıktık. Biz o niyetle çıktık. Biz bilinçli bir şekilde çıktık. Dedik ki ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz. Bu niyetle çıktık. Elhamdülillah ki Rabbim gaziliği nasip etti bize. Tabii şehadet şerbetini içmek daha bir farklı olurdu.
8: Yeter ki vatan sağ olsun, milletime zeval gelmesin. Ben ölürsem de öleyim dedim.
3: Bu ülke son kale. Bu ülke düşerse kale düşer. Allah o günleri hiç kimseye göstermesin.
9: 15 Temmuz bizim çıraklığımızdı. Ustalığımızı varın siz düşünün.
10: Bir akşam sinsice ortaya çıktılar. Tanklarla, uçaklarla, ağır silahlarla geldiler. Kendilerinden olmayan herkese karşı acımasızdılar. Milletin meclisini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, emniyetin binalarını bombaladılar. Komutanlarının boğazlarını sıkıp yerlerde sürüklediler. Ve bir gece 40 yıldır dini duygularıyla oynadıkları milletin tokadını yediler. O millet ki ölmekten değil, abdestsiz ölmekten korkuyor. İşte o millet malını, canını, sevdiklerini kurban vermeyi göze alarak darbecilere direndi. Şehitlerin yiğitliği ve fedakarlığı ülkemizi felaketin kucağından aldı. Bu belgesel eli kanlı darbecilere göğsünü siper eden 250 şehidimize ve işgal girişimini bir diriliş destanına dönüştüren kahraman halkımıza ithaf oldu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir oda

0: Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Tarih, bir gazinin bizler ekmek poşetinin düğümünü çözecek kadar sabrı olmadığı için ekmek poşetini yırtan bir milletiz. Kimse bizim sabrımızı sınamaya kalkmasın dediği tarih. Tarih, 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacak.
1: Radyo Hedef, sizin sesiniz. Radyo Hedef, FM 91.8.
3: Bir insan düşünün, sevdiğinin gözüne baka baka, tebessüm ederek evden ayrılıyor. Tüm yaşayacaklarını bilerek. Sizin başınıza gelse böyle bir durum, nasıl karşılık verirdiniz? Lütfen dikkatle dinleyin. Kimi insanlar vardır, dünya için yaşamayan ve kimi sevdalar vardır, yeryüzüne sığmayan. Eşimle 2006 yılında evlendik. 2008'de de bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. İlk yıllarımızda onu tanımaya başladıkça hep bir farklılık olduğunu hissettim. Bana her zaman namazını Allah'ın askeri edasıyla kıl der ve kendisi de öyle yaşardı. Bize karşı çok düşkündü. Yıllar geçmesine rağmen bir kez olsun beni incitmedi. Bana hep Allah'ın emaneti gözüyle bakardı. Ben de ona bakmaya hiç doyamazdım. Şairliği de vardı eşimin. Akşamları oturur, çok öncesinde yazdığı şiirleri okur, ben de çok okunaklı bir yazısı olmadığı için temize çekerdim. 1995 yılında yazdığı bir şiiri okudu bana ve gözyaşlarımı tutamadım. Şiirde bir gün memleketimizin dara düşeceğini, hainlerin saldıracağını ve kendisinin de bu uğurda şehit olacağını yazmıştı. Ben de ona, "Peki sen şehit olursan kızımla bizim halimiz nice olur?" dedim. O da şöyle cevap verdi: "Rabbim bana şehadeti nasip ederse aileme de yardım eder." Hüzün doldu kalbime. Ve o gece rüyamda devlet eşimi bir göreve çağırıyordu. Hazırlanıp dış kapının önünde arkasını dönüp bana baktı. Üzerinde gri bir sırt çantası vardı. 15 dakika sonra geleceğim deyip çıktı kapıdan. Bu rüyamı kendisine anlattığımda, "Ben de bir rüya gördüm," deyip Fatih Camii'nde olduğumuzu ve bizim hem cenazemizin hem de düğünümüzün yapıldığını gördüğünü söyledi ve "Hayır olur inşallah," dedik. Eşim ev işlerinde bana hep yardım ederdi. Daha evliliğimizin ilk günlerinde bana hep "En son 10 numaraya gideceğiz," derdi. Ben de sevinirdim. Hep kiracı olup süründüğümüz için sanki kendimize ait bir evimiz olacak ve kapı numarası da 10 olacak sanırdım. Çok hoşuma giderdi. Bana hep "Çok başka seviyorum seni. Bu dünya sana olan sevgime dar ve yeri de değil sanki," derdi. Elimden tutup gözlerimin içine bakarak söylerdi. Aradan yıllar geçti. Kızım Meryem 8 yaşlarında. Bir akşam kızım bana, "Anne, babamı çok özledim. Çağır da gelsin," dedi.

Ben de kocama mesaj attım. Biz seni çok özledik diye. Çok geçmeden eve geldi. Ben yemek hazırlarken eşim kızımızla ilgilendi. Yemekten sonra televizyonu açtı ve kanal kanal gezmeye başladı. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Darbe oluyormuş dedi. Sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Namaz sonrası yanıma oturup yine gözlerime bakıp ellerimi tutup 2-3 dakika öylece kaldı. Sanki söylemek istedikleri varmış da söyleyemiyormuş gibi. Kapıya geldi. Hazırlığını bitirdi. 15 dakikaya gelirim dedi. Ve gözüme o sırt çantası ilişti. Dur bakalım sen dedim. O çantayı bana veriyorsun hemen dedim. Rüyayı hatırladığımı anladı. O da hatırladı ve tebessüm edip kalsın dedi. Kapıyı açtı ve dönüp bana ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' deyiverdi tebessüm ederek. Gece bir civarında aradı beni. ''Burada durum çok karışık. Bu geceyi alırlarsa bir 100 sene daha ellerindeyiz.'' dedi. Bu konuşmadan 15 dakika sonra şehadet parmağını havaya kaldırıp ''Allahu Ekber'' deyip kendi etrafında bir defa dönüp şehit düşmüş. Sabah namazı sonrası haberi geldi. Allahu Ekber deyip morga girdim. Yüzünde o gün evden çıkarken gördüğüm tebessümü vardı. Sakalını sevdim. Yanaklarını sevdim. Sonra sen şehit olursan biz ne yaparız diye sorduğumda verdiği cevabı aklıma geldi o an. Eğildim kulağına. Ve bu dünyada eşini bırakmak zorunda kalıp da gözü arkada kalacak bir erkeğin duyması gereken şeyleri söyledim. Kocacığım, senin istediğin ve dediğin gibi şehit oldun. Ve şüphesiz Rabbim bize yardım edecektir. Gözün arkada kalmasın sakın. Namusun, kızın bana emanet. Ben Allah'ın izniyle son nefesime kadar senin eşin olacağım. Bizim de vuslatımız cennete kalsın demiştin ya. Dünya bizim sevdamızın yeri değilmiş gerçekten. Sen bizi merak etme, olur mu? Mok'tan çıktım. Cenaze namazının Fatih Camii'nde kılınacağını öğrenince tebessüm ettim. Eşimin Fatih Camii'nde geçen rüyası aklıma geldi. Sonra defnedildi. Çok kalabalıktı orası. Birkaç cenaze yan yana gömüldü ve ben tam olarak hangi mezara gömüldüğünü göremedim. Kalabalık dağıldıktan sonra kaynıma tam yerini göstermesini istedim. Mezarın başına geldiğimde başucunda bir tabela vardı ve 10 numara yazıyordu. Demek bahsettiğin 10 numara burası mıydı? Diyiverdim.

Evet, 15 Temmuz'da yaşanan nice olaylar var. İşte bunlardan bir tanesi. Gerçek, yaşanmış bir olay. Çankırı doğumlu Yunus Emre Ezer, şehidimizin hayat hikayesiydi. Ömer Halis Demirler ve nice şehitlerimiz 15 Temmuz'da vatanın bekası için canlarını bu vatan uğruna feda ettiler. Bizler de bu vesileyle kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. O gece, 15 Temmuz gecesini şöyle bir hatırlamakta fayda var. Tarihi unutmamak, Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir ruh hali yaşadığını ve o gecenin önemini bir nebze de olsun sizlere hatırlatmak istiyoruz. Darbecilerin sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu millet, o gece genci, yaşlısı, kadın erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attılar. Sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiler. Hatırlıyorsunuzdur, 27 Mayıs darbesi de olmuştu ve bu darbe sonrasında başbakan ve bakanlarının 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle dar ağacına gönderilmesini çaresizce içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasp edilmesine izin verilmedi. Hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahları aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etmişti. Türkiye 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtarmış oldu. Şehit yakınlarının ağzından dökülen "evlatsız olunur, vatansız olunmaz" cümlesi milletimizin metanetinin yanı sıra fedakarlığının da bir sembolüdür. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canı pahasına mücadele ederek iradesine sahip çıktı. Vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet FETÖ aracılığıyla Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermediler. Türk halkı tıpkı Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi birilerinin mandası olmayı reddetti. 15 Temmuz sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap oldu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şer görünen kimi şeylerde bizim için hayır olabileceğini işaret ediyor. Bu ilahi hakikate, bu topraklarda bin yıla sari geçmişimizde yaşadığımız pek çok olayda da defalarca bu konulara şahitlik ettik. Kısa vadede milletimizin zararına gibi görünen pek çok hadisenin ilerleyen dönemlerde hayırlara vesile olduğunu gördük. Kimi yenilgilerin daha sonra gelecek destansı zaferlerin müjdecisi olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik. 15 Temmuz'da sonuçları itibariyle ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu. Darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk defa bozguna uğradığı bu zafer, ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Milli iradeyi rehin almayı hedefleyen o meşhum girişim, Türk demokrasisinin önünün açılmasına, daha da güçlenmesine vesile oldu. 29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos'ta Yeni Kapı Meydanı'nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye yeni bir yönetim sistemine kavuştu. Evet, sözlerimizi burada noktalarken Rabbim bir daha böyle günler, böyle geceler yaşatmasın. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlerin oyunlarına fırsat vermesin. Bizleri de uyanık ve basireti açık olan insanlar eylesin ki ülkemizi, vatanımızı düşmanlara karşı savunabilelim, onlara ülkemizi yem etmeyelim. Tekrar tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Lütfen şehitlerimize bir Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 8630.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul.

0: kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri. 91.8 Hedef Radyo'dan hepinize güzel bir gün diliyorum. Güneşli bir Ankara sabahından. Her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Engel Değil'de yine bir çarşamba gününde. Evet, saatlerimiz 10.17, 18 Haziran çarşamba günü. Evet, ben Zehra Uçar ve değerli konuklarımızla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Evet, programımıza başlamadan önce hemen bir kan anonsumuz var. Onu buradan hemen okuyalım. Ankara Yeni Mahalle Onkoloji Hastanesi'nde yatmakta olan Turhan Özay adına 0 RH pozitif kan bağışı talep edilmektedir. Uygun olanların Kızılay kan bağış

0: merkezlerine bu isimle kan bağışı yapmaları rica olunur. Tekrar Ankara Yeni Mahalle Onkoloji Hastanesi'nde yatmakta olan Turhan Özay adına 0 RH pozitif kan bağışı talep edilmektedir. Uygun olanların Kızılay Kan Bağış Merkezlerine bu isimle kan bağışı yapmaları rica olunur. Evet, lütfen uyuyorsa ne olur bir an önce gidelim ve bağışımızı yapalım. Çok önemli, biliyorsunuz, acil durumlar, hayati konular bunlar. Evet, bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Okullar artık tatile giriyor ve biz de iki tane öğrencimizi stüdyomuzda ağırlayacağız. Ama önce hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Değerli konuklarımız bugün, daha önce de konuk olmuştu aslında. Hepiniz onu yakından tanıyorsunuz. Ubeyd Gökdoğan bizlerle birlikte, görme engelli öğrencimiz. Ama Ubeyd'i biz artık nasıl söyleyeyim, küçüklüğünden beri ağırlıyoruz. Ama şimdi kocaman genç biri devam ediyor. Yani o da devam ediyor, biz de devam ediyoruz. Ne güzel, yıllardır beraber program yapıyoruz. Evet, ve yine çok değerli bir arkadaşımız Muhammed Enes Şenova bizlerle birlikte. O da Ubeyd vesile oldu, onun da değerli bir dostu. Görme engelli öğrenci. Birazdan onlarla sohbetimize başlayacağız. Ama hemen ben Ubeyde bir hoş geldin demek istiyorum.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın Ubeyd?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. İyiyim ben de.
1: Çok teşekkür ederim. Ben başlamadan önce ben de bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Yıllardır ben, yani benim işte çocukluğumdan beridir bu program devam ediyor. Engellilerin sorunlarına bu denli dikkat çeken bir programı yayın akışlarında sürekli yer verdikleri için Hedef Radyo ailesine ve bu programın yayın akışında olmasını sağladıkları için de Hedef Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir radyonun devamlı olarak bu tip bir içeriği yayın akışında alması gerçekten çok kıymetli bir şey. Bunun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmamız lazım. Ben o yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuya değindim. Ben de her defasında böyle Hedef Radyo'ya, böyle bir programa yer verdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetli, biliyorsun değil mi? Hani aslında günümüzde de bu tarz programlar çok fazla yok.
1: Çok fazla değil benim bildiğim kadarıyla. Ben yani hiç bilmiyorum. Belki vardır ama şimdi Türkçesinde evet. Konuşmayayım ama.
0: Evet. Muhammed Bey hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Merhabalar tekrardan.
0: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biraz koşuşturma oldu değil mi? Sabah böyle bir telaş. Ubeyd'den dinleyeceğiz aslında birazdan. Biraz programa gelirken bir şey...
1: Aksiyon.
0: Aksiyon oldu, evet. Ubeyd, sen bize anlatır mısın biraz? Sabahleyin böyle bir sanırım talihsizlikler yaşanmış.
1: Talihsizlikler dizisi diyeyim. Sabah uyandım, otobüse binmek istedim. Otobüse bindim, otobüs bozuldu. Başka otobüse bindim. Bu defa ben hastalandım, metroda bir durdum. Metroya bindim, metro bozuldu. Kızılay'a kadar neyse başka metroya bindim. İndim Kızılay'da, Ankara'ya bindim Maltepe'ye gitmek için. Bu defa da Ankara'ya bozuldu. Zar zor geldim. O yani yüzden gecikmenin müsebbibi benim bu arada.
0: Yani gelebilecek bütün ne diyeyim, kötü şeyler demek istemiyorum aslında da, talihsiz şeyler başına gelmiş sabah sabah.
1: Hakikaten öyle oldu.
0: Değil mi? Aynen. Yani ayarlasan böyle bir şey olmaz. Ama ben tabii şey bekliyorum seni metro çıkışında ama... diyorum yani Ubeyd geç kalmaz zaten ama mutlaka diyorum bir şey var yani inşallah iyidir falan diye. Tabii senin için endişelenmeye başladım bu defa. Nasıl ki seni gördüm, programa da 5 dakika var koşarak geldik radyoya doğru. Çok şükür hepimiz buradayız şu anda. Ubeyd, o zaman bize kısaca kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki bahsedeyim. Ben Ubeyd Gökdoğan, 19 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde şu anda öğrenciyim. Amatör olarak da müzikle ilgileniyorum.
0: Aa, ne güzel. Bu senin şey hedefin, hayalin değil mi? Yani müzikle sıkı bir bağın var.
1: Tabii ki, evet. Yani müzik benim işte çocukluğum, bugünüm. İnşallah yarınım da olmasını istiyorum.
0: Evet. Arkadaşınla beraber de böyle birlikte değil mi? Artık bir boş bir yer bulduğunuzda herhalde çalıp söylüyorsunuzdur
1: tabii,
0: diye düşünüyorum.
1: Eğer vakti olsaydı Beyza Nur Şahiner hocamızla beraber bizim üçümüzün Grup Nihavend diye bir grubumuz var. YouTube için ve Instagram'da da video çekiyoruz. Bakabilir isteyen dinleyicilerimiz. Biz zaten sürekli beraber müzik yapıyoruz ve beraber müzik yapmayı çok seviyoruz. Bu şekilde.
0: Ne güzel. Destekçileriniz de çoktur umarım. Çok

0: Sağ olsunlar.
1: başarılısınız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet. Muhammed Enes Şenova. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Muhammed Enes Şenovalı, 20 yaşındayım. Gazi Üniversitesi Tarih Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Günlük hayatta yazılım, çeşitli çevirmenlik ve tabii ki müzik, bu tip işlerle uğraşıyorum.
1: Ya ne kadar dolu dolu yani maşallahınız var. Son sınıf o zaman seneye mezun oluyorsunuz, doğru mu?
2: İnşallah, evet.
1: Evet. Peki neden tarih?
2: Aslında şöyle, ben özellikle lise zamanından beri lisedeki hocalarım sağ olsunlar tarih ve edebiyata özel bir ilgim olmasını sağladılar. Asıl hedefim benim İngilizce öğretmenliğiydi. Çünkü İngilizceyi özellikle ortaokuldan beri çeşitli gerek iş olsun, çalışma kaynağı olsun kullanıyordum. İngilizce öğretmenliği istiyordum ve yani bu yönde bir çalışma süreci yürüttüm. Ama her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Hayat her zaman çok büyük değişikliklere sahip bir dizi diyeyim. Sonrasında ben de tarihi tercih ettim ve şu an
1: Evet.
2: mutluyum tarih bölümünde.
1: Ama çok güzel bir şey değil mi? Hani o geçmişte gelecek arasında bir bağ, aynı zamanda tarih bir köprü deriz ya. Şimdi biz çok böyle hani bir şey merak ettiğimizde hemen böyle araştırıyoruz, işte bakmaya çalışıyoruz. Çünkü insan gerçekten geçmişini de merak ediyor. Hani bu alanda sizin, ya şimdi sohbetiniz çok keyifli olmalı. Aslında çevrenizdeki insanlar şanslılar bu manada.
2: Yani olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
1: Evet,
0: Burada
1: peki
0: gereksiz
1: sonrasında?
0: bir tevazu gösteriyor gerçekten. Yani okulu bölümü gerçekten başarılı ve bildiği şeyi anlatma konusunda da gerçekten yetenekli bir arkadaşım. İşte boş tevazu yapması da izden var.
1: Çok güzel. Ya peki sizin müziğe olan ilginiz nasıl başladı?
2: Şu şekilde, aslında ben küçükken özellikle şarkı söylüyordum ve sürekli ses üstüne gidiyordum. Bir dönem şan kursları da aldım. Sonrasında ortaokulun sonlarına doğru bir seçmeli müzik dersinde hocamız gitar öğretebileceğinden bahsetmişti. Ben de yani şu ana kadar hiç müzik aleti çalmamıştım o zamana kadar. Kendime bir şans verdim. O şekilde ortaokuldan bu yana neredeyse 8-9 senedir gitar çalıyorum. Çeşitli müzik eğitimlerinde katıldım. O şekilde müzik yapmaya devam ediyorum. Müzik yani bir ilgiden artık bir yaşam koluna dönüştü benim için.
1: Ne güzel ya, zaten artık insanların o hayatından bir parça oluyor ve hani çalmadan söyleyemeden yapamaz hale geliyorlar, değil mi? Hatta öncesinde nasıl yaşamışım diyenler de var.
2: Evet.
1: Evet. Peki sizin görme engeliniz var. Peki bu genetik bir şey mi, yoksa sonradan oluşan bir görme kaybı mı, nasıl?
2: Şu şekilde, aslında benimki yarı genetik yarı hastalık gibi. Bizim ailede özellikle kuzenlerimde, anne tarafımda göz hastalıkları geni vardı. Ama benimki tedavi edilmeyecek bir hastalık değildi temelde. Biraz özellikle ailemin ve çevremin ilk defa böyle bir durumla karşılaşması, biraz geç fark etme ve özellikle bu durumu iletmeyen doktorların hataları sebebiyle biraz da böyle oldu. O yüzden
1: Evet.
2: hastalık
1: Peki
2: ilerleyince.
1: yani çocukken görüyor muydunuz?
2: Yok, hayır. Ben yani hastalığın ilerleme sürecini sonradan öğrendiğime göre çok hızlı ilerleyen bir hastalıkmış. Rop hastalığı olarak ve sanırım 2 ay içinde tamamen kapatıyormuş. Ve ben ailem bunu öğrendiğinde 2,5 aylıkmışım.
1: Evet, daha bebekken değil mi? O
2: Evet.
1: zaman. Evet. Şimdi tabii her şey biraz daha farklı, ama geçmişte tabii aileler bu kadar bilinçli değillerdi. Yani işte hem dediğiniz gibi genetikte olması ya fark edilemeyebiliyor böyle şeyler. Peki sizin bu görme engeliniz eğitim hayatınızda ya da işte sizin çocukluk döneminizde sizin için çok sorun oldu mu?
2: Yani benim için aslında çok sorun oldu denemez. Çünkü bu konuda ailemin desteğini kesinlikle söylemeden geçemem. Onlar neyi yapmak, neyi okumak istediysem bu konuda her zaman arkamda oldular. Çocukluğumdan bu zamana kadar hiçbir zaman mesela beni eve kapatmadılar. Hep özgür olmamda yardımcı oldular. Kendimi geliştirmeme yardım ettiler. Bu anlamda yani ben görme engelimin bana engel olduğunu düşünmedim hiçbir zaman.
1: Ama ne güzel. Burada ailenin aile faktörü çok önemli değil mi? Şimdi biliyorsunuz eskiden böyle engelli bireyler ya da işte dezavantajlı gruplar için de söyleyebiliriz, daha çok işte eve kapatma

0: konuşma ya da işte sokağa fazla çıkmama, birlikte bir şeyler yapmama gibi şeyler çok vardı. Ama şöyle, şu an daha farklı.
1: Evet yani ama ne yazık ki şunu söyleyeyim. Yani bugün 2025 itibariyle hala ne yazık ki evet eskisi kadar sayısı çok olmasa da bu yaşanmaya ve olmaya devam ediyor. Ve yani enteresan bir durum. Bugün hala bunların olabiliyor olması ve bizim bunları konuşabiliyor olmamız. Hatta bunları geçtim. Engellilikle alakalı bir sorun konuşabiliyor olmamız bence birazcık vahim bir durum olarak nitelendiriyorum.
0: Değil mi? Peki Ubey, bunu neye bağlıyorsun, ailenin bu tutumunu?
1: Ailenin tutumu tabii burada birkaç tane faktör var. Bazı kesimlerde zaten hani işte çocuk mesela, tabii bu arada bir genelleme yapmıyorum ama işte iş yapabiliyorsa mesela, atıyorum işte tarla sürebiliyorsa, ne bileyim hayvancılık yapabiliyorsa değerli. Bazı kesimlerde zaten öyle. Bazı kesimlerde de çocuk değerli ama işte görmüyor, aman başına bir şey gelir mi, bir adım atsa şöyle mi olur, böyle mi olur. Bir tarafta da bunun korkusu var. Aslında ikisinin de temel nedeni birazcık bilmemek. Ne yazık ki. Yani bunu cehaletle nitelendiremeyeceğim. Çünkü işin işte iyi niyetli olan kısmı var. İkinci söylediğim örnek. Yani birinciye tamamen cehalet denebilir ama. İkinci biraz daha iyi niyetli bir koruma ama. Bu gördüm ki faydadan çok zarara yol açıyor. Yani o yüzden.
0: Hı hı. Peki çevre etkisi?
1: Çevre mesela şöyle. Ben kendim özelinde söyleyeyim. Siz mesela etrafınızda işte bağımsız hareketini başarabilmiş, kendi başına bir yerlere giden görme engelliler gördüğünüz zaman, yani mesela ben kendi adıma gördüğüm zaman şevkleniyorum ve işte insanın kendisini geliştirmesi anlamında bu bize yardımcı oluyor. Ama şimdi burada işte takıldığınız arkadaş, hani bir laf var ya, sana bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi. Burada gerçekten bu anlamda da bir engellinin kendini geliştirmesi anlamında da çevrenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Geliştirememesi anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
0: Evet, bir de şey değil mi, ailelerin şimdi biz görme engeli üzerine konuşuyoruz ama hani genel engellilik olarak da hani konuşursak işte bedensel, işte ortopedik ya da mental, çevre etkisi de çok var. Yani aile nedense işte kabullenemiyor, sokağa çıkarmak istemiyor. Yani bir türlü onunla bir barışık durumu oluşamıyor çocukla anne işte ya da aile arasında. Böyle aileler de var. Yani saklıyorlar. Böyleleri de var.
1: Bunun nedeni de bir miktar şöyle, mesela insanın kendini değersiz gördüğü zaman kendinden olan şeyi de zaten normal şartlarda bile değersiz görecekken o şey onun, mesela hani düşünün, kendini değersiz gören bir ailenin, mesela bir annenin engelli bir çocuğu olduğu, zaten anne kendini normal şartlarda değersiz görüyor. Onun bir de engelli bir çocuğu olduğu zaman çocuğu zaten değersiz görüyor, onu geçtim. Kendini değersiz görme durumu da artıyor. Bu içsel bir çatışma haline geliyor bir noktadan sonra.
0: Evet, ama burada olan değil mi, çocuğa oluyor.
1: Tabii ki, bu her zaman böyle.
0: Evet yani ama şimdi biraz daha bilinçli, daha böyle... nasıl diyeyim, bir şeyler yapıyorlar, birlikte sosyal ortamlarda varlar, aynı şekilde eğitimde çok iyi şeyler yapıyorlar. Yani umarım bunları hiç konuşuyor olmayız sonrasında da, senin de dediğin
1: sizin
0: gibi.
1: Sizin kadar ütopik bakmıyorum. Çünkü bu bizim gördüğümüz tablo, ben bunun işte bazı kesimlerde şu an görmediğimiz tablonun biraz daha vahim olduğunu işte bazı konuştuğum arkadaşlarımdan ve işte bazı duyduğum şeylerden öğreniyorum. Ne yazık ki bu bizim görebildiğimiz tablo.
0: Evet, bu arada bir mesajımız var. Hemen aktaralım. Ayşe Hanım, bizim değerli dinleyicilerimizden, daimi dinleyicilerimizden aynı zamanda. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Konuğunuzun demiş programa güzel girişinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum demiş kendisi. Bütün iyi niyetimle katılıyorum ona demiş. Allah yardımcınız olsun inşallah demiş. Hani demiştin ya Ubeyt programın başında. Bu tarz programlar, böyle içerikler çok fazla yok diye konuşmuştuk. Bu konuda katıldığını söylemiş Ayşe Hanım.
1: Ben de Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu bir yandan da dediğim gibi böyle duyarlı dinleyiciler sayesinde var olmaya devam eden bir program. O yüzden bu programı siz devam ettiriyorsunuz. Lütfen dinlemeye devam edin.
0: Evet, o zaman biz devam ettikçe sen de katılmaya devam edeceksin.
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi Ubeyt? O zaman biraz daha erken buluşacağız.
1: İnşallah.
0: Evet, siz birlikte müzik yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: O zaman biz bir şeyler dinleyebilir miyiz sizden? Yani şöyle programa bir renk katsak.
1: Tamamdır.
0: Böyle bir geç kaldık, koştuk ama dinlendik diye düşünüyorum şu anda.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: O zaman biz size bir türkü okuyalım. Ağlamayar türküsünü biliyorsunuzdur.
0: Hı hı.
1: O türküyü
0: çok
1: okuyalım.
0: Çok güzel olur. Evet, yani bu kadar...

0: Çok teşekkür ederiz ya.
1: Biz
0: Bu
1: teşekkür
0: nasıl
1: ederiz. Teşekkür
0: güzel bir
1: ediyorum
0: şey.
1: valla.
0: Ya Ubed, şimdi ben çok güzel söylüyorsunuz ama şaşkınım. Şimdi yani burada görmesem zannedeceğim ki işte prova yaptınız. İşte birbirinizin komutunu bekliyorsunuz. Yani aynı anda şimdi yani görmemekten bahsediyoruz bir de. Hani aynı anda anlaşıyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. Ya belki bu müziğe özgü bir şey de var tabii ki burada. Ama nasıl bu kadar senkronizesiniz? Yani çok güzel.
1: Evet, bu sorunun cevabını Sayın Muhammed Enes Şenavalı'ya bırakıyorum.
2: Yani şu şekilde biz Ubeyt'le yaklaşık 4-5 sene, 5 sene oluyor sanırım. 5 senedir beraber müzik yapıyoruz ve ikimizin de gerçekten çok farklı müzik felsefelerimiz ve hani müzik tekniklerimiz var. Bir süre sonra o kadar farklı bir boyuta geldi ki biz özellikle daha önce müzik yaptığımız yerlerde de bunu çok fazla görüyoruz. Bazen şarkı içinde olmayan farklı tepkileri bile aynı anda verebildiğimiz oluyor. Resmen telepatik bir
1: Yani
2: iletişime
1: birlikte doğaçlama
2: dönüştü.
1: yaptığımız ve aynı doğaçlamayı yaptığımız biraz inanması zor gelebilir ama gerçekten böyle şeyleri yaşadık.
2: Evet.
0: Ya inanması zor. Evet, ben burada şimdi gördüğüm için artık öyle diyorsanız öyledir ama demek ki yani her şey nasıl diyeyim?
1: Görmek
0: Sadece
1: değil mi diyelim?
0: görmek öyle bir şey değil yani, değil mi? Yani bu gönül ne dersin işte zihin, kalp, her şey bir arada böyle farklı hislerin iki insana aynı anda yansıması. Yani bu şekilde de haberleşebiliyor olmak. Ya şimdi ben bakıyorum tepkilerinize. Hani şimdi ben ikinizi de görüyorum. Ya ben bile senkronize olamazdım diye. Zaten benim böyle bir şeyim
1: Yok,
0: var genelde de.
1: estağfurullah, estağfurullah.
0: Yani evet. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: Biz
0: sağlık.
1: teşekkür ederiz,
2: teşekkür ederiz.
1: estağfurullah.
0: Evet, bir mesajımız daha var. Hemen onu da aktaralım. Ya şöyle diyor, imrenilecek insanlarsınız. Ah, maşallah size, ben de şaşkınım demiş. Sizin için dua ediyorum demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür
1: Biz de
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederiz.
0: Ben aslında programın akışını biraz size bırakmak istiyorum. Şöyle şimdi dinlemek bizim açımızdan çok keyifli. Ama hani burada siz çok yorulur musunuz?
1: Yo,
0: Size zor.
1: güzel.

0: Estağfurullah.
1: Evet, ya o yüzden böyle uygun oldukça ben ve dinleyicilerimiz aslında dinlemekten çok keyif alıyoruz.
0: Tabii ki o zaman biz bir eser daha yapalım.
1: Tabii.
0: Suzansız yapalım.
1: Ya maşallahınız var.

0: Ağzınıza yüreğinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel. Çok teşekkürler.
1: Estağfurullah.
0: Ya Ubeyt, bu öncesinde çalışıyor musunuz? Çok
1: Valla
0: söylediniz mi bunları?
1: bu eserler mi?
0: Aha.
1: Tabii mesela birbirimizle çalışıyoruz ama bir itirafta bulunayım. Bizim normalde işte bugün eğer otobüs falan bozulmasaydı niyetimiz şöyle bir 15 dakika erken gelip bir küçük prova yapmaktı. Nasip olmadı. Şu an provasız gidiyoruz ama daha önceden okuduğumuz eserler.
0: Şu an provadayız.
1: Öyle.
0: Yani öyle bir şey. Ya bir de yapılsa ne olurdu bilemiyorum. Yani şöyle zaten bizde programın 20 dakika falan var. Ben son o zaman hazır arkadaşınız gitarı çıkarmışken çünkü tekrar koysun alsın istemiyorum.
1: Tamamdır.
0: Ekstra 5 dakika daha verdi
1: I love you. Teşekkür
0: yönetmenimiz. Çok
1: ediyoruz.
0: teşekkürler. Evet ya ben yani durana kadar ben dinliyorum Ubeyd. Yani sonrasında da engellikle ilgili konuşuruz diye
1: Peki.
0: düşünüyorum. Çünkü hakikaten burada hiçbir engel olmadığını da ben şimdi gerçekten hissediyorum. Bunları konuşmak ve söylemek çok daha keyifli. Her zaman
1: Estağfurullah.
0: konuştuğumuz şeyler buradan hep hatırlatıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz ama ben o kadar kıymetlisiniz ki ya doldurmak istiyorum o
1: Estağfurullah.
0: anları.
1: Estağfurullah.
0: Evet.
1: Peki o zaman
0: Görüyoruz.
1: tasavvuf musikisine geçelim mi müsaadenizle?
0: Tabii.
1: Mevlam sana ersem diye mi yapalım? Yapalım.

0: Çok teşekkür ederiz
1: Estağfurullah.
0: Ubeyd
1: Estağfurullah.
0: Gökdoğan ve Muhammed Enes Şenova'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Bitti mi? Aa, istek
1: Evet.
0: varmış. Yani tabii
1: Tamamdır.
0: ki. Ya Ubeyd, sizi böyle yakaladıklarında bizim gibi bırakmıyorlar mı?
1: Estağfurullah. Valla değer veriyorlar, kıymet veriyorlar sağ olsunlar.
0: Yani şimdi ben böyle hani dışarıda bir ortamda olsam herhalde yani denk gelmeyin derim. Hakikaten gırtlağınızı patlatana kadar bırakmazdım herhalde.
1: Estağfurullah.
0: Yani çünkü ya şunu söyleyeyim. Şimdi siz zaten söyleyerek keyif alıyorsunuz, bu çok belli, ama dinlemek bu kadar mı keyifli olur? Yani bak, ne söylersen, tasavvuf da söylesen, türkü de, ezgi de, ya hepsini dinlemek çok güzel. Yani siz o kadar güzelsiniz ki inanılmaz bir keyif alıyorum
1: Şimdi
0: dinlerken.
1: şöyle bir telefonu düşünelim. Telefonun, yani iki tane telefon birbiriyle konuşmak. Telefonun biri arızalı olursa öbür telefondan ne kadar net ses gelirse gelsin. Bu görüşmenin bir anlamı olmaz. O yüzden estağfurullah, siz bize iltifat ediyorsunuz güzel filan, ama sizin tarafınızdan da diyeyim, güzel dinleyen güzel duyar diyeyim. Yani ne için dinlediğimiz ve nasıl dinlediğimiz de önemli. O yüzden bu tek taraflı bir şey değil. Bu müzik bir iletişim. Gerçekten bir iletişim.
0: Ama ben de burada senin de arkadaşına söylediğin gibi bu tevazunun çok gerek olmadığını düşünüyorum. Biliyorum aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve sizin artık bunu çok sık duyduğunuzdan da çok eminim. O
1: Estağfurullah.
0: yüzden konuşarak daha fazla böyle meşgul etmek de istemiyorum aslında. Bir
1: Estağfurullah.
0: istek
1: Evet.
0: söyledi
1: Hı.
0: yönetmenimiz, değil mi?
1: Evet. Mi.
0: Evet.
1: Tamam. Hemen duyurursan ufak.

0: Ağzınıza sağlık. Uyanma vakti diyorum. Biraz önce bir
1: Estağfurullah.
0: gözümü açtım, baktım herkesin gözü kapalıydı.
1: Estağfurullah.
0: Yani inanın insanlar dinlerken, şimdi burada çalışan değerli arkadaşlarımız da dinliyorlar aynı zamanda.
1: Evet, sağ
0: Onlar da
1: olsunlar.
0: yani daha önce de Ubeydi dinlemişlerdi. Ya gerçekten bizler için bir fırsat. Aslında şu an biz bedava bir konser
1: Estağfurullah. Asıl
0: dinliyoruz.
1: bizler için bir fırsat.
0: Yani
1: Kendimizi ifade
0: artık
1: etme
0: sonra
1: fırsatı buluyoruz.
0: ne isterseniz çıkışta.
1: Hayır dua isteriz, ne isteyelim?
0: Ay çok teşekkürler. Ya hiç isteği bitmiyor ki yönetmenimizin. Acaba ben de bir şey mi?
1: Sayın yönetmenimizden özür diliyorum. Bunu çok uzun zamandır yapmıyoruz. Şu an yaparsak çok hoş olmayacak. O yüzden affını rica ediyorum kendisinden.
0: Evet, yani ben artık hani siz nasıl bağlarsanız öyle diyeceğim. Peki ne yapalım şimdi, biraz konuşalım mı, devam mı edelim?
1: Patron sensin abla, sen nasıl istersen
0: Ya
1: öyle.
0: estağfurullah, yani diyorum ya, ben şimdi şöyle önde yerimi almışım, konserdeyim. Yani hem görüş açım çok güzel, hem de dinleme açısından yani gerçekten çok kıymetli. Şimdi sizi dinleyenler böyle müzik yapıyorsunuz, belki sokakta da o yapıyor musunuz
1: Bir
0: bilmiyorum.
1: dönem yapıyorduk. Şu an fırsat bulamadığımız
2: Şu
1: için
2: an fırsat
1: yapamıyoruz ama yapmak
2: bulamıyoruz.
1: istiyoruz tekrardan.
0: Evet, o zaman bize de hatırlatma yapın da biz de o sokakta bulunalım, olur mu?
1: Estağfurullah. Tabii ki memnuniyetle yarız.
0: Yani evet. Peki Barış Manço'dan falan olabilir mi Ubeyt?
1: O zaman onu Muhammed Enes'e bırakıyorum. Kendisi çok güzel söylüyor. Ona sola bırakmak istiyorum müsaadenizle.
0: Peki, çok mutlu olurum, çok da severiz. Rahmetli anıyoruz.
1: Evet.

0: Allah'ım.
1: Umarım istediğiniz gibi olmuştur.
2: Şimdi bu eseri ya, çok güzel. Özür dilerim. Ne zaman okusak veya dinlesem. Aklıma Neşet Ertaş'ın Yolcu eseri için söylediği bir söz geliyor. Ben sizin anlamanız için bir eser yapmıştım. Siz oynamayı tercih ettiniz demiş Yolcu eseri için. Şimdi bu eser de hareketli ya. Ben bu eseri de ne zaman... Şimdi biz işte bunda böyle el şaklatıyoruz. Belki işte hareketli falan ama... Gerçekten aslında düşünmemiz gereken bir eser.
0: Çok düşündürücü sözler değil mi aslında, evet, içindekiler? Peki onu söylemiş miydiniz daha önce?
2: Neyi?
0: Yolcuyu söylemiş miydiniz?
2: Yok, onda da çok programımız yok, özür dilerim.
0: Evet, ama çok güzel.
2: Biraz zaten... Neşet Ertaş'ın eserleri hani hafif bağlama da gerektirdiği için.
0: Evet. Ya ya gerçekten diyor ya hani arkadaşınız istediğiniz gibi oldu mu diye Muhammed Bey. Yani istediğimizden çok çok üstte. Ya ben artık bir sınır söylemem çok burada hadsizlik olur.
2: Estağfurullah.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Belki çok klişedir, çok duyduğunuz bir şey olabilir. Ya bu enerjinizi, bu güzel motivasyonunuzu yani nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl bir yaşam algısı böyle?
2: Evet, bunu da Mehmet Enes'e bırakıyorum.
1: Yani aslında bu herkeste kişiden kişiye değişen bir durum. Aslında bu tamamen neye nasıl baktığımızla ilgili. Neyi nasıl düşünmek istiyorsak hani öyle algılar ya zihin. Genelde ben bu enerjiyi bir şeyleri hep iyi düşünmeye, iyiye meyil etmeye ve iyi şeyler yapmaya odaklandığımdan bulabildiğimi düşünüyorum.
0: Ve hep kazandığın değil mi böyle? Yani diğerinin aslında bize hiçbir şey vermediğini, yani olumsuz düşüncenin ya da negatifin, evet, ama şimdi benim gördüğüm kadarıyla siz hani çok daha böyle enerjiksiniz, hani gençsiniz, o ayrı. Ama ben şimdi burada o kadar senkronize görüyorum ki sizi, bir de söylerken sizin hani o keyfiniz de bize yansıyor, sesinize de yansıyor.
2: Keyif almadan yapılabilecek bir şey değil. Müzik gerçekten eğer, evet, keyif almazsanız, yani istemediğiniz bir gün yapılırsa bir işkence haline gelir. Yani hem dinleyen için hem söyleyen için bu iki kere iki dört. Biz birbirimizi hani arkadaş olarak da çok sevdiğimiz için birlikte müzik yapmak zaten hani keyifli hale geliyor ne olursa olsun. O yüzden burada birazcık hani iletişimin de dediğim gibi önemi olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, zaten her anlamda bir birlikte kaynaşma var değil mi gördüğüm kadarıyla?
2: Tabii ki. Hı-hı.
0: Evet, şöyle, programımızın kaç dakikası kaldı yönetmenim? 8 dakika. Bir de ben nasıl diyeyim, konuşarak mı sonra veda edelim, ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü böyle ya kendim artık burada bir programı sunan birisi değil de hani böyle bir dinleyici olur, konsere gitmiş olur, onu mu diyeyim, bunu mu diyeyim falan, yani hani öyle bir şey oldu benim için.
2: Estağfurullah.
0: Şöyle kısaca şunu da hemen bir konuşalım. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla, çünkü sonrasında konuşacak fırsat olmayacak. Şu an en büyük sıkıntılar neler görme engelliler için, demeyeyim hani başta evet, ama hani genel anlamda engellik alanında konuşursak ne yapmak lazım Ubeyt?
2: Çok basit bir cevabı var gerçekten, yani dıştan basit ama içten gerçekten irdelenmesi gereken bir cevabı var. Bunun cevabına empati yoksunluğu diyorum. Empati olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani her şeyin başı empati, insanları kendi yerinize koymak her şeyin başı. Zaten her şeyde bu yolla devam eder. Yani yaşamın temel aslında devamını edebilmemizin temel şekli empati. Empati olduğu için biz insanız. Allah bize empati yeteneğini verdiği için diğer varlıklardan farklıyız.
0: Hı hı. Evet. Peki böyle şey oluyor. Bazen sosyal deneyler falan yapılıyor. Bunu doğru buluyor musun? Mesela birisi genelde YouTube'da falan çok sık karşımıza çıkıyor. İşte ne bileyim, gözünü bağlama ya da işte bedensel engelli gibi, tekerlekli sandalye kullanma, bir gün geçirme gibi. Hani bu bizim için yeterli mi? Yani evet, o günü böyle geçiriyor, kayda alıyor falan, ama aslında bizim buna hayat boyu ihtiyacımız ve buna bizim hani tavır, davranış, sergilediğimiz işte dışarıdaki saygı, ne dersen, yani bu şekilde gerekli diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Şöyle söyleyeyim. Empati görme engelli gibi bir gün geçirmek değil. Görme engellilerin sarı çizgilerin üzerine araba park etmemek. Yani empati, yani bu sadece bir örnek.
0: Evet.
2: Yani mesela işte bir bedensel engelli gibi bir gün geçirmek değil. O tekerlekli sandalyenin gidebileceği yol yapmak. O tekerlekli sandalyeye yardımcı olmak.

0: bu, empati bu. Öbürü kusura bakmayın ama şov tamamıyla.
1: Değil mi? Şov
2: Ve bir
1: kısmı.
2: şeylerin manevi romantizmini ortadan kaldırıyor. İnsanlar bir süre sonra bunların çok olması nedeniyle artık normal görme engelleri veya normal diğer engel grubunda bulunan arkadaşlarımıza da sanki böyle bir herhangi bir deney yapılıyormuş gibi o eski maneviyatından veya değerlerinden biraz daha uzaklaşmış bir şekilde yaklaşabiliyorlar. O yüzden bu deneyleri bir yönden de böyle doğru bulmuyorum.
1: Evet. Peki sokakta en sık karşılaştığınız soru ya da size söylenen cümleler nelerdir?
0: Valla şey söylenen cümle veya soru değil ama bazen çok enteresan. Bunu geçen programda söyledim mi hatırlamıyorum. Sorudan cümleden daha enteresan. Ben yolumda dümdüz gidiyorum. Sanırım benim yanlış gittiğimi varsayıyor bir kişi. Yani rastgele bir kişi. Ve bana sormadan beni kolumdan çekip sağa veya sola doğru yönlendiriyor. Halbuki ben zaten sarı çizginin üzerindeyim ve nereye gittiğimi biliyorum. Enteresan. Yani sorudan sözden ziyade bu gerçekten benim için daha
1: Tavırlar
0: enteresan.
1: değil mi? Ya neye göre değil mi? Ne hakla ya da bunu yapıyor ya da söylüyor bilmiyorum ama ya gerçekten çok incitici yani.
0: Ve ya gerçekten bilmemek. Bu işte bu başta sınıflandırmıştık yani iki tane birisi değer vermediği için biri de değer verdiği ama bilmediği için diye ikinci sınıf ama işte bunun da ne yazık ki hani az bilen doktor candan eder gibi ya bu da yani birazcık eğer farklı bir yardımcı olursanız yani amacına hizmet etmeyen bir yardımda bulunursanız
1: Evet.
0: bu çok hoş olma. Ben bir gün çok özür dilerim kısa bir anı anlatayım.
1: Tabii.
0: Durağımda indim bir abladan aslında yardım da istemedim. Yolumu biliyorum dümdüz gidiyorum. Abla benimle iddialaştı. Yani yol bu taraftan değil, şuradan karşıya geçmen lazım diye. Ve bir noktadan sonra gerçekten ikna oldum. Yani yani bildiğim yolda beni ikna etti ve geçtim karşıya.
1: Evet.
0: Gerçek manada söylüyorum ve derse yetişmem gerekiyordu. Yaklaşık yarım saat falan dolandırdı beni. Yani dolandırdı derken. Hani sonrasında oraya bu arada karşıya geçirip gitti. Hani sonrasında beklemedi de. Ve ben yaklaşık bir yarım saat falan dolandım orada. O yüzden lütfen yardım ediyorsanız öncesinde sorun veya bildiğinize emin olduğunuz konularda. Yani yardım etmeniz çok güzel bir şey. Gerçekten bizim bazen buna ihtiyacımız oluyor metrolarda, yollarda. Ben buna karşı değilim ve dediğim gibi bize çok da yardımcı olan bir şey. Ama bilinçli biçimde yardımcı olursanız, kolumuzdan çekmezseniz bir yerlere.
1: Ama her şey nezaketlice değil mi?
0: Tabii.
1: Yani çekiştirmek ya da benzeri şekilde. Şimdi o bahsettiğin hanımefendi kendini rahatlatmış oldu sadece. Başka da bir şey olmadı diye düşünüyorum. Yarardan çok zarar.
0: Ve bildiğim yolda ne yazık ki. Yani eğer hiç müdahale etmeseydim mesela ben o yolda hiç kimseyle karşılaşmasaydım zaten kendi başıma güzel güzel gidebilirdim.
1: Ya zaten bir daha karşılaşırsan bilmiyorum onun hali yaş gibi düşünüyorum artık.
0: Yok
1: Evet.
0: estağfurullah.
1: Yani şöyle zamanımız az kalmış. Ben aslında şimdi programa veda etsem daha iyi olacak. Sonrasında
0: Estağfurullah.
1: müzikle kapatalım diye
0: Tamamdır.
1: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için.
2: Biz teşekkür
1: Muhammed
0: ederiz.
1: Enes Şenova'ya ve Ubeyd Göktağ'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Ya biz
0: Siz de iyi ki
1: sizi
0: varsınız.
1: çok çok bekliyoruz öyle söyleyeyim.
0: İnşallah. İnşallah. Bir
1: Tamam
0: noktadan sonra
2: mı?
0: bıktırmayalım da.
1: Yok yok yok. Hiç öyle bir şey
0: Şimdi
1: olmaz.
0: bugünkü güzel mesajlar mesela bir ay sonra yine mi onlar gibi mesajlara
1: Yok.
0: dönmesin.
1: Hayır, neden bir aydır almadınız? Yani neden 2 hafta sonra gelmediler diyeceklerdir.
0: İnşallah peki.
1: Evet. Peki o zaman biz devam edelim. Programımızda siz nasıl uygun görürseniz güzel bir eserle kapatalım.
0: Güzel bir eserle kapatalım. Ne yapalım? Birden bocaladım. Ne zaman anlarsam seni yapalım. Tasavvufla bitirelim müsaadenizle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Tarih, bir polis aracından yapılan şu anonsun tarihi. Allah aşkına koşun. Genelkurmaylığın orada kardeşlerimiz şehit ediliyor. Allah aşkına koşun. Son kale Türkiye yıkılmak isteniyor. Ne olur koşun. Filistinli çocuklar gibi koşun. Onlar 600 yıldır silahlara karşı taşlarla direniyor. Koşun ne olur. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi. Koşun ne olur. Kabul etmeyecek bu ümmet esareti. Tarih 15 Temmuz 2016.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm, hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlum? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'm aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım, durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini başından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, salak sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku, gül mü, leylak mı, içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik, içimde huzur, gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum. Baba yalnız değilim burada. Yine ordudayım, şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber alınlarımızdan öptü. Şehitlere buyurdu ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Bunlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı,

Ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba, milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle. Namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekinmeden bu vatan bizim diyebilirsiniz. Çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma Ertuğrul'a bu vatan için şehit olmayı öğrettim. Sen de bana öğrettiğin gibi ona vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kurşun yedim, bedelini ödedim. Babacığım, hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Eban bin Said radıyallahu an. Kainatı yoktan var eden Yüce Mevla, insanoğlunun belli dönemlerde yoldan çıkıp sapıttığını gördükçe, onları doğru yola iletmek maksadıyla peygamberler göndermiş ve onları tekrar hak ve hakikate davet etmiştir. Peygamberlerin hayatı iyice araştırıldığı zaman bu görülecektir. Yaratılış gayesine ters düşen insanoğluysa bu ikazlar karşısında genelde direnç göstererek Allah'ın elçilerini yalancılık ve delilikle suçlamıştır. Aklının erdiği her türlü zulmü Allah'ın elçilerine reva gören insan, nankörlüğünün neticesi olarak bu imtihanlarda zorlanmıştır. Gayesini kaybeden insanoğlu, bununla birlikte şeref ve onurunu da yitirmiş, helak olmaktan kurtulamamıştır. Ama Allah-u Teala'nın nebilerine inanıp onlara tabi olanlarsa hem dünyada hem de ahirette mükafatların en güzellerine kavuşmuştur. Allah elçilerinin etrafında pervane olan bu güzel insanlar kıyamete kadar baki kalacak bir medeniyetinde temel taşları olmuşlardır. İşte Allahu Teala'nın son nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu yoldan yürümüş ve içinde bulunduğu

Zalimlerin yaptıklarının yanlarına kâr kalması asla düşünülemezdi zaten. Hele alemlere rahmet olarak gönderilen son nebiye yapılan zulüm asla karşılıksız kalamazdı. Böylece Mekke'de ilahi vahye inanıp gereğini yapanlarla bundan uzak durup küfründe inat edenlerin dramı yaşanmaya başlamıştı. İslamiyet'in tebliğinden sonra aileler ikiye ayrıldı. Bir kısmı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun Rabbinden getirdiği hakikatlere iman etme saadetini kazanırken, bir kısmı da batıl inançlarında körü körüne ısrara devam ediyordu. İşte kardeşleri Halid ve Amr radıyallahu anh İslamiyetle müşerref olduğu halde putperestlik üzere kalmakta ısrar edenlerden birisi de Eban bin Said'di. Kardeşlerinin Müslüman olmasını bir türlü hazmedemiyor, keşke zaribede ölmüş olsaydım da Amr'la Halid'in dine iftira ettiğini görmeseydim mealinde şiirler söylüyordu. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almıştı. Eban bin Said tüccardı. Ticaret maksadıyla Şam'a gidip gelirdi. Bir defasında Şam'da bir rahiple karşılaştı. Tanıştılar. Rahip onun Kureyş kabilesinden olduğunu duyunca memleketinde yeni bir haberin olup olmadığını sordu. Eban, bir adam çıktı. Kendisinin Resulullah olduğunu, Musa ve İsa'ya gelenin kendisine de geldiğini söylüyor. Bir olan Allah'a ibadete çağırıyor. Putlara tapmanın yanlışlığını söylüyor. Yalan söylemeyi ve yetim malı yemeyi çirkin görüyor. Herkesin bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu söylüyor dedi. Ayrıca kölelere zulmedilmemesini, aksine onlara insan muamelesi yapılmasını, kadınlara saygılı olunmasını ve onların bir meta gibi alınıp satılarak rencide edilmemesini emrediyor. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini, faiz ve irtikabı, kumar, içki ve zinayı yasaklıyor diye de ilave etti. Aslında makul düşünebilen, fesada uğramamış akılların tereddüt etmeden kabul edeceği bu emir ve yasaklar ne yazık ki Mekke cehalet toplumunun çoğu tarafından kabul edilmiyordu. Onların gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri mühürlü olmasaydı bu prensiplerin ilahi ve doğru bir kaynaktan fışkırdığını anlayacak ve bunları kabullenmede de zorlanmayacaklardı.

Eban bin Said'in söylediği sözler üzerine rahibin yüzü birdenbire değişti. Zaten böyle bir haberi bekliyordu. Kitaplarında bu kabileden bir peygamber çıkacağını, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın yolunu takip edeceğini okumuştu. Sonra da çıkan zatın ismini sordu. Eban, Muhammed deyince rahibin heyecanı bir kat daha arttı. Çıkacak olan son peygamberin kitaplarda okuduğu bazı sıfatlarından bahsetti. Eban da heyecanlanmıştı. Bu saydığım sıfatların hepsi onda var diyebildi. Rahip sevinçliydi. Şimdiye kadar beklediği haber nihayet çıkmıştı. Fakat yanına gitmek için imkanı yoktu. Peygamberin Arap aleminin iktidarını ele geçirdikten sonra onun dininin bütün dünyaya yayılacağını haber verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme

Eban bin Said Medine'ye döndüğünde artık eski Eban değildi. Kalbinde iman ateşi yanmaya başlamıştı. Bu arada Peygamberimiz umre seferi için Medine'den ayrılmış, Mekke'ye hareket etmişti. Fakat müşrikler onları Mekke'ye sokmamaya kararlıydılar. Bunun üzerine Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Mekke'ye elçi olarak göndermişti. Eban bin Said radıyallahu anh Hazreti Osman'ı karşıladı. "Hoş geldin. Hiç çekinmeden dilediğini yap." dedi. Onu himayesine aldı. Hazreti Osman radıyallahu anh da emniyet içerisinde elçilik vazifesini yerine getirdi.

Evan bin Said radıyallahu an Hudeybiye sulhünden sonra daha fazla bekleyemedi. Hayber'in fethinden önce Müslüman oldu. Peygamberimiz onu Necid taraflarına bir vazife için gönderdi. Hazreti Evan bu vazifede muvaffak oldu. Fakat vazifede olduğu için Hayber Savaşı'na katılamamıştı. Bunun üzüntüsünü yaşıyordu. Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa katılmış gibi Evan bin Said radıyallahu anha Hayber ganimetlerinden hisse verdi. Daha sonra da Bahreyn'e zekat ve sadakaları toplamak üzere onu gönderdi. Evan bin Said radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar bu vazifede kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirdi.

Sonraları Halife Hazreti Ebubekir radıyallahu an onu aynı vazifesinde bırakmak istedi. Eban bin Said radıyallahu an Resulullah'tan başka kimsenin teklifini kabul etmem dediyse de Halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ısrarı üzerine yine vazifesine devam etti. Eban bin Said radıyallahu anh'ın Ecnadin savaşına katıldığı ve bu muharebede şehit edildiği rivayet edilmektedir.

0: Allah ve Resulullah dostu Eban bin Said radıyallahu an diğer sahabeler gibi İslam'ın nuruyla aydınlandığı andan itibaren hayatını Allah yoluna adamıştı. Fahru kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde hayat sürmüştü. Emri bil maruf, nehy anil münker vazifesinden bir an olsun uzak kalmamıştı. Hayatın anlam ve gayesinin iman ve bu uğurda cihad etmek olduğunu biliyor ve bu vazifeyi eksiksiz olarak yerine getiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak toprağın altını unutmuyor, ölümden sonraki gerçek hayattaki mükafatları dünyanın geçici zevklerine tercih ediyordu. Allah Eban bin Said radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun ve onlara rahmet etsin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Tarih, geceden de karanlık yüzlü hainlerin memleketimize uzanan o kahpe illerini kırdığımız tarih. Tarih, 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacağız.
8: Radyo Hedef, sizin sesiniz. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, iyi yolculuklar. Her şeyde olduğu gibi yolculuk yapmanın da kendine mahsus adapları vardır. Yola çıkmanın adabı bilinmezse salim yolculuk da olmaz. Tabii yolculuktan dönmenin de bir adabı olması gerekir. Yolcuların dualarının kabul olunacağına dair hadis-i şeriflerde müjdeler vardır. Yolculuğa çıkarken helalleşmek ve dualaşmak yolculuk adaplarındandır. Ancak zamanımızda dualaşmalar bir takım acayip söz ve davranışlara dönüştü. Manasız, Hristiyanlıktan seçme hal, hareket ve ifadeler insanlarımız arasında maalesef salgın moda halinde yayıldı. Öyle ki herkes hiç de hoş olmayan davranışlarda yarışır hale geldi. Hele bir bakın, adam yolculuğa çıkıyor. Gördükleri kendisine iyi yolculuklar diyorlar. Bazıları da yolcu ettiklerine ellerini kaldırıp sağa sola sallayarak bay bay diye gönderiyorlar. Fe subhanallah. Ne biçim mahluk bunlar? Bay bay da ne demek? Bu gavur adeti şimdilerde çok yaygınlaştı. Öyle ki çocuklara zamanın ana babaları Allah-u Teala kelamını öğretmeden bay bay kelimesini öğretiyor. Bak yavrum, dayın gidiyor. Hadi ona bay bay yap diye el sallatmayan ve söyletmeyen kaç ana babaya rastlayabilirsiniz? Belki de hiç rastlayamazsınız. Nerede bizim dualarımız, dualaşmalarımız? Allah-u Teala bize firaset ihsan etsin. Amin. İyi yolculuklar sözü de yavan, tuzsuz çorbaya benziyor. Hayırlı yolculuklar, Allah-u Teala yolunu açık etsin. İşin rast gelsin, hayırlısıyla gidip gelmek nasip olsun. Allah-u Teala belalardan ve afetlerden muhafaza buyursun demek lazım. İyi kelimesi hiçbir zaman hayır kelimesinin yerini tutmaz. Hayır kelimesi çok şumullü bir dua lafzıdır. Bunu çok kullanmak lazım. Yeri gelmişken şu hususa da değinmiş olalım. Yolculukla ilgili malumatı öğrenmek kadın erkek herkese şarttır. Çünkü herkes ömründe çok defa uzun kısa mesafelerde yolculuk yapar. Bunun yapılma usulü bilinmezse tamiri imkansız hatalar yapılabilir. Onun için bunun bilinmesi gerekir. Eskiden ümmet yolculuğa çıkmadan eş, dost ve akrabalarla vedalaşırlarmış. Bir de sadaka verilirmiş. İslam'da hep fakirleri kollama vardır. Aynı zamanda bu bir ibadet çeşididir. Çeşitli vesilelerle fakirler hiçbir zaman muhtaç bırakılmaz. Eskiden fakirlerin gözü de tokmuş. 3-5 günlük ihtiyacı karşılanan ben fakir değilim, daha ihtiyaçlı olana ver diye verileni bile kabul etmezlermiş. Gözü ve kalbi tok olan bir cemaatmiş ecdadımız. Onun için Osmanlılar, yolculuk yapacakların sevabını sağlamak ve insanlardaki vermek duygusunu köreltmemek için şehirlerde, mahalle aralarında sadaka taşları yerleştirmişler. Bu taşların içleri oyukmuş. Yolculuğa çıkanlar, yolculuğumun selametle geçmesine vesile olsun diye bu taşların içine sadaka bırakıp çıkarlarmış. İhtiyaç sahibi gelecek, bu taşın içinden ihtiyacı kadarını alacak ve bırakan için dua edecek. Bu sadaka taşlarından sadece İstanbul'da 100 adedin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Tabii şimdi bu adette o taşlarda kalmadı. Şimdi de aynı şeyleri yapabiliriz. Lakin açıkta bırakamayız sadakamızı. Eskilerin sadakalarını bıraktığı içi oyuk, kilidi olmayan açık taşlarmış. Şimdi o taşı zaten taş olarak yürütürler. İçindeki çoktan gider de burada canlısına bir fakire yolculuğumun selametle geçmesine vesile olsun düşüncesiyle verebiliriz ve vermemiz de gerekir. Hasılı, İslam'ın kural ve kurumlarını Müslümanlar olarak yaşamak ve yaşatmak Müslüman olmamızın şartlarındandır. Yoksa küfrün elinde oyuncak, çizmesi altında leş gibi ezilmeye mahkum oluruz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Bazıları diyorlar ki, bay bay. Kur'an ve sünnette selamlaşmanın kelime, cümle ve şekil ve adapları üzerinde durulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, önder ve örnek olarak bu konuda da bizlere rehber olmuştur. Selam, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerindendir.
aynı zamanda cennet ehlinin birbirlerine duası ve ikramıdır. Dünyada müminlerin parolasıdır. Bu bakımdan selamlaşmanın Müslümanlar arasında büyük değeri vardır. Biz Müslümanlar, dünyanın neresinde olursak olalım birbirimizi selamun aleyküm parolasıyla bilip tanırız. Zira selam, mümini münafık ve kafirden ayıran büyük bir alamet, büyük bir dua, ayrıca Allah ve Resulünün emridir. Bu, müminlere Allahu Teala'nın lütfudur. Müslümanca selamlaşmak, dinimizin esası, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin şiarı, Müslümanların açıkça alametidir. İslam'ın sınırlarını çizdiği selamlaşma, kıyamete kadar Müslümanların parolası olarak kalacaktır. Hangi dil, renk, iklim ve bölgeden olursa olsun, iki mümin karşılaştıklarında selamun aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü dediklerinde, bizler dilimiz, rengimiz, iklimimiz, sosyal ve kültürel yapımız ne olursa olsun din kardeşiyiz, İslam milletindeniz. Allah'ımızın emrettiği manada birbirimizi seviyoruz demiş oluyorlar. Müslümanların selamlaşma merasimleri dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Sınır taşlarıyla ayrılan toplumların içinden çıkan bazı tabir ve hareketler İslam'ın hayata ait koyduğu selamlaşmanın yerini alamaz. Fransızların bonjour kelimeleri, bizdeki batıcıların günaydın, tünaydın, merhaba kelimeleri ve bunlara ilaveten yapılan baş eğmeler, bel bükmeler, kasket çıkarmalar, el kaldırmalar,

yapmalar, İslam'ın emrettiği selamın derin gayesini yerine getiremezler ve selam hükmünde de değildirler. Selamun aleyküm ifadesinin dışındaki söz ve hareketler samimiyetsiz ve yapmacıktır. Yapmacık söz ve davranışların muhabbet tesiri yoktur. Uydurma söz ve fiillerin moda haline getirildiği bir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir ortama getirilmişiz ki, biz Müslümanların hiçbir zaman değişmeyeceği parolamız selamı unutturup yerine kısır ifadeli, samimiyetten uzak kelimelerle ve bir takım maymunvari hareketlerle getirilmek isteniyor. Oysa selam, muhabbeti arttırma ve tanışma vesilesi olan bir duadır. Biz Müslümanlar her hususta olduğu gibi bu konuda da müteyakkız olmak mecburiyetindeyiz. Son yıllarda selamlaşmanın yerine bir de bay bay diye bir şey yerleştirilmek isteniyor. Herkesin ağzında bay bay kelimesi var. Yeni konuşmaya başlayan, hatta konuşamayan, emekleyemeyen çocukların dahi bay baylı selamlaşmalar öğretiliyor. Oğlundan, kardeşinden, arkadaşından ayrılanlar, ayrıldıklarını vasıtaya bindirip gönderirken de gönderdiklerine ellerini havaya kaldırıp sallayarak bay bay ederek gönderiyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Böyle basiretsiz ana babalardan, eğiticilerden Allah-u Teala cümlemizi korusun ve kurtarsın. Amin. İslam'da selamın nasıl verilip alınacağına Nisa suresi ayet 86'da işaret edilmiş ve selamın nasıl verileceği alınacağı açıklanmıştır. Şöyle ki, birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verse, bunu daha güzeliyle alacak olan kişi Ve Aleykümüsselam ve Rahmetullahi ve Berekatü diye karşılık verir. Yürüyen oturana, binekteki yürüyene, küçük büyüğe, az grup çok gruba selam verecektir. Zikirle meşgul olanlara, Kur'an-ı Kerim okuyanlara, fikri çalışma yapanlara, ezan okuyanlara, yemek yiyenlere, helada bulunanlara, ders esnasında hocaya ve öğrencilere, hamamda yıkananlara, içki içenlere, kumar aletleriyle meşgul olanlara, herhangi bir haramı işleyenlere, gayrimüslimlere, şarkı ve türkü söyleyenlere, çıplak vaziyette dolaşanlara selam vermek de caiz değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyiniz, onlar selam verirlerse ve aleyküm deyiniz buyurmuştur. Hasılı, bizim inancımızda, adet ve anaannelerimizde elleri yukarıya kaldırıp iki tarafa sallarken bay bay diye bir selam şekli ve ifadesi yoktur. Merhaba kelimesi de yine selam yerine geçmez. Ancak selamlaştıktan sonra gelen kimseye merhaba demek de sünnettir. Biz Müslümanlar dünyanın neresinde olursak olalım birbirimizi selamun aleyküm parolasıyla bilip tanırız. Bu bize Allah-u Teala'nın bir lütfudur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Cenazenin gömülmesi ve hilafet. İlk olarak Abbas radıyallahu anh'ın dikkatini çeken belirtileri bir süre sonra diğerleri de fark ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ölmeden Ümmü Eymen oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmek üzere olduğunu bildiren bir haber gönderdi. Kuzeye yürümek için kamp zaten kaldırılmıştı. Fakat Üsame radıyallahu anh hemen Medine'ye dönme emri verdi. Ömer radıyallahu anh'ın da içlerinde bulunduğu Abbas'tan ilk Müslüman olan birçok

kişi ordu ile birlikteydi. Şehre vardıklarında, ölümün gerçekleştiği haberini duyduklarında, Ömer bunu kabul etmeyi reddetti. Ömer radıyallahu anh, Kur'an'ın bir ayetini yanlış tefsir ettiği için, bu ayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların neslinden ve gelecek nesillerde sürekli yaşayacağı anlamına geldiğini zannetmişti. Bu nedenle mescitte ayağa kalkmış, insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ruhen yok olduğunu ve bir süre sonra geri geleceğini anlatıyordu. O bu şekilde konuşurken Ebu Bekir radıyallahu anh at sırtında sunhtan geldi. Çünkü haberler hızla tüm vahaya yayılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç kimsenin konuşmasını durdurmadan doğruca kızının evine gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden örttükleri örtüyü çekti. Ona baktı ve öptü. "Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan," dedi. "Allah'ın senin için yazdığı ölümü tattın. Bundan sonra sana hiçbir ölüm gelmeyecek." Daha sonra yavaşça örtüyü tekrar yüzüne örttü ve Ömer radıyallahu anh'ın hitap ettiği insan kalabalığına doğru yöneldi. İnsan kalabalığına yaklaştığında "Yavaş ol Ömer," dedi. "Beni dinle." Ömer radıyallahu anh buna aldırmadı ve devam etti. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sesini duyanlar Ömer'i bırakıp ne söyleyeceğini duymak için ona döndüler. Ömer radıyallahu anh Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. "Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyor idiyse gerçekten Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse gerçekten Allah diridir ve ölmez." Daha sonra Uhud'dan sonra indirilen şu ayeti okudu. "Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geriye dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir." Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh okuyuncaya kadar bu ayeti hiç kimse duymamıştı. Ondan bu ayeti aldılar ve bu ayet dillerde dolaşmaya başladı. Ömer radıyallahu anh daha sonraları şöyle anlattı. "Ebu Bekir'in o ayeti okuduğunu duyunca o kadar şaşırmıştım ki yere düştüm. Ayaklarım artık beni taşımıyordu ve Allah'ın Resulü'nün ölmüş olduğunu anlamıştım." Ali radıyallahu anh Zübeyir ve Talha ile birlikte evine çekilmişti. Muhacirlerin geri kalan kısmı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın etrafında toplanmışlardı. Useyd ve kabilesinden birçok kişi de onlara katılmıştı. Fakat Evsli ve Hazreçli Ensar'ın büyük çoğunluğu Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh'ın başkanı bulunduğu Beni Saide'nin toplantı yerinde toplanmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'e onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettiğine göre yönetimin kime ait olacağı konusunda tartıştıkları haberi ulaştı. Onun otoritesini memnuniyetle kabul etmişlerdi. Fakat onu kaybettikten sonra çoğu Kayleoğullarının Yesribli bir adamdan başkası tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çoğu Sa'd radıyallahu anh'a biat etmek üzereydi. Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'i toplantı yerine kendisiyle beraber gelmesi için zorladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de onlarla birlikte gitti. Sa'd hastaydı ve toplantı yerinin ortasında bir örtüye sarılmış yatıyordu. Üç Kureyşli içeri girdiğinde Ensardan biri onun adına insanlara hitap etmek üzereydi. Onları görünce Allah'a hamd ettikten sonra konuşmasına onları da dahil ederek başladı. "Bizler Allah'ın ensarıyız ve İslam'ın savaşan gücüyüz. Ey muhacirler, sizler de bizlerdensiniz. Çünkü sizden bir grup bizim aramızda yaşıyor." Konuşmacı aynı tonda konuşmaya devam etti. Muhacirleri de biraz övmesine rağmen onların ilk İslam toplumu olarak önemlerini göz önünde bulundurmaksızın sürekli ensarı överek göklere çıkarıyordu. O konuşmasını bitirdiğinde Ömer radıyallahu anh tam konuşmaya başlamak üzereydi. Fakat Ebu Bekir onu susturdu ve nazikçe fakat kesin bir şekilde konuşmaya başladı. Ensar'ın önemini kaybettiğini söyledi.
Fakat İslam'ın Arabistan'da yayıldığını ve Arapların tüm olarak Kureyş'ten başka birinin otoritesini kabul etmeyeceğini, çünkü Kureyş'in tüm Araplar arasında eşsiz bir konumu olduğunu da belirtti. Konuşmasını bitirerek iki adamdan birini öneriyorum. Hangisini dilerseniz ona biat edin dedi. Daha sonra Ensar'dan biri kalkarak iki otoritenin olması gerektiğini söyledi. Bu ateşli bir tartışmaya yol açtı. Ömer radıyallahu anh bu tartışmayı şu sözlerle susturdu. Ey insanlar! Allah'ın Resulü'nün namazlarda imamlık yapma görevini Ebu Bekir'e verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz diye cevap verdiler. Ömer, peki aranızda kim onun önüne geçmek istiyor dedi. Allah korusun onun önüne geçmeyiz dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elini tuttu ve ona biat etti. Arkasından da Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve diğer muhacirler biat ettiler. Daha sonra Sa'd radıyallahu anh hariç orada bulunan ensarın tümü de biat ettiler. Sa'd hiçbir zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir halife olarak kabul etmedi ve Suriye'ye hicret etti. Orada ne karar almış olurlarsa olsunlar, Medine'de hiç kimse mescitte o orada olduğu müddetçe Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne geçmeyi kabul etmezdi. Ertesi gün sabah namazında namazı kılmadan önce Ebu Bekir radıyallahu anh minbere oturdu, Ömer radıyallahu anh ayağa kalkıp cemaate Ebu Bekir radıyallahu anh'e biat etmelerini emretti ve onu şöyle tanımladı. Sizin en iyiniz, Allah'ın Resulü'nün arkadaşı, iki mağarada oturduklarında ikinin ikincisi. Yeni nazil olan ayetlerden birinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu önemli anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek arkadaşı olduğu belirtiliyordu. Daha sonra biat eden Ali radıyallahu anh hariç tüm cemaat bir ağızdan ona bağlılık yemini ettiler. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a hamd ve şükrettikten sonra cemaate hitap etti. Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin üzerinize hakim oldum. Eğer doğru yaparsam bana yardım edin. Eğer yanlış yaparsam beni doğrultun. Hakka samimiyetle saygı göstermek bağlılıktır. Hakka saygısızlık ise ihanettir. Aranızdaki güçsüzler inşallah onların haklarını koruyuncaya kadar benim katımda güçlü olacaklardır. Aranızdaki güçlüler ise başkalarının hakkını onlardan inşallah alana kadar benim katımda güçsüzdürler. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Fakat eğer ben Allah'a ve Resulüne itaat etmezsem siz de bana itaat etmeyin. Namaza kalkın, Allah size merhamet etsin. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı ve ailesi onu gömülmeye hazırlamaları gerektiğine karar verdiler. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Daha sonra Allah onların üzerine bir uyuklama verdi ve her biri rüyasında bir sesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayın diye bir ses duydu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'ın odasına gittiler. O an için Ayşe odadan çıkmıştı. Hazreçli bir adam olan Evs İbni Havli orada Ensar'ı temsil etmek için Ali'ye yalvardı. Senden Allah ve Resulündeki payımız adına rica ediyorum. Ey Ali! Ali onun içeri girmesine izin verdi. Abbas radıyallahu anh, oğlu Fazıl ve Kisam radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh'a mübarek vücudunu çevirmekte yardım ettiler. Bu sırada Üsame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölelerinden biri olan Şükran'ın yardımıyla su döküyordu. Ali radıyallahu anh elini uzun yün elbisesinin her tarafında gezdirdi. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Yaşarken de ölüyken de ne kadar güzelsin. Hatta bir gün sonra bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu nefes alıp vermemesine, sıcaklık ve yumuşaklığını kaybetmiş olmasına rağmen hala uykudaymış gibiydi. Ashab şimdi de onun nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü. Çoğu onun mezarının Baki mezarlığında üç kızı ve oğlu İbrahim'in ve kendi gömdüğü arkadaşlarının yanına kazılması gerektiğini düşünüyordu. Bazıları ise onun mescide gömülmesi fikrindeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh onun öldüğü yere gömülmeyen hiçbir peygamber yoktur dediğini hatırladı.
Bunun üzerine mezar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı şiltenin hemen yanında Ayşe radıyallahu anhanın

0: odasının zeminine kazıldı. Daha sonra tüm Medineliler onu ziyaret ettiler ve başında cenaze namazı kıldılar. Küçük gruplar halinde geldiler ve her grup ayrı olarak cenaze namazını kıldı. İlk önce erkekler grup grup geldiler. Tüm erkekler onu ziyaret ettikten sonra kadınlar geldiler. Onlardan sonra da çocuklar ziyaret ettiler. O gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anh ve kendisini mezara hazırlayan diğer arkadaşları tarafından gömüldü. Şimdi Nur şehri diye anılan Medine'de büyük bir üzüntü yaşanıyordu. Sahabeden her biri ağladığı için başkalarını azarlıyor fakat kendisi ağlıyordu. Niye ağladığı sorulduğunda Ümmü Eymen, ben onun için ağlamıyorum dedi. Onun için bu dünyadan daha iyi olan bir yere gittiğini sanki bilmiyor muyum? Fakat ben bize gökten gelen haberler kesildiği için ağlıyorum. Sanki büyük bir kapı kapanmış gibiydi. Yine de onun şöyle dediğini hatırladılar. Ben bu dünyada ne yapayım? Ben ve bu dünya bir yolcu ve yolcunun altında gölgelendiği bir ağaç misaliyiz. Bir müddet sonra yolcu yoluna gider ve onu arkasında bırakır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu herkesin kendisi için söylemesini kastederek duyurmuştu. Bu kapı şimdi kapansa bile müminler için ölümle birlikte tekrar açılacaktır. Kulaklarında hala onun şu sözleri çınlıyordu. Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle buluşma yerim havuzdur. Bu dünyadaki risalet görevini yerine getirerek bu görevi ahirette devam ettirmek üzere bu dünyadan ayrılmıştı. Ahirette o, onlar için ve başkaları için bu dünya hayatına sınırlamaları olmaksızın merhamet anahtarı, cennet anahtarı, Hakk'ın ruhu ve Allah'ın Habibi olacaktı. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo size

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemiş.

diye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Tarih her şeyi affedin, vatana ihaneti asla diyen Hazreti Ömer'in buyruğunun tutulduğu tarih. Tarih 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacağız.
11: Radyo Hedef FM 91.8. Sizin sesiniz. Radyo Hedef FM 91.8.

Kimdi bunlar? Divane mi, deli mi? Kimse durduramaz iman Selim'i. Boğaz Köprüsü'nde boğduk Salim'i. Düşmana ders oldu bu kutlu zafer. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Hurşitler, Gülşahlar, Hasanlar vardı. Özü halis devir insanlar vardı. Canını göndere asanlar vardı. Yiğitler aşkına başlasın mehter.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi.

ashabihi ve etbahi ecmain. Bugünkü dersimizin serlevhası kılacağım ya da daha doğrusu sözün perdesini aralayacağım bir büyük isim olarak Malik İbni Dinar'ı seçtim. Rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir. Şöyle baktığınız zaman İslam tarihine, İslam ilim tarihine onun adını biraz daha biz zühd konusunda görürüz. Doğum tarihi net bilinmiyor ama vefat tarihi Hicri 131, miladi 748'dir. En son kardeşlik konusunda onun söylediği bir söze getireceğim sözü ama öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Valilere karşı, hükümdarlara karşı, sultanlara karşı hiç eyvallahı yoktur. Zaten gerçek alim de böyle olur. Gerçek alim sultanların kapısında dolaşmaz. Onlarla arasında her zaman için farklı bir hukuk, farklı bir mesafe vardır. Basra valisi onun o pervasızca halini görünce merak ediyor. Başkalarıyla kıyaslayarak diyor ki, başkaları gelip gidiyor, bir şeyler istiyorlar. Sen hiç gelip gitmiyorsun ve bize konuşurken de çok sert konuşuyorsun. Bu cesareti nereden aldığını çok merak ediyorum. Adeta bir şeyleri öğrenmek istercesine bir şeyler soruyor o dönemin Basra valisi. Bir şey söylemek istemiyor. Bizim anlamadığımız bir şey var aslında, Malik İbni Dinar onu da söylemiş oluyor burada. Biz tepkinin, bir şeye karşı koyuşun hep sözle olacağını zannediyoruz. Ama aslına bakarsanız bazen sükût hali en büyük tepkidir. Bazı şeylere karşı sessiz kalmak, sükût tavrını bürünmek aslında o anda ortaya çıkan o hadiseye karşı verilmiş de bir cevaptır. Malik İbni Dinar'a karşı bu sözleri söyleyince dönemin Basra valisi ses gelmiyor. Yani tavır sükût oluyor. Bu sefer vali diyor ki, ben biliyorum diyor senin niçin öyle yaptığını. Ve niçin yaptığını bakın şöyle bir cümleyle ifade ediyor. Çünkü sen dünyaya hiç kıymet vermiyor, değer yüklemiyor ve bizden hiçbir şey beklemiyorsun. Öyle bir yaşayacak ki Müslüman hayatını, asıl fazilet de budur zaten. Düşmanlar bile onu sevmese bile faziletini takdir edecek. Allah böyle bir kameti bizlere de nasip eylesin. Soruyor bir gün talebelerinden birisi, ey imam, bedbahtlığın, talihsizliğin alameti nedir? Önemli bir sorudur. Bize de vardır burada çok ciddi mesajlar. İmam Malik bin Dinar, bu ismi inşallah hiç unutmayın ve biraz da siz araştırın. Şu beş şey bedbahtlığın alametlerindendir diyor. Neymiş o beş şey? Gözün yaşarmaması, kalbin katılaşması, hayasızlığın yaygınlaşması, dünyaya meyledilmesi, ölüm korkusunun yüreği sarması. Varsa eğer bu beş şey, demek ki o adam bedbah adam ya da talihsiz bir adam. Allah ondan da bizi muhafaza etsin. Direkt ben kendi nefsime onun bir sözünü okuyacağım. Siz üzerinize alırsınız almazsınız, o sizin bileceğiniz iş. Ama direkt ben kendi üzerime alacağım. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman, hatip konuştuklarını kendisi yaşamadığı zaman, vaiz sadece kürsüden sözleri söylemek için zihninde barındırdığı zaman, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihatı da gönüllerden çabucak silinir gider. Çok ciddi bir hakikate dikkat çekiyor. Biz bugün konuşuyoruz, konuşuyoruz, sözlerimiz anlaşılmıyor, dinlenmiyor falan filan diyoruz da hiç kendimizi sorgulamıyoruz. Acaba gerçekten yaşadıklarımızı mı konuşuyoruz? Yoksa kendimize gayeyi hayal edindiğimiz, görmek

dediğimiz şeyleri mi konuşuyoruz? Gerçekten yaşadığımız şeyleri konuşsaydık etkisi daha farklı olur muydu? Bugün yaşanmayan, hayata intikal etmeyen, hayatta karşılığı bulunmayan bazı şeyler konuşulduğu için mi vaaz kürsülerinden muhatapta etki oluşturmuyor? Aslında Malik İbni Dinar ona dikkat çekiyor. Ben de bunu direkt nefsime alarak kendimi sorguluyorum. Allah beni de ıslah etsin. Asıl ben size kardeşlik meselesiyle alakalı bir sözünü aktaracağım. Onu biraz tanımamız için bunları söyledim ki bu sözünü biraz daha iyi anlayalım. Kısa, net, çok güzel bir biçimde hem kendi halini aslında kendi halini vasfederken bizim halimizi de nazara veren bir söz söylüyor İmam Malik bin Dinar. Bakın sözü nedir? Şu zamanlarda insanların kardeşliliği aşçının çorbasına benzedi. Kokusu güzel fakat tadı yok. Bunu söylerken o tabiin neslinin büyük insanı kendi nesli için söylüyor. O günlerde lokantalara benzer yerler var, çorbacılar. Çok güzel kokularla o çorbaları yapıyorlar. Oranın kapısının önünden geçen o kokuyu duyduğu zaman kokusu bu kadar güzelse kim bilir tadı nasıldır diyerek büyük bir heyecanla içeriye giriyor. Bir tas çorba alıyor. Kaşığı çorbaya çaldığı anda ağzına götürünce o kokudan aldandığını anlıyor ve diyor ki evet kokusu var ama tadı yok. Şimdi onun zamanındaki kardeşlik böyle. Peki gelin bizim zamanımıza. Bizim zamanımızda biraz daha durum farklı. Tadı da yok, kokusu da yok. Onun için evet kardeşlik ama sözde değil özde diye bir başlık koyduk bugünkü dersimize. Kardeşlikten başka çaremiz var mı? Allah bize kardeş olun diyor. Onlarca ayet bizi kardeşliğe davet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ömür bir kardeşlik toplumu oluşturma adına gayret ortaya koyuyor. Kardeşliği bozan bu hukuku işletmeyenler hem Kur'an'ın lisanıyla hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanıyla ciddi bir biçimde tenkit ediliyor. Ebedi azaba ait bazı şeylerle korkutuluyor. Bütün bunlar varken bizim kardeşlikten başka bir yolumuz olmaz, olamaz. Biz eğer müminsek eğer kardeşlik. Evet, biz de bunu kabul ediyoruz. Ama bunun uygulama sahasına geldiği zaman gönül rahatlığıyla biz bu işi hayata intikal ettiremiyoruz. Bizden daha fazla kardeşliği konuşan yok. Bizden daha fazla kardeşlik toplantıları yapanlar yok. Bizden daha fazla bir araya geldiğimiz zaman İslam kardeşliği adına bazı meseleleri ortaya koyup üzerinde tartışan yok. Ama bugün 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin kardeş olduğunu söyleyebilir misiniz? O kardeşlik Kur'ani bir kardeşlik midir? Nebevi mirasın bize öğrettiği kardeşliğe ne kadar uyuyordur? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Ve biz her şeyimizi, sadece bu mesele değil, her şeyimizi yeniden bir kez daha amel sahasına taşıyabilecek şekilde tamir etmek zorundayız. Eğer böyle yapmazsak, sadece sözde bırakırsak, konuşur, tartışırız, çok güzel şeyler söyleriz. Kardeşlik meselesi olduğu zaman edebiyat parçalarız. Ama bu manada eğer biz o edebiyatın arkasından işin ahlakına ve hukukuna ait şeyleri yapmazsak, o yaldızlı sözlerin, o sloganların, o hamasetin bize hiçbir faydası olmadığı gibi ümmetimize de bir faydası olmayacak. Hamasetin altı hamiyet ile dolmazsa, yani bir dini hamiyete dönüşmezse, bir de Allah katında şöyle bir sorgumuz olur Allah muhafaza. Ümmetin heyecanını zayi ettiniz. İnsanların bu manada heyecanlarını sadece gıdıkladınız. Heyecanlarını öne verdiniz ama amel sahasına onlara ait bir şeyler söylemediniz ve o insanları oyaladınız. O insanlar oyalandılar. Bir ömür İslam adına bir şeyler yaptıklarını zannederek oyalandılar. Böyle bir hesabın
gerçekten

ümmeti, ümmetin içerisinden herhangi bir şeyi kendi nefsani ve şeytani arzularımız için eğer yanlış yönlendirir ve bu manada onların farklı yerlere gitmesine sebep olursak, bu bir felaket. Allah kimseyi o noktada öyle bir şeyle kendi huzuruna almasın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, kardeşlik meselesi sadece burada sizin gibi bilinçli ve şuurlu olan insanların gündeminde değil. Çıkın sokağa, kardeşlik adına bir şey sorun. Kur'an'dan hiç haberi olmayan bir insan bile bu topraklarda yaşadığı için Hucurat suresinin 10. ayetinde innemel mu'minune ihve ayetini bilir. Müminler ancak kardeştir. Resulullah kardeşlik için ne diyor diye sorun. En az bilgisi olan Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kardeşliğine ait, kardeşlik meselesindeki nebevi mesajlarına ait birçok şey söyler. Bilmeyen yoktur. Ben zannetmiyorum. Belki çok az olabilir ama gerçekten şu memlekette İslam'dan az bir şey haberdar olan insanların siyer içerisinde çok önemli bir örnek olan Ensar Muhacir kardeşliğine ait de çok şey biliyorlardır. Birkaç sene önce biliyorsunuz Kutlu Doğum ayının konusu da kardeşlik konusuydu. Birçok mesele konuşuldu, camilerde konuşuldu, salonlarda konuşuldu, televizyonlarda konuşuldu, konuşuldu da konuşuldu. Peki bu kadar konuşuluyor da niye bu işler bizim hayatımıza intikal etmiyor? Sormamız gerekmez mi bunu? Biz acaba bir şeyi yanlış mı bırakıyoruz? Eksik mi bırakıyoruz ki bu kadar konuşma koşuşturmaya, koşturmaya vesile olmuyor? Bu kadar sözler ortalıkta dolaşıyor ama hayatlara intikal etme adına halen bazı zafiyetler yaşanıyor. Çok şeyler söylenebilir bunun sebeplerine ait ama ben sizin bir tane önemli sebebe dikkatlerinizi çekeceğim. Aziz kardeşlerim, büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak ulaşılabilir. Sözümü bir kez daha tekrar ediyorum. Büyük işlere ve büyük hedeflere küçük işlerle ve küçük adımlarla ancak varılabilir. Biz bazen meseleyi nereden başlatıp nereye vardıracağız konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bakın bugün kardeşlik meselesini konuşmaya başlayın kendi içinizdeki kardeşlerle. Ensar muhacir meselesini konuşun. Aklımıza ilk gelecek şey şu an çok sıcak bir mevzu olduğu için Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimizdir. Parantez içerisinde burada da bir şey söyleyeyim. Bizim kamusumuzda, sözlüğümüzde, İslam medeniyetine inanmış olan Müslümanların sözlüğünde asla mülteci diye bir kelime yoktur. Mülteci bize ait bir kelime değil. Ne demek mülteci? Yeryüzünü mescit olarak kabul etmiş olan Müslümanlar için dünyanın her tarafı mescittir. Nereye giderse gitsin sadece muhacir olabilir. Asla sığınmacı olmaz, sığıntı olmaz, bir yerlere kendisini bu manada sığınmacı olarak da göstermez. Biz bu kelimeyi asla kabul etmiyoruz. Allah korusun yarın bizim başımıza gelse, biz başka yerlere gitsek biz de muhaciriz inşallah. Dolayısıyla o kardeşlerimiz muhacir, biz de ensar. Aklımıza bu gelir, ensarlığımızı sorgularız. Biraz eksikler bıraksak da bazı şeyler yaptığımızı söyleriz. Her birimizin bu manada şahsi gayretleri olduğunu zannediyorum, öyle umuyorum. Aklımıza gelen bu şeyle ensar muhacir kardeşliğini, İslam kardeşliğini sınırlandırırız. Bu yanlış bir şey. Evet, o doğru. O kardeşliğin bir parçası ama kardeşlik oradan başlamıyor. Kardeşlik nereden başlıyor biliyor musunuz? Bizim evimizden başlıyor. Biz kendi evimizdekilerle muhacir ensar olamamışız. Sokağımızda, caddemizde bir sürü insan var. Onlarla muhacir ensar olamamışız. Yaşadığımız muhitte artık o zemin neyse, üniversite olsun, okul olsun, başka iş çevreleri olsun, buralarda ensar muhacir kardeşliği yaşamamışız. Şu memlekette 80 milyon insan içerisinde bu manada uzanacak eller bekleyen bir sürü insan var. Biz onlara karşı ensar ve muhacir olamamışız.
Ensar muhacirlik,

0: meselesi konuşulduğu zaman akla gelen Suriye'dir, Irak'tır, şuradır, buradır. Ben akla gelsin demiyorum. Elbette ki akla gelecek ve bazen anın vacibi olarak bazı şeyler bazı şeylerin önüne alınacak. İnşallah sözlerim doğru anlaşılıyordur ya da ben doğru meramımı anlatabiliyorumdur. Ancak biz güçlü meseleleri, çok önemli olan bu meseleleri doğru bir biçimde hayatımıza taşıyabilmemiz için o küçük adımlarla meseleyi başlatıp yürütmemiz lazım. Eğer biz kendi evimizden bu işi başlatıp halka halka büyütmezsek ileriki seviyedeki ensar muhacir kardeşliği ve ümmetin bütün fertleriyle olan kardeşlik hukuku meselesi istenilen oranda tesis edilemiyor. Somut örnek vereceğim. İki tane genç düşünün. Birisi şarktan, birisi garptan. Biri hanım, biri erkek. Allah kaderlerini birleştirmiş, bunlar evlenmiş. Bir hanenin efradı olmuşlar, fertleri olmuşlar. Evlenmeyene kadar bu insanlar aynı dinin mensupları olarak birbirlerinin kardeşleri midirler? Kardeşleridirler. Evlendiler. Yastıklarını Allah birbirlerine birleştirdi. Şimdi bunlar karı koca oldular. Karı koca oldukları için kardeşlik bitti mi? Hayır. Kardeşlik var zeminde. Üstüne yeni bir hukuk inşa edildi. Eğer biz evlilik olur olmaz kardeşliği unutur, sadece evlilik hukukuyla ilgilenirsek işte boşandığımız zaman ondan dolayı birbirimizi yeriz. Boşandığımız zaman karşı tarafı Müslüman bile görmeyiz. Ve bir tatsızlık yaşadığımız zaman birbirimizin hukuklarını çiğneme adına elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyarız. Bakın zeminde kardeşlik meselesini çektiğiniz zaman ondan sonraki bütün ilişkileri nasıl çatladığını görüyorsunuz. Biz büyüdük, yaşımız ilerledi, 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu. Allah bize evlatlar nasip etti. Babayız, evlatlarımız var. Baba evlat hukuku var. O hukukun çok ciddi ilkeleri var. Ama hepimiz baba olarak da evlat olarak da bir dine gönül vermişiz. İslam'a inanmışız ve İslam bizi kardeş kılmış. Baba evlat bile İslam hukuku çerçevesinde bu kardeşlikleri varken zeminde bu hukukun üzerine baba evlatlık bina edilmesi gerekirken o var diye o gözden kaçırılırsa nelere sebebiyet vereceğini tahayyül edin. İki Müslüman birbirlerinin kardeşleri, üniversitede yıllarını da beraber okumuşlar, aynı öğrenci evinde kalmışlar. Ne devletler yıkmışlar, ne devletler kurmuşlar. Allah bir şekliyle ticarette bunları bir araya getirmiş. Şimdi oldular ticari ortak. Ne oldu? Ticaret adına bir adım atıldı diye öncesindeki kardeşlik hukuku iptal mi oldu? Onun üzerine bina edilmesi gerekmiyor muydu? O olmalı, onun üzerine o olmalı gerek değil miydi? Bakın uzatın gitsin bunları. Biz bunu sağlayamıyoruz. Sağlayamadığımız için de müminler ancak oradaki innema edatını siz sadece ve sadece diye de anlayın. Sadece ve sadece kardeş olurlar, kardeş olabilirler, kardeş olmalılar ayetini, ilahi fermanını tam anlamıyla anlamadığımızın bir işaretidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda.

0: yaptığın yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
10: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Dolayısıyla biz bunu anlamadığımız zaman, yani küçük adımlarla meseleyi başlatmadığımız zaman, sadece büyüklerle ilgilendiğimiz zaman bir ömür o büyükleri elde edemeyeceğimiz gibi sadece avunup elimizde avuçta bir şey kalmayacak bir duruma da düşebiliriz, Allah korusun. İşte bunu yapmamak için diyoruz ki biz zeminde kardeşlik hukukunu her zaman için işleterek bu manada bazı şeyleri hayatımızda tesis etmeliyiz. Bildiğiniz bir örnek vereceğim Asr-ı Saadet'ten. Defaatle anlattım size burada. Bir kez daha anlatacağım. Üzerinden de bir değerlendirme yapacağız beraberce. Hazreti Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi radıyallahu anhuma, Allah ikisinden de ebeden razı olsun, birbirlerini çok seven iki sahabidir. Hazreti Ebu Zer'in tabiatını biliyorsunuz. Aslında o fakirlerin babasıdır. Kölelerin babasıdır. Öyle bir ilgi gösterir onlara. Nasılsa birbirleriyle bir ara tartışmışlar. İki Müslüman birbiriyle tartışır mı? Tartışır tabii. İki Müslüman birbiriyle kavga eder mi? Okuyun Hucurat suresinin devamını, nasıl ettiklerini göreceksiniz. Müslümanlar diye bu manada bazı şeyleri hayatlarından tamamen çıkaracaklar diye bir şey yok. Biz insanız. Hata etmek bize has bir şeydir ve her an bu hataları ediyoruz. Sahabe dünyasında da bunun çok güzel örnekleri var ki bize beşerden bahsedip beşeri örnek gösterdiğine dair de işaret olsun diye. Tartışma uzar, dayanamaz Hazreti Ebu Zer artık nasıl bir noktaya gelmişse, uskut yebni sevdadır, sus ey siyah kadının oğlu. Anasının rengi siyah, Bilal'in rengi siyah, anasına da kurban, o da sahabidir. Bilal'e zaten canlar feda. Bu sözü duyar duymaz şöyle bir mahzunlaşıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısındadır. Ya Resulallah diyor. Ebu Zer'le aramızda şöyle şöyle bir şey geçti. Ebu Zer de bana kalktı, dedi ki ey siyah kadının oğlu sus. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplanıyor ki, çağırın bana diyor Ebu Zer'i. Geliyor Ebu Zer. O çatık kaşlar, Resulullah neyle, neden gadaplanıyormuş örnek olsun bize. O çatık kaşlar, o mübarek bakışlar Ebu Zer'in üzerinde yoğunlaşıyor ve Ebu Zer'e şu sözler söyleniyor. Ebu Zer, senden halen cahiliye kokusu geliyor. Şimdi sen Bilal'i anasının bedeninin renginden dolayı mı ayıpladın? Senden halen cahiliye kokusu geliyor. Dünyası yıkılmıştır Hazreti Ebu Zer'in. Hiçbir şey söylemez. Oradan çıkar. Bilal evine vardıktan sonra Bilal'in evine gider. Bilal'i çağırır. Eşiğe başını koyar Hazreti Ebu Zer ve Bilal'den şunu ister. Seni ve Resulullah'ı gadaplandıran, o sözleri söyleyen, şu dudaklara o başını, o ayağını basmadıkça ben asla başımı yerden kaldırmayacağım. Bilal der ki tamam kalk, ben affettim, bağışladım. Çok rikkatime dokunduğu için Resulullah'a gittim söyledim. Kalk der ama hayır der Ebu Zer. Bakar ki Bilal kararlıdır Hazreti Ebu Zer. Artık yavaşça ayağını dokundurur dudaklarına. Öylece kalkarlar, sarılırlar ve birbirleriyle bu manada muhabbetlerini yeniden yenilerler. Biliyorsunuz değil mi benim aziz kardeşlerim bu rivayeti? Defaatle duydunuz benden. Defaatle anlattım. Başkalarından da duydunuz. Başka yerlerde de okudunuz. Şimdi bunu biliyoruz. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Hazreti Ebu Zer ne büyük güzel tevbe etmiş. Doğru mu bu? Doğru. Bilal şikayetini Resulullah'a yapma gibi Allah Resulüne karşı bir muhabbeti var. Bu tespit doğru mu? Doğru. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz demek ki renklerinden, dillerinden dolayı bu manadaki sözlere karşı kızıyormuş. Bilal de böyle bir söz söylediği için Ebu Zer Bilal'e karşı, hemen Ebu Zer'e bu böyle bir sözün cahiliye davasının kokusu olduğunu söylemiş. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Ve daha başka tespitler de yapabiliriz. Yapıyoruz, yapıyoruz da peki bu rivayetin bize verdiği mesajın

biz neresindeyiz sorusunu hiç sormuyoruz. Çıkıyoruz dersten dışarıya. Allah karşımıza bir tane Romen kardeş çıkarıyor. Rengi biraz farklı, dili biraz farklı, giyimi biraz farklı. O anda dil olarak söylemesek bile içimizden bazı şeyleri geçiriyoruz. Ama Hazreti Ebu Zer'e söylenmiş o sözü kendi üzerimize almıyoruz. Birbirlerimizle tanışırken soruyoruz, diyoruz ki kardeşim sen nerelisin? Diyor ki ben Şırnaklıyım. Olsun, o da insan diyoruz. Nasıl bir cevapsa, bir Müslüman bunu nasıl söylerse, olsun onlar da Müslüman. Bu sözleri çok rahat söylüyoruz. İnsanları kavmiyetlerinden dolayı, ırklarından dolayı, mensubiyetlerinden dolayı, topraklarından dolayı, herhangi bir özelliklerinden dolayı o kadar çabuk yargılıyoruz ki ve bunu da hiç fark etmeden söylüyoruz. Ama hemen arkasından Hazreti Ebu Zer'i yine söylüyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Aman Ebu Zer ne kadar büyük, aman Bilal Efendimiz ne kadar yüce deyip yine de bizim hayatımıza taşıyacak bir noktaya getirmiyoruz. Benim aziz kardeşlerim, vallahi bu çağın Müslümanlarının sorunu bilgi sorunu değil. Bu çağın Müslümanlarının sorunu ilgi sorunudur. Biz bilgisizlikten değil ilgisizlikten kavruluyoruz. Duyduklarımızı hayata taşıyamama, hayata katamama, hayata bir yönüyle bu manada peygamber sedasını ve nefesini ulaştıramama ızdırabını yaşıyoruz. Öyle olduğu için bakın öğrendiklerimizin de bir kıymeti yok. Bu kadar bilgi, bu kadar ilim ama hayatta bereket yok. Bu kadar mal, bu kadar mülk, bu kadar nimet, hayatta bereket yok. Niçin olmadığını siz bunun üzerinden alın. İşte biz eğer Hazreti Bilal'in bu hatırasını, Hazreti Ebu Zer'le yaşamış olan bu şeyi kendi dünyamıza taşısaydık, Müslüman olarak yüreğimiz şöyle bir geniş olurdu. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ne ırkından, ne toprağından, ne dilinden, ne renginden, ne mensubiyetinden, ne aidiyetinden dolayı kınamazdık. Çünkü iman ettiğimiz peygamberimiz ey Allah'ın kulları kardeş olun dedi. Kardeş olun dediyse eğer bana ne düşer başka bir şey söylememe, başka bir şey yapmama imkan var mı? O kardeşlik hukukunu işletebilmek için asr-ı saadetin o güzel insanların dünyasında var olan o kardeşlik örneklerini ben kendi dünyama taşımak zorundayım. Eğer taşımazsam, güncelleştirmesem, yerleştirmesem sadece ve sadece edebiyatını yaparım. Edebiyatını yapmamın da ne bana bir faydası var ne de hukukum olan diğer kardeşlerime bir faydası var. Bildiğiniz bir örnek daha vereceğim. Bu örneği de bir şekliyle size güncelleştirmeye çalışacağım. Şimdi biz Hazreti Üsame'yi anlattığımız zaman kendimizden geçiyoruz. 17 yaşında İslam ordularının komutanı olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir iş için görevlendirecek. Üsame'nin babası Zeyd bin Harise Kureşli değil. Anası Ümmü Eymen anamız Habeşlidir, Arap değil. Rengi de Araplara uymuyor. Konuşma da babadan anadan dolayı Arapların böyle tam da Arap diyebileceği bir konuşmanın sahibi değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında Üsame'nin öyle bir yeri var ki o Üsame Ehli Beyt'ten zannedilecek kadar peygamber evinin çocuklarından bir tanesi. Ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? 17 yaşında kendisinin vefatına sayılı günler kala Hazreti Üsame'yi orduların komutanı tayin ediyor. O ordunun askerleri içerisine de Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, aklınıza gelen diğer bütün sahabi-i kiram efendilerimizi koyuyor. Ordu hareket edecek ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalık emaresi göründüğü için biraz işi ağırdan alıyor. O günlerde de daha yeni Müslüman olmuş bazı sahabi efendilerimiz meselenin tam anlamıyla Allah Resulü'nün verdiği mesaj çerçevesinde anlayamadıkları için, anlaşılmadıkları için bazı şeyler konuşuyorlar. Mesela diyorlar ki henüz 20'sine ayak basmamış birisini

Resulullah bizim başımıza komutan koydu. Kim onu dinler? Kim ona itaat eder? Başka biri diyor ki ya diyor Halit gibi birisi dururken, Kaka İbni Amr gibi birisi dururken, Sad bin Ebi Vakkas gibi birisi dururken, peygamberin amcasının oğlu olan Ali gibi birisi dururken Üsame mi bu orduya komutanlık edecek? Başka birisi de diyor ki ilk muhacirlerin başına bu gencin geçirilmesi ne kadar doğru? Bir şeyler söyleniyorlar. Duyuyor tabii bu sözleri Hazreti Ömer. Gadaplanıyor ama bir şey de söylemiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getiriyor sözleri. Ya Resulallah sen Üsame'yi atadın ama Üsame için şöyle şöyle şeyler konuşuluyor. Efendimizin de artık hastalığı biraz ağırlaşmaya doğru yürümektedir. Hemen baş ağrısı o günlerde fazla sarığını alır, normal sarmaz. O baş ağrısını dindirmek üzere başını bağlar o sarıkla. O halde ashabtan birkaç insana yaslana yaslana yaslana Mescid-i Nebevi'ye gider. Durum ciddi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son anlarında o günün insanına ve o günün insanının üzerinden bizlere mesaj verecek. Ey insanlar der. Üsame'yi kumandan tayin ettiğim için bazılarının ileri geri konuştuğunu duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söze böyle başlıyor. Benim Üsame'yi kumandan tayin etmeme itiraz ediyor gibisiniz. Daha önce Üsame'nin babasını kumandan tayin ettiğim zaman da aynı şeyi yapmıştınız. Vallahi nasıl babası kumandanlığa layık olduğunu göstermişse Üsame de babasından sonra kumandanlığa layık bir kimsedir. Babası nasıl en sevdiğim biriydiyse Üsame de en sevdiğim kimselerden birisidir. O da babası da her türlü hayrı yapabilecek böyle bir özelliğe sahip kimselerdir. Onlardan hayırlı işler bekleyiniz. Muhakkak ki Üsame sizin hayırlı olanlarınızdandır ve bu işe ehliyet sahibi birisidir. Sözün sonu nasıl bağlanıyor? Ey Müslümanlar, başınızda başı üzüm gibi siyah Habeşli bir köle bile tayin edilse dinleyin ve itaat edin. Biliyoruz değil mi bunu da? Biliyoruz. Bilmediğiniz bir şeyi söylemedim ben. Bunu da değerlendiriyoruz. Sonrasını da biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözleri söyledikten sonra vefat etti. Ordu hareket edemedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir hilafete geçti. İlk iş olarak ordunun hazırlık emrini verdi. O gün sahabiden bazıları dediler ki ey Ebu Bekir biraz sabret. Biraz işler yatışsın. Bak irtidat hareketleri yayılıyor. Şimdi sen çıkarırsan başka sıkıntılar olur dedi. Hazreti Ebu Bekir hiç onları duymadı. Sonra insanlar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanına gönderdiler. Ne için? Rica için. Neyin ricası? Üsame'yi al yerine başka birini koy diye. Ne yaptı Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e? Şöyle sakalından tuttu. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu dedi. Sen kalkmış bana Resulullah'ın atadığı bir komutanı yerinden edip başka birini mi atamamı istiyorsun diyerek Hazreti Ömer'e karşı tepkisini gösterdi. Hazreti Ebu Bekir bir başka, Allah onun eliyle bambaşka şeyler ortaya çıkaracak o sıkıntılı süreçte. Ve gidecek ordu selametle gelecek ve o ordunun gidişi gelişi de İslam toplumu içerisinde ve civar yerlerde var olan karışıklıkların tamamının bir yönüyle izale edilmesine sebep olacak. Rivayeti şimdi biz bu haliyle başıyla sonuyla her şeyle biliyoruz, değerlendiriyoruz. Üsame ne büyük insan diyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ırkçılığı ayak altına almak için nasıl güzel adımlar atmış diyoruz. İslam toplumunda itaatin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için Resulullah böyle bir şey yapmış diyoruz. Ebu Bekir'in radıyallahu anh sünnete ittiba konusundaki hassasiyeti ne kadar ileri düzeydeymiş diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Ve dediklerimizin çoğu da doğrudur. Bunların tespitlerinin hepsine bizler de katılıyoruz. Burada da söylüyoruz. Peki aynı Üsame'yi anlatan bizler niye biz kardeşlik meselesinin önemli bir ayağı olan itaat meselesini

Meşru çerçevede itaat meselesini konuşmuyoruz. Niye onu konuşmak işimize gelmiyor? Biz bir vakıftayız mesela, bir dernekteyiz, bir cemaatteyiz. 2-3 insanı bir işe veriyorsun. Ben bizim burayı söylemiyorum. Ben kardeşlerimden memnunum ama genel bir değerlendirme söylüyorum. 2-3 insanı bir işe veriyorsun. Bir ay sonra bir bakıyorsun ki birbirlerini yemeye başlamışlar. Ya hani siz İslam için canınız gidiyordu? Hani siz dava için yanıp tutuşuyordunuz? Ne oldu? O bana şunu dedi, ben ona şunu dedim. O bana şöyle davrandı, ben ona şöyle davrandım. Bir bakıyorsunuz çocukların söyleyemeyeceği meseleler koca koca adamların dilinden duyuluyor. Ve çok geçmiyor 2-3 ay sonra o müessese yerle bir oluyor. Hani Üsame'yi kendisine rehber edinen gençler, hani nerede? Sen neredeydin? Niye itaat meselesini Hazreti Üsame'den anlatırken, onun üzerinden kendine örnek alma adına bir şeyler söylerken, onun kendi dünyana verdiği mesajları anlamakta zorlandın? Başka bir örnek vereyim sana. Hazreti Üsame bizim rehberimiz. Bütün gençler olarak rehberimiz. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. 5 kişi başlıyoruz bir öğrenci evinde. O öğrenci evini kurarken Darul Erkam olsun diye kurduk zaten. 3 ay sonra başladık. 2 grup oldu önce. 3'e 2 ya da farklı 2-2, bir tane de tarafsız. Ve başladılar birbirlerini yemeye. Şeytan zaten öyle işler için fırsat bekler. Ne yapar yapar o kardeşliği zedelemek için elinden geleni yapar. Bizim delikanlı, Hazreti Üsame'yi kendine rehber edinmiş olan delikanlı İstanbul'a gelmiş. İlahiyat okuyacak, başka bir fakülte okuyacak 4 yıl içerisinde. Bir bakıyorsun 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde 10 tane yer değiştirmiş. Oraya gitmiş, oranın müdürünü beğenmemiş. Falanca yurda gitmiş, oranın belletmenini beğenmemiş. Öğrenci evine gitmiş, arkadaşlarını beğenmemiş. Yeryüzünde en doğru o, ondan doğru adam da yok. Dolayısıyla kardeşlik, merdeşlik meselesi de sadece hikaye. Eğer böyle anlıyorsak biz bu işleri, vallahi biz Mehteran gibi 2 ileri 1 geri gidip geleceğiz ve hiçbir şekilde bu manada bir seviye kazanamayacağız. En başta ne dedim ben? Evet, büyük idealler, büyük büyük hedefler ama küçük adımlarla. Sen bir öğrenci evini idare edemezsen eğer, Allah sana daha büyüğünü nasip etmez. Oradan başlayacaksın sen. Oradan başlatarak kardeşlik meselesini götüreceksin. Kardeşlik edebiyat değil ki, birisi sana bir söz söyleyecek. Yüreğine hançer sızısından daha ağır bir sızı gelecek. Ama sen kardeşlik hatırına diyeceksin. Kardeşlik aşkına diyeceksin, yutacaksın. Yuttuğun zaman sen Müslüman oluyorsun işte. Yuttuğun zaman gerçek manada kardeşlik hukukunu anlamış oluyorsun. Biz nasıl anlıyoruz Allah aşkına benim aziz kardeşlerim kardeşliği? Ne söylüyorsak herkes bizi sevsin. Herkes bizi takdir etsin. Herkes bizi alkışlasın. Hiç kimse bize itiraz etmesin. Bizi hep el üstünde gezdirsinler. Biz de en iyi mücahit olalım. Tamam, öyle mücahitliğe can kurban. O yok bu dünyada. Herkes bu manada sana bir şeyler söyleyecek. Adam kendisi yatacak. Sen bir şeyler yapıyorsun. Yattığı yerden seni eleştirecek. Ama sen ona rağmen benim kardeşim deyip o yatan adamın bile sözünü sinene çekebiliyorsan işte sen bu hukuku anlamışsın demektir. Dolayısıyla biz asr-ı saadetteki o hadiseleri sadece 2 tane örnek verdim. Daha çok şey söylenebilir, vakit ilerliyor. Bu örnekleri eğer kendi dünyamıza bu çerçeveden taşımazsak sadece ve sadece bu işi konuşmuş oluruz. Yani evet kardeşlik deriz ama sözde bırakırız, öze taşıyamayız. Allah öze taşıyan o kardeşlikleri bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim, Müslümanız, hukuklu insanız, hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. 4 tane hukuku canımız pahasına korumak zorundayız. Hukukullah, hukukun nefs, hukukul ibad, hukukul eşya. Hukukullah, Allah'la aramızdaki hukuk. Onu neyle biz koruyacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem söyledi.
o kurban olduğumuz o güzel beyanıyla, o Cibril hadisiyle

bu işin ihsan ile olacağını söyledi. Hukukullahı biz ihsan ile ayağa kaldırabiliriz. Hukukun nefs, nefsimizde bir hukukumuz var değil mi? Onu da korumamız lazım. Onu neyle yapacağız? Onu da Darul Erkan Mektebi'nden öğrendik. İradenin hakkını vermekle, iradeyi sağlamlaştırmakla. Gelelim hukukul eşyaya. Eşyayla, bu eşya sadece cansız varlıklar değil biliyorsunuz. Gerçi İslam'ın sözlüğünde, İslam medeniyetinin sözlüğünde cansız varlık diye de bir şey yoktur. O başka yerlerde var. Bizde varlık ikiye ayrılır. Şuurlu varlık, şuursuz varlık. Başkalarında varlık ikiye ayrılır. Canlı varlık, cansız varlık diye. Bizim nazarımızda her varlık canlıdır. Şuursuzdur sadece. Dolayısıyla bütün varlıkla, eşyayla bizim bir hukukumuz var. Bakın böyle anladığımız zaman anlıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kütüğün sırtını sıvazlamasını. Ama kendimiz kütükleşince anlamayız. Ancak bunu o eşyaya ait şeyleri Resulullah'ın mektebinden öğrendiğimiz zaman anlayabiliriz. O zaman anlarız işte Allah Resulü'nün Kusva'yla muhabbetini, Uhud'la konuşmasını, yağan yağmura cellabesini uzatmasını ve daha nice şeylerini. Eşyayla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretiyor. Bizim eşya ile olan hukukumuz ikram üzeredir. Her zaman ikram ederiz. Bir yönüyle takdir ederiz. Bir yönüyle mükafatlandırırız. Onlar da bizi mükafatlandırırlar. Böyle yaparız. Ya hukukul ibad, kullarla olan hukuk. O ne üzerine? O isar üzerine. İsar ney? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak. Bu öyle bir büyük seviye ki, bu seviyeyi anlayabildiğiniz zaman, anlayabildiğimiz zaman bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Allah anlaşılması için de zihnimizi, kalbimizi, yüreğimizi, aklımızı inşallah açsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, kavramlarla konuşmak kolay, biraz da mesajı derli toplu olarak zihnimizde tutmamız için bir fırsat bize. Şöyle iki tane bahis açmak istiyorum. Kardeşlik ahlakında neler olmalı? Olmamalı affedersiniz önce. Kardeşlik ahlakında neler olmalı? İlerleyen derslerimizde bunlara ait bir şeyler göreceğiz. Bu kardeşlik meselesi önemli. Öyle birkaç derste de sınırlandırmayıp biraz hakkını vererek anlamaya çalışacağız. Şimdi bugün kardeşlik ahlakı dediğimiz bu manada da hukukul ibad çerçevesi altında sorumlu olduğumuz o hukuka ait bazı şeyleri öğrenme adına bu iki bahise ciddi bir biçimde kulak vermeliyiz. Kardeşlik ahlakında neler olmamalı? Kardeşlik ahlakında neler olmalı? Neler olmamalı? Tarafgirlik olmamalı. Taassup olmamalı. Taklit olmamalı. Tahrip olmamalı. Tahakküm olmamalı. Tecessüs olmamalı. Tecrit olmamalı. Tefrika olmamalı. Tekebbür olmamalı. Teaccül olmamalı. 10 tane kavram verdim. Bunlar kardeşlik ahlakında olmamalı. Birincisi tarafgirlik olmamalı. Ne demek bu biliyor musunuz? Irkçılık olmamalı. Asabiyet olmamalı. Kabilecilik olmamalı. Allah'ın sana vermiş olduğu ve her biri ikram olan, senin kendi çabanla elde etmediğin hiçbir şeyden dolayı övünmemek olmamalı. Aslında biz tarafgirlik derken bir yönüyle bu manada oluşan insanların kendisine ait olduğunu zannettiği bazı şeylerden dolayı etrafındaki insanlarla kenetlenip diğerlerini yok sayma gibi bir anlayış ki bugün kardeşliğe vurulan en büyük darbe de budur. İşte bu olmamalı. Tarafgirlik yok. Bizde asıl olan şey nedir? Adalettir. En yakınlarımız olsa bile anamız, babamız, kendi kabilemiz, kendi kardeşimiz bile olsa asla ve asla biz tarafkir olamayız. Yine asr-ı saadette bırakmamak için size bir örnek. Kimin kardeşi Ebu'l-Aziz? Musab bin Umeyr'in. Onu tutuklayan ve ellerini bağlayan Ensar'dan bir sahabi.

Yanından geçerken o Ensari sahabiye ne diyor? O Mus'abul Hayr, Mus'ab İbni Ümeyr, o büyük insan, sıkı bağla, sakın kaçırma. Onun Mekke'de bir annesi var, çok zengindir. Verirsen eğer onun karşılığında çok fidye alırsın. Ebul Aziz dönüp diyor ki Mus'ab diyor, yazıklar olsun sana. Öz kardeşini terk edip aynı anadan ve aynı babadan olmayan bir insanı tercih edip bir de bu sözleri mi söyleyeceksin? Ne diyecek o büyük insan? İslam kardeşliğini sözde değil özde anlayan o büyük insan. Sen benim kardeşim değilsin. Kardeşim senin ellerini bağlayan şu adamdır diyecek. İşte budur. Bunu anlayabildiğimiz zaman biz İslam kardeşliğini anlarız. Eğer bunu anlamazsak biz sadece ve sadece dediğim gibi işin edebiyatında kalırız. İkincisi, taassup olmamalı. Mensubiyetlerimiz olabilir. Allah bize farklı farklı kabiliyetler verebilir. Bizi farklı alanlarda istihdam edebilir. Farklı bir biçimde bizim ruh dünyamız başkalarıyla uyum arz ettiği için onlarla kendi aramızda bir yer bulabiliriz ve onların içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ama sadece doğru biziz. Bizden gayri ne varsa hepsi batıl. Fırkayı Naciye biz, gerisinin hepsi fırkayı dal. Böyle görme mantığına eğer saplanırsak işte onun adı taassuptur. Sadece ve sadece kendini hak görmek. Ben hak ileyim diyebilirsin. Ben hakla beraberim diyebilirsin. Ama ben sadece hakkım diyemezsin. Böyle bir hakkı el hak olan Allah sana da vermiyor, bana da vermiyor. İşte bunu anladığımız zaman biz taassubu olmaması yönünde bize söylenmiş bir şey olarak görebiliriz. Üçüncüsü, taklit olmamalı. Ne demek burada taklit olmamalı? 2-3 tane Müslüman grup, dernek, vakıf, cemaat her neyse bir iş yapıyor. Ümmetin var olan bir eksikliğini giderme noktasına bir iş yapıyor ve biraz da orada başarı elde ediyor. Şimdi ne diyor bu taraftakiler? Ha, demek ki burada bir şey var, biz de aynısını yapalım. Oradakini taklit ediyor. Oradakinin güzelliğiyle sevinmiyor. Bak kardeşlerimden Allah razı olsun, yapılmayan bir şey yaptılar. Onlar onu yapsın. Ben de bu ümmetin yapılmamış, daha el sürülmemiş yüzlerce işi var. Ben de bunlardan bir tanesini yapayım. Ama o zor. O zor olduğu için işimize geliyor birbirimizi taklit etmek. Kolaycılığa kaçıyoruz. Ve böyle yaparak ümmetin potansiyelini, gücünü heder ediyoruz. Biz sadece biz değiliz benim canım kardeşlerim, ne olur bunu anlayın. Cebimizdeki para da sadece bizim paramız değil. Biz bir ümmetiz, her birimiz ümmetin bir değeriyiz. Vallahi bizim bu ümmetin israf edilecek ne bir tek adamı ne de bir kuruş parası var. Kim bu manada bir şey yapıyorsa yarın Allah katında bunun hesabını kat kat verecek. İslami hizmet ediyoruz diye israf etme hakkını kim bize veriyor? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Taklit onun için doğru değil bu manada. Eğer biz taklit meselesini bu çerçeveden anlasak, kardeşlerimizin güzellik, güzel olarak ortaya koyduğu şeylerden memnun oluruz. Onun için diyoruz taklit olmamalı. Dördüncüsü, tahrip olmamalı. Ümmetin bilincini zedeleyecek, şuuruna sıkıntı verecek. Bir iş yaparken birçok yeri yıkacak bir şeyler yapma gibi bir lüksümüz yok bizim. Kendimizi öyle el hak olarak göreceğiz. Hakikat bizde diyeceğiz. Ben hakikati dile getireceğim. Kim ne yaparsa yapsın diyeceğiz. Ama söylediğimiz sözlerle hem ümmetin moralini bozacağız. Hem ümmetin içerisine tefrika sokacağız. İnsanları birbirine düşüreceğiz. Birbirine kanlı bıçaklı hale getireceğiz. Nefret tohumları ekeceğiz. Sonra da bunu hakikat hatırına yaptığımızı söyleyeceğiz. Hah, sana gönül veren 3-5 tane insanı kandırabilirsin. Ama yarın oradaki hesaplar açıldığı zaman görürsün. Her şeyi konuşmak zorunda değiliz bu meydanda benim aziz kardeşlerim. Bazen ümmetin selameti için dişimizi sıkmayı da bilmeliyiz. Bazen dilimizi ısırmayı bilmeliyiz. Evet, bir mesele var ve haykırman lazım, söylemen lazım. Onu orada konuşman lazım. Ama konuştuğu

zaman o günler o zemin hazır bir halde değilse, yani o doğruyu söylemeye şartlar müsait değilse, o doğru söylendiği zaman eğer başka arızalara sebebiyet veriyorsa, senin yaptığın tahriptir ve o kardeşliğin altına konulmuş bir dinamittir. Bu çok iyi gözlemlenmeli, çok ciddi bir biçimde istişareler edilmeli ve bu tarz meseleler mümkün mertebe bu çerçeveden konuşulmalı ki tahribe sebebiyet vermemeli. Biraz hızlandıralım. Tahakküm olmamalı, hükmü altına alma, ben ne diyorsam o mantığını kuşanmamalı, kendisini mutlak doğru kabul edip başkalarını da kendi hükmüne, kendi tercihine, kendi seçtiği şeye bir yönüyle mecbur bırakmamalı. Altıncısı, tecessüs olmamalı. Kimsenin ayıbını araştırma gibi bir görevimiz yok bizim. Kardeşlik ahlakının en ciddi meselelerinden bir tanesidir bu. Bir perde aralanmışsa eğer bir Müslüman o aralanmış perdeye dönüp bakmaz. Elinden geliyorsa eğer o perdeyi kapatır, yoluna devam eder. Birinin perdesi yırtılmışsa eğer bir Müslüman eğer bu işi doğru anlamışsa çıkarır ceketini, onu kardeşine perde yapar, kendisi de bakmaz. Sırtını dönerek onu perde yapar. Aman ben görmeyeyim, kardeşime karşı yüreğimde bir şey olmasın ama başkaları da kardeşimi görmesin der. Yoksa öyle ayıpları araştırıp bir casus edasıyla alttan girip üstten çıkmak, ona sormak, ona soruşturmak, böyle bir şey kardeşlik ahlakını zedeleyen bir şey ve bu asla olmayacak bir şey. Bir Müslümana da yakışmayacak bir şey. Tecessüs meselesinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz ilerleyen derslerde. Yedincisi, tecrit olmamalı. Ne demek tecrit? Yalnızlaştırılmamalı bir Müslüman. Ayrıştırılmamalı, ötekileştirilmemeli, kusurlarından dolayı silinip atılmamalı, kardeşlerimizin zalim olabileceği hakikati de unutulmamalı. Ne demek bu? Ben demiyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kardeşine her durumda yardım et, ister mazlum ister zalim olsun. Sahabe meraklı. Ya Resulallah diyor, mazlumu anladık. Zalim olana nasıl yardım edeceğiz? Onu da yaptığı zulümden engelleyerek. Dolayısıyla biz bir yanlış yapan kardeşimize bir tekme atma hakkına sahip değiliz. Bir yanlış yapan kardeşimize el uzatma sorumluluğunun üzerindeyiz. Yanlış yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz ya. Herkes bize de atsaydı bir tekme, biz şimdi kaç tekme yemiştik? Kendimizi sorgulayalım. Herkes kendini sorgulasın. Şu yaşına kadar ne kadar yanlış yapmış? Eğer o yanlışlara her zaman için bu manada bir hakaret görseydi yürüyebilir miydi bir insan? İnsandır. Kasti olmadan, hataen, belki yanlış kanaatle, belki yanlış yönlendirmelerle yanlış yapabilir. Asla tecrit yok eğer kardeşlik ahlakını anladıksa. Ha, bazı yerlerde var mı tecrit? Bazı yerlerde var. Onu da söylemezsek eksik kalır. Bakın Kab bin Malik kıssasını okuyoruz biz Kur'an'dan ve siyer kaynaklarından. O sıdk abidesi, doğruluk abidesi terbiye olunsun diye sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle 40, ona bir 10 gün daha eklendi. 50 gün boyunca Medine'de tecride tabi tutuldu. Niçin? Ahlakı olgunlaşsın, günahının kefareti ödensin, bir yönüyle farklı bir biçimde bir kıvama gelsin diye. Bu da olur, bu olabilir ama bu her zaman için olmaz. Bunu yapabileceğimiz zemini ve zamanı iyice kollamalıyız. Yoksa yanlış yapan kardeşlerimizi sile sile sile bir bakarız ki etrafımızda hiç kimse kalmamış. Sekizincisi, tefrika olmamalı. Bölmeye, fitneye, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek her türlü tefrika malzemesinden uzak durulmalı. Dokuzuncusu, tekebbür olmamalı. Bir Müslüman bir Müslümana karşı bunu yapabilir mi? Asla. Eğer Fetih suresini okumuşsa bir Müslüman, bir Müslümanın sadece ve sadece kafirlere karşı izzetli olduğunu, kafirlere karşı bu manada bir farklı
kametinin olduğunu bilir. Yoksa Müslümanlara karşı açabildiğince merhamet kanatlarını, rahmet kanatları açması gerektiğini bilir. Onuncusu, taaccül olmamalı. Acelecilik, telaş gösterme, hemen karar verme. Bir mesele hakkında hüküm verirken araştırmadan hemen hüküm verme, bu tarz şeyler olmamalı. Kardeşlik ahlakında olmaması gereken 10 temel kavram bu. Gelin kardeşlik ahlakında neler olmalı ya? Neler olmalı? Takva olmalı. Tadil olmalı. Tahkik olmalı. Takdir olmalı. Tebliğ olmalı. Terbiye olmalı. Tedric olmalı. Tekmil olmalı. Tesanüt olmalı. Tevazu olmalı. Bunlar da olmalı. Bunları ben nereden çıkardım? Oturup da kendi kafamdan yazmadım. Siz kendi kafanızdan yazabilir misiniz bunları? Bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. Her birini göreceğiz biz. Ben sadece kavramlaştırdım ki aklımızda biraz daha rahat dursun. Neler olmalıymış birinci maddede? Takva olmalı. Buradaki takvadan anlayacağımız şey nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? İnanılmaz derecede kardeşlerimize karşı sevgimiz olmalı ve merhamet adına ciddi bir seviyemiz olmalı. Eğer kardeşlerimizi seversek o takvanın mutluluğuna daha farklı bir biçimde ereriz. Ama bunu sakın ha şöyle de anlamayın. Biz bazen böyle de anlıyoruz. Mesela burada bir vakıfız biz. İslam kardeşliği eşittir vakıf kardeşliği. Biz aynı vakfa gönül vermişsek tamam, bizim dışımızdaki insanlarla ne işimiz var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey İslam kardeşliğini anlamamak demektir. Sevgimiz beraberce yol yürüdüğümüz kardeşlerimize karşı biraz daha fazla olabilir. Bunda hiçbir beis yok. Elbette ki olacak. Çünkü orada kardeşliğin ötesinde bir de yoldaşlık adına bir hukuk da var. Zeminde o var. Onun üstüne bir de o var. Sevginiz kardeşlerinize bir oranda var. Onun üstüne bir şey daha eklediniz. Eğer siz kardeşliği sadece o cemaat kardeşliği olarak, belli bir yere gönül verme, aidiyet kardeşliği olarak anlarsanız, siz bu meseledeki takva boyutunu kavramamış olursunuz. Ve bugün ne yazık ki İslam ümmeti olarak çektiğimiz sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi de budur. Mesela adam şöyle bir şey görüyor kendisini. Tamam diyor, Müslümanlar kardeş. E falanca kardeşim de benimle beraber aynı hocaya gönül vermiş. O da bir amir. Oraya da işçi alınacak, oraya da başka memurlar alınacak. Bir Müslüman olarak takınması gereken tavır mensubiyet üzerinden değil, ehliyet ve liyakat üzerinden olması gerekirken, İslam kardeşliğini doğru dürüst anlamadığı için bulunduğu yerlere kendi adamlarını yerleştirme noktasında bir gayrete girişiyor ve bunun da zemininde güya İslam kardeşliği adı altında bir ambalaj içerisinde yapıyor. Bunun bu toplumda ne büyük felaketlere yol açtığını bilmem anlatmaya gerek var mı? Neler yaşıyoruz bu konuda? Asıl olan ehliyet ve liyakat olması gerekirken onun yerine mensubiyet aldığı için bakın birbirimize nefretle bakar olduk. Ve herkes kendi adamını bir yerlere koyma noktasında bir uğraşıya girmiş oldu. Ama bilseydik ki hukuk var orada, asıl olan da ehliyet ve adalet, benim için fark eden bir şey yok ki, ben olmayayım başka bir kardeşim olsun. Zaten o da oraya geldiği zaman hukuku işletecek. Belki o benden daha fazla işletecek diyerek bu manada daha farklı bir biçimde olurduk. Ama olmadık, olamadık, olamıyoruz. Allah oldursun inşallah. İkincisi, tadil olmalı. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, her türlü aşırılıkta arındırma. Üçüncüsü, tahkik olmalı. Mahiyetini iyice araştırmadan her duyduğuna inanmama gibi bir şey olmalı. Yazıyor birisi birisinin adına sosyal medyada bir şey. Açıp telefon, kardeşim böyle mi? Bunu bile doğrulatmaktan aciziz. Üzerine 10 tane biz başka şeyler yazıyoruz. Sonra o insanla karşı karşıya geldiğimiz zaman da yüzümüz kızarıyor ama iş işten geçiyor. Tahkik ehli olmalı bir Müslüman. Kardeşlik içinde olmazsa olmaz bir şey bu. Ne diyor bizim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem?
kişiye günah olarak her duyduğunu konuşması yeter. Daha ne desin Allah aşkına? Her duyduğunu konuşması günah olarak yeter diyor. Biz sadece bunu anlasak tahkik meselesinin ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Kardeşlik için olmazsa olmaz esaslardan biri de o. Dördüncüsü takdir olmalı. Güzellikler iltifat ile, hani marifetler iltifata tabi ya, iltifat ile karşılanmalı. Takdir edilmeli, moral verilmeli, destek olunmalı. Bu manada o kardeşe kardeşlik hukuku çerçevesinde bunu yapmalı. Bakın beşincisini de söyleyeyim, ikisi için bir şey söyleyeyim. Tebliğ olmalı beşincisi. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten nehyetme, sabrı tebliğ etme, hakkı tebliğ etme, bunu yapmalı. Bazen biz bu ikisinden birini yapabiliyoruz ama diğerini yapmıyoruz. Diyelim ki bir kardeşimiz 10 tane güzellik yapmış, 10 tane iyi iş yapmış. Hiç onu arayıp ya da bir mesaj atıp ya da bir şekliyle onu gidip ziyaret edip kardeşim çok güzel bir iş yapmışsın, Allah razı olsun demiyoruz. Ama o insan bir gün gelmiş bir hata etmiş. Hemen o hatayı düzeltme adına kendimizi memur görüyoruz. Sanki pusuda bekleyip o kusur ortaya çıksın diye bir şey bekliyoruz. Ya sen adamın 10 tane iyiliğini takdir etseydin, o bir tanesini de eleştirdiğin zaman adam seni doğru dürüst anlasaydı ve dinleseydi. Sen güzellikler yapılınca ortada yoksun. Ama iş yapan yanlış yapar. Yanlış yapıldığı zaman hemen ortaya pehlivan gibi çıkmanın anlamı nedir? Evet çık, hakkın var buna. Ama böyle yaparsan hakkın var. İkisi beraberce olursa faydası olur ve gerçek manada kardeşlik hukukuna da uymuş olur. Altıncısı terbiye olmalı. Var olan yanlışlıklar bir mürebbi gibi terbiyeye konu edilmeli. Yedincisi tedric olmalı. Ya hep ya hiç mantığı asla olmamalı. Seviye işi olduğu bilinmeli. Sen gelmişsin 40 yaşına, 20 yaşındaki bir kardeşinden 40 yaşındaki kendi halindeki olgunluğu bekliyorsun. Sen de 20 yaşında onun gibiydin, hatta ondan daha fenaydın. Niye sen şu anki halini bakarak insanları tenkit ediyorsun? Bir bırak adamları. O da biraz feleğin çemberinden geçsin. O da bazı şeyleri yaşasın, görsün, olgunlaşsın. Yavaş yavaş bunlar. Tedricilik budur zaten. Emri bil maruf yap ama bunu da göz ardı etme. Ya hep ya hiç mantığından vazgeç ki kardeşlik hukukunu gerçek manada işletmiş olasın. Sekizincisi tekmil olmalı. İkmal etme, tamamlama, kardeşinin eksik bıraktığını tamamlama olmalıdır. Sahabe nasıl yapıyordu biliyor musunuz? Bunu ben bir hikaye değil, bir hakikat olarak söylüyorum şimdi size. Bir iş yapılmış değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu işi kim yaptı? Bir ses geliyor yapandan. Biz yaptık ya Resulallah. Yapan bir kişidir ama biz yaptık ya Resulallah diyor. Ortada bir eksiklik var, bir kusur var. Soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yanlışı kim yaptı? Ses geliyor yapmayan birinden. Ben yaptım ya Resulallah. İşte budur sahabi ufku. Orada sahabi efendimizin onu üzerine alması haşa hilaf değil. Yani sahabi efendilerimiz yalan söylüyor anlamında yanlış bir anlayış aklınıza gelmesin. Bir yönüyle kardeşlik meselesinde bu işin bu yönünün de fedakarlık konusu olduğuna dair bir işarettir bu. Bakın bir örnek söyleyeceğim bunun için. Tataristan seferleri sırasında Abdullah İbni Zübeyir ordunun içerisindedir. 22-23 yaşlarında bir delikanlıdır. Birkaç gün sefer sürüyor. Bakıyor ki olmuyor. Bir türlü İslam ordusu düzenli değil. Varıyor komutan Abdullah İbni Sa'd İbni Ebi Serhin yanına. Hazreti Osman'ın da akrabasıdır o insan. Soruyor, diyor ki niye böyle? Sen ordunun komutanısın. Niye ordunun başında değilsin de ordu bu halde, dağınık vaziyette? Diyor ki ey Zübeyir'in oğlu, karşı tarafın komutanı Cercir benim başımı getirene 100.000 dinar ödül koymuş. Ve kim benim başımı ona götürürse, karşı tarafın komutanına, kızını ona vereceğini vaat etmiş. Buradaki komutanların ileri gelen

Sen İslam ordularının komutanısın. Sen aynı şeyi söyle. De ki kim bana Cercir'in başını getirirse ona 100.000 dinar. Kim onun başını bana getirirse onun kızını da ona vereceğim. Böyle diyerek sen İslam askerlerini harekete geçirebilirsin. Ve bunu söylettiriyor Abdullah İbni Zübeyir. Allah ondan ebeden razı olsun. Geçiyor ordunun komutanı olarak başa. Savaş başlıyor. Takdir ilahi bu ya. Cercir'in kafasını koparmak Abdullah İbni Zübeyir'e nasip oluyor. Ordu, İslam ordusu kazanmış, galip olmuş. Teklif ediyor İbni Ebi Ser. 100.000 dinar vereceğim diyor. Onun kızını da sana vereceğim. Hayır diyor Abdullah İbni Zübeyir. Ben ecrimi ve mükafatımı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklerim. Ben sadece iş teşvik olsun diye dedim diyor. Sonra oradan İbni Serh onu Medine'ye gönderiyor. Asıl söyleyeceğim bu. Medine'ye gönderiyor. Halife Hazreti Osman'dır. Olan biteni ona söyleyecek. Hazreti Osman'a anlatıyor ama anlatırken hiç kendisini söylemiyor. Ben dedim, ben yaptım. Ben dediğim için böyle oldu. Şöyle dağılmışlardı. Ben söyledim diye ordu toparlandı. İbni Serh görüşünü değiştirdi. Şöyle dedi, taktik değiştirdi. Onun için galibiyet oldu. Hayır, bu cahil adamların sözüdür. Ben demek yok. Biz defaatle söylüyoruz bunu. Sadece ve sadece biz eşhedüdür ben deriz. Ondan sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyerek biz deriz. Bizde bir yerde ben vardır. Onun dışındaki bütün benleri benlik olarak, şeytanlık olarak görürüz. Ben olmasaydım olmazdı. Niye? Sen Mehdi misin, peygamber misin? Sen olmasaydın daha güzel olurdu. Sen olmasaydın Allah senden daha güzelini verirdi. Bu ümmetin başına sen belasın ben dediğim için. Ben demek şeyi yok işte bizde. Eğer biz sahabenin bu ufkunu anlarsak. Hazreti Osman diyor ki Abdullah İbni Zübeyir'e çık diyor minberde, cemaati aynısını anlat anlasınlar. Çıkıyor minbere. Şimdi kitleleri görünce benim gibi coşar bir insan, o coşmuyor. Aynen Hazreti Osman'a anlattığı gibi İslam orduları şöyleydi. Sonra şöyle bir taktik değiştirdiler. Netice böyle galibiyet oldu diyerek kendisini karıştırmadan meseleyi anlatıyor. Dönüp geliyor İslam ordusu Medine'ye. İbni Ebi Serh olan biteni Hazreti Osman'a anlatıyor. Ah babasının oğlu, Resulullah ne güzel söylemiş. Tam Allah Resulü'nün sevdiği mümin. Tam Resulullah'ın hoşlandığı ahlak deyip orada ortaya konulan o güzelliği takdir ediyor. İşte budur. Gerçek kardeşlik de böyle olur. Biz bir yere girmişiz, yarış ediyoruz. Hayırda yarışıyoruz. Vallahi billahi benim aziz kardeşlerim, kimseden değer çalarak değerlenemeyiz. Kimseye çelme takarak yarışmayı birincilikle bitiremeyiz. Bunu aklımıza bir kere sokalım. Biz ne kadar başkalarını öne verirsek Allah bizi o kadar yüceltir. Ya yücelme sadece burada değil ki, biz ahiret için çalışıyorduk hani. Hani ecrimiz mükafatımız sadece ahiretteydi. Öyleyse eğer varsın bu ümmetin selameti için, birileri bizi paspas etsin, sırtımıza bassın, birileri bir yerlere gelsin, yeter ki bu ümmet aziz olsun. Ne olur bu ufka varalım. Bu ufku da en temel esas olarak alalım. Benliğimizin ve bencilliğimizin karıştığı her işi ayaklarımızın altına alalım ki o kardeşlik lezzetini ve mutluluğunu tadalım. Allah ona bizi erdirsin inşallah. Sekizincisi tekmil olmalı o zaten. Dokuzuncusu tesanüt olmalı. Dayanışma, yardımlaşma olmalı. Onuncusu tevazu olmalı. Tevazu olmazsa eğer bu ümmetin ferdi olarak o kardeşlik ahlakına ait en önemli şeyi eksik bırakmış oluruz. Şimdi son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin. Biz de can kulağıyla dinleyelim, onunla da bitirelim. Diyor ki birkaç hadisi birleştirerek söylüyorum, kaynaklarını da vereceğim. Birbirlerinizle hasetleşmeyiniz. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine onunkisi bitmeden

0: Başka biriniz satış yapmayınız. Ey Allah'ın kulları, hakkıyla kardeş olunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ey Allah'ın kulları, hakkıyla kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz. O maddeler nereden çıkmış anlıyoruz değil mi? Aslında biraz önce verdiğim o onar kavram işte yaslandığı nebevi hakikatlerden bir tanesi. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz. Onu asla yardımsız ve desteksiz bırakmaz. Hiçbir zaman hor ve hakir görmez. Bu sözü bitirdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi, ne yaptı biliyor musunuz? Ne yapıyor, ondan sonra ne diyor? Şöyle eliyle kalbini işaret etti. Takva buradadır. Üç kez takva buradadır, takva buradadır dedi. Niye kardeşlikte takva? Buradan alalım. Devam ediyor. Bir kimse için Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Her bir Müslümanın canı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah bu nebevi hakikat çerçevesinde bizleri yetiştirsin. Bizleri kıvama erdirsin inşallah. Bukhari'nin edep babının 57. numaralı hadisi, Müslüm'ün 1.9, Ebu Davud edep 47, Tirmizi 1.24, İbn-i Mace dua 5 ve daha birçok kaynakta da geçen bir hadis bu. Birkaç hadisin toplamı bu. Allah bu nebevi hakikatlerle bizleri inşallah birbirimize kardeş kılsın. Biz birbirimizi birbirimize sevdirsin. Sevgi en büyük azık olsun. O da bize inşallah darusselam olan cennetin kapılarını açmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
3: Siz onun hakkında "o kendiliğinden bir şey söylemez" denildiğini duymadınız mı?
4: Evet. Doğru. Haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?

0: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
1: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
2: Ama baba...
1: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
3: 58. Bölüm.
4: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
5: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
4: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
6: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
4: Peygamberimiz, onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
6: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
4: Peygamberimiz, onlara gidip söyleyin, geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz, dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
7: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
1: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
7: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
1: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
6: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
1: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
6: Allah bize yeter Abdullah.
1: Allah'ın düşmanları, siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
4: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. Hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
8: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
9: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok.
10: Allah bizim için çok kıymetli.
11: Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
12: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
9: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
8: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi de!
4: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara

0: şöyle dedi: "Sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin." Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
1: "Buradayım ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "Diğer sancağı da sen al," buyurdu.
1: "Emredersiniz."
0: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu: "Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin."
2: Allahu Ekber. Sabredeceğiz.
3: Allahu Ekber. Sabredeceğiz.
1: Allahu Ekber.
0: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrık isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi:
4: "Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?"
5: "Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz."
6: Gidemeyiz.
5: "Bugün cumartesi."
6: Olmaz.
4: "Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız?" "Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun, eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir."
5: "Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?"
4: "Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır."
0: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Huseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki:
7: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
8: "Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
7: "Kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.

0: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi.
1: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz, yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
2: "Ben alırım ya Resulallah.
3: Ben alırım ya Resulallah.
1: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu.
2: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
1: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
2: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
1: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
4: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
5: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
4: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
5: "Evet."
4: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen, onları iki ateş arasında bırakırız."
5: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım."
4: "Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni."
1: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

0: Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ya varis.
6: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.
5: Ah.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in emirlerini yerine getirmek. Nahliye gönderilen kumandanın emre itaati. Hazreti Peygamber Abdullah bin Cahş'ı Nahliye'ye gönderdi ve "Orada dur, Kureyş haberlerini bize getir," dedi. Ona savaşma emrini vermedi. Bu hadise haram aylarda oldu. Ona nereye gideceğini bildirmezden önce bir mektup yazdı ve ona "Sen ve arkadaşlarınız çıkınız. İki gün geçtikten sonra mektubu aç, ona bak. Sana ne emretmişsem onu yap. Sakın arkadaşlarından hiç kimseyi seninle birlikte gelmeleri için zorlama," dedi. Kumandan iki gün geçtikten sonra mektubu açtı. Baktı ki mektupta şunlar yazılıdır: "Nahle'ye varıncaya kadar git. Bize Kureyş'in haberlerinden senin kulağına gelenleri getir." Bunun üzerine Abdullah bin Cahş arkadaşlarına "Baş ve göz üzerine dinler ve itaat ederim. Sizden şehitlik isteyenler varsa benimle beraber gelsin. Çünkü ben Resulullah'ın emrini yerine getirmek için gidiyorum. Bunu istemeyenlerse dönsünler. Çünkü Hazreti Peygamber herhangi bir kimseyi zorlamaktan beni nehyetmiştir," dedi. Böylece onlar da Abdullah bin Cahş'la beraber gittiler. Ta ki Buhran denilen yere vardılar. O zaman Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazavan sırayla bindikleri develerini kaybettiler. Kumandandan geri kaldılar, develerini aradılar. Böylece kavim yola devam etti ve Nahle'ye vardı. Onların yanında Amr bin Hadremi, Hakem bin Kaysan, Osman bin Mughire bin Abdullah geçtiler. Beraberlerinde ticaret malları da vardı. Taif'ten getiriyorlardı. Mal katıkla kuru üzümden ibaretti. Sahabiler bunları gördüğünde Vakit bin Abdullah bunların önüne çıktı. Başını da tıraş etmişti. Onlar Vakit'i tıraşlı olarak gördüklerinde, "Bunlar umreye gelen kimselerdir. Onlardan bize bir zarar gelmez," dediler. Allah Resulü'nün ashabı Recep'in son gününde onları kuşattı. Ve eğer

Bunları öldürürsek, onları haram ayda öldürmüş oluruz. Eğer kendilerini bırakırsak, bu gece harem arazisine girerler, artık onlara bir daha dokunamayız, dediler. Böylece onlarla savaşmak hususunda ittifak ettiler. Vakit bin Abdullah et-Temimi bir ok atarak Amr bin Hadrami'yi öldürdü. Osman bin Abdullah ve Hakem ve Kaysan'ı da esir ettiler. Mughire kaçtı. Bir türlü onu yakalayamadılar. Develeri, kervanı sürüp Medine'ye doğru geldiler. Peygamberin yanına geldiklerinde Hazreti Peygamber onlara, "Allah'a yemin ederim ki ben size haram aylarda savaşınız diye emir vermemiştim," dedi. Böylece Hazreti Peygamber esirle getirilen malı bekletti, taksim etmedi. Ondan bir şey almadı. Hazreti Peygamber onlara bunu söyleyince onlar pişman oldular. Zannettiler ki helak olmuşlardır. Arkadaşları da onları kınadılar. Kureyşliler de onları işittiklerinde, "Muhammed haram ayda kan akıttı, mal aldı, insanları esir etti, haram ayını helal kabul etti," dediler. Bunun üzerine Allah Teala Bakara suresinin 217. ayetini indirdi. Ve Allah Teala bu ayette, "Sana haram ayından, onda savaştan soruyorlar. De ki, onda savaş büyük bir günahtır. Fakat Allah yoluna engel olmak, Allah'a ve Mescid-i Haram'a karşı nankörlük etmek, halkını oradan sürüp çıkarmak, Allah yanında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha büyük bir günahtır," buyuruyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kervanı kabul etti. Esirleri de fidye karşılığında serbest bıraktı. Müslümanlar Hazreti Peygamber'e, "Bundan bize bir savaş sevabı var mıdır?" diye sordular. Bunun üzerine de Allah Teala Bakara suresinin 218. ayetini indirdi. Bu birlik Abdullah'la beraber 9 kişiydiler. Ashabın Kurayza olayında Hazreti Peygamber'in emirlerine uymaları. Allah'ın Resulü Ahzab gününde, "Sakın herhangi bir kimse ikindi namazını Beni Kurayza'ya varmadan kılmasın," dedi. Yola çıktıktan sonra ikindi vakti olunca bazıları, "Biz Beni Kurayza'ya varmadan önce ikindiyi kılmayız," dediler. Bazıları, "Biz ikindiyi kılarız. Bizden bu istenilmemiştir," dediler. Hadise sonradan Hazreti Peygamber'e intikal etti ve Peygamber hiç kimseyi kınamadı. Hazreti Peygamber ashabın peşini takip etmekten dönünce derhal zırhını giydi, silahını kuşandı ve kendine buhur sürdü. Cebrail indi ve Hazreti Peygamber'e, "Sen neden zırhını çıkardın? Bundan mazur sayılmazsın. Biz melekler zırhlarımızı hala çıkarmadık," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sıçrayıp ayağa kalktı. Korktu ve halka azimetle emir vererek, "İkindiyi ancak Beni Kurayza'da kılarız," dedi. Onlar silahlarını kuşandılar, çıktılar. Beni Kurayza'ya gelmeden önce güneş battı. Halk o günün ikindi namazı hususunda mücadele etti. Bazıları, "Namazı kılınız. Çünkü Hazreti Peygamber namaz kılmamayı emretmemiştir. Süratle oraya gitmeyi emretmiştir," dediler. Bazıları da, "Peygamber bize namazı ancak Beni Kurayza'da kılmamız hususunda azimetle emretti. Biz Resulullah'ın azimetindeyiz. Bizim üzerimize herhangi bir günah yoktur," dediler. Bu olay Hazreti Peygamber'e ulaşınca Hazreti Peygamber her iki tarafa da bir şey söylemedi. Ashabın Huneyn günü Hazreti Peygamber'in emrine uymaları. Allah Resulü Huneyn gününde halkın kendisini yalnız bıraktıklarını görünce, "Ey Abbas, ey Ensar topluluğu, ey Rıdvan ağacının altında biat edenler, neredesiniz?" diye bağır, dedi. Bunun üzerine ashab, "Lebbeyk, lebbeyk," diyerek bu sese cevap verdiler. Hatta öyle bir hal oldu ki, adam devesini döndürmeye vakit bulamadığı için zırhını boynuna geçirip kılıç ve kalkanını kaparak sesin geldiği tarafa koşuyordu.
Böylece peygamberin yanında 100 kişi

kişi toplandı. Bunlar Hevazin kabilesiyle savaşa başladılar. İlk çağrı Ensar için oldu. Sonra Hazreç için oldu. Onlar harp anında çok sabırlıydılar. Hazreti Peygamber de savaşa bakıyordu ve işte şimdi savaş kızışmıştır dedi. Allah'a yemin ederim ki halk peygamberin yanına dönüp geldiklerinde esirlerin peygamberin yanında ellerinin bağlı olduklarını gördüler. Allah Hevazin'den öldürdüklerini öldürdü. Onlardan kaçanlar da kaçtı ve Allah onların mallarının ve çocuklarının hepsini ganimet olarak peygambere verdi. Hudeybiye anlaşması bozulduğunda ashabla Ebu Süfyan arasında geçen olay. Hazreti Peygamber Mekkelilerle sulh yaptığında Huzaa kabilesi peygamberin anlaşmalıları oldu. Beni Bekir de Kureyş'in himayesine girmiş oldular. Huzaa ile Beni Bekir arasında savaş vardı. Kureyş Beni Bekir'e silah ve yiyecek yardımı yaptı. Huzaa'nın zayıf noktalarını gösterdiler. Böylece Beni Bekir Huzaa'ya galip geldiler ve onlardan birçoklarını öldürdüler. Kureyşliler böyle yapmakla Hudeybiye'deki sulhü bozmaktan korktukları için Ebu Süfyan'a "Muhammed'e git, bu anlaşmayı yenile" dediler. Halklar arasında sulh yapmasını istediler. Bunun üzerine Ebu Süfyan Medine'ye vardı. Hazreti Peygamber sahabilere "Ebu Süfyan geldi ve ihtiyacını elde etmeksizin geri dönüp gidecektir" dedi. Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir'e gelerek "Ey Ebu Bekir, bu anlaşmayı geçerli kıl, halkın arasında sulh yap" dedi. Hazreti Ebu Bekir "İş benim elimde değildir, Allah'ın elindedir ve onun peygamberine aittir" dedi. Bu sefer Ebu Süfyan aynı şeyleri Hazreti Ömer'e söyledi. Ömer ona "Bozulan anlaşmayı ben nasıl yenileyebilirim? Zaten bozulmamış olsaydı bile Allah'tan dileğim şudur ki bu anlaşma yeniyse Allah onu çürütsün" dedi. Bu sözler üzerine Ebu Süfyan "Senin gibi kabilesine, aşiretine düşmanlık yapan birisini görmedim" dedi. Sonra da Hazreti Fatıma'ya geldi. "Ey Fatıma, bütün kavminin kadınlarına üstün olabilecek bir iş yapar mısın?" dedikten sonra ona Ebu Bekir'e söylediklerini iletti. Hazreti Fatıma da Ebu Süfyan'a "Bu iş Allah'a ve Resulüne aittir. Benim elimde bir şey yoktur" dedi. Sonra Ebu Süfyan Hazreti Ali'ye geldi. Hazreti Ali'ye de daha önce söylediklerinin benzerini söyledi. Hazreti Ali, "Bugün senin kadar şaşırmış bir kişi görmüyorum. Sen halkın efendisiydin. Antlaşmayı tazeledim de ve buradan git" dedi. Böylece Ebu Süfyan ellerini birbirine vurarak "Ben anlaşmayı yeniledim" dedi ve sonra Mekke'ye vardı. Mekkelilere yaptıklarını söyleyince onlar "Andolsun senden daha şaşkın bir elçi görmedik. Sen bize harp getirmedin ki tedbirimizi ona göre alalım. Sulh getirmedin ki emin olalım" dediler. Ashabın Bedir esirlerine davranışları. Bedir gününde esir edilenler arasındaydım. Hazreti Peygamber esirlere iyi davranılmasını emretti. Ben Ensar'dan bir grubun elindeydim. Onlar yemeklerini getirdiklerinde hurma yiyor, bana da peygamberin tavsiyesiyle buğday ekmeği veriyorlardı. İbn-i Revaha'nın Hazreti Peygamber'in emrini süratle yerine getirmesi. Abdullah bin Revaha bir gün peygambere geldi. Peygamber hutbe okuyordu. Hazreti Peygamber "Oturunuz" dedi. O da bulunduğu yerde oturdu. Mescitten dışarı bir yerdi. Peygamber hutbesini bitirinceye kadar oturdu. Onun böyle yaptığı Resulullah'a haber verilince Hazreti Peygamber "Allah senin kendisine ve peygamberine olan itaat isteğini artırsın" dedi. Hazreti Peygamber cuma günü minbere oturdu ve "Halka oturunuz" dedi. Abdullah bin Revaha peygamberin sözünü işittiği zaman Beni Ganem semtindeydi. Olduğu yere oturdu. Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, İbn-i Revaha senin halka oturunuz dediğini duyduktan sonra bulunduğu yerde oturdu" dediler. Abdullah İbni Mesud'un Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmesi.

Hazreti Peygamber hutbe okuduğunda oturunuz dedi. Bu sözü Abdullah bin Mes'ud tam kapıdayken işitti ve bulunduğu yerde oturdu. Hazreti Peygamber ona, ey Abdullah, içeri gir diye ikaz etti. Hazreti Peygamber hoşlanmadığı için ashabın yüksek bir kubbeyi yıkması. Allah'ın Resulü bir gün çıktı. Biz de beraberindeydik. Yükselmiş bir kubbe gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Bu ensardan bir kişinin kubbesidir dediler. Peygamber bunun üzerine sükût etti. Fakat bu peygamberin nefsinde yer etti. Ta ki sahibi Resulullah'a gelip halkın içerisinde selam verdi. Fakat peygamber ondan yüzünü çevirdi. Bu hadise birkaç defa tekrarlandıktan sonra kubbenin sahibi Resulullah'ın öfkelendiğini ve kendisinden yüz çevirdiğini anladı. Arkadaşlarına bu durumu arz edip şikayette bulunarak Resulullah'ın bana karşı tavrını hoş görmüyorum dedi. Peygamber kubbeni gördü. Onun için sana böyle davrandı dediler. Bunun üzerine gidip kubbesini yıktı. Yerle bir etti. Hazreti Peygamber bir gün çıkıp da kubbeyi görmeyince durumu sordu. Kubbe sahibi senin kendisinden yüz çevirdiğini bize şikayet etti. Biz de bunun senin hoşuna gitmediğini söyledik. O da kubbesini yıktı dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ihtiyacı olmadıkça her bina sahibi için vebaldir buyurdu. Hazreti Peygamber hoşlanmadığı için ashabın renkli bir elbiseyi yakmaları. Resulullah'la beraber Ezahir Akabesi denilen yere gittik. Sırtımda hafifçe boyanmış bir elbise vardı. Hazreti Peygamber bana baktı ve "Bu ne biçim elbisedir?" dedi. Anladım ki Hazreti Peygamber bundan hoşlanmamaktadır. Çadırıma döndüğümde ateş yaktıklarını gördüm. Onu sırtımdan çıkararak ateşe attım. Sonra Resulullah'a vardım. Beni görünce "Sen o elbiseyi ne yaptın?" diye sordu. Ben de onu ateşe attığımı söyledim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Niçin aile efradından olan bazı kimselere vermedin?" dedi. Hüreym'in saçını ve elbisesini kısaltması. Hazreti Peygamber benim için, "Hüreym el-Esedi ne güzel bir kişidir. Eğer onun perçemi uzun olmasaydı ve etekleri de yerlerde sürünmeseydi," demiş. Bu haber Hüreym'in kulağına geldiğinde bir bıçak alarak perçemini kulaklarının yarısına gelinceye kadar kesti. Sonra eteğini baldırlarının yarısına kadar kısalttı. El-Kinani'nin Hazreti Peygamber'in emrine uyarak altın kürsüden inmesi. Ben Herakl'in huzurunda oturuyordum. Fakat altımda ne olduğunu bilmiyordum. Baktım, altımda altından yapılmış bir kürsü vardır. Bunu görünce ondan indim. Herakl güldü ve "Niye sana ikram ettiğimiz bir şeyden indin?" dedi. Ben de "Ben Hazreti Peygamber'in böyle bir şey yapılmasını yasakladığını duymuştum." dedim. Rafi bin Hadic'in Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek hususundaki rivayeti. Bir gün dayım yanıma gelerek, "Peygamber bugün size sizin için menfaatli olan bir işi yasakladı. Fakat Allah'a ve Resulüne itaat etmek bizim ve sizin için daha hayırlıdır." dedi. Böylece yer kiralanması hususunda gelen hadisi zikretti. Muhammed bin Eslem'in Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek hususundaki rivayeti. Hazreç kabilesinden Muhammed bin Eslem bin Buhre yaşlı bir adamdı. Medine'ye gider, çarşıda işini görür, sonra evine döner ve elbisesini çıkardığında Hazreti Peygamber'in mescidinde namaz kılmadığını hatırlayarak, "Allah'a yemin ederim ki ben Peygamber mescidinde iki rekat namaz kılmadan geri geldim. Halbuki Hazreti Peygamber sizden kim Medine'ye gelirse sakın bu mescitte iki rekat namaz kılmadan aile efradına dönmesin" buyurmuştur der ve sonra elbisesini giyerek tekrar Medine'ye giderdi. Ensardan genç bir kızın Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmesi. Ensardan bir kızı istedim
ve Resulullah'a bu hadis

0: Allah'ın Resulü bana bakmanı emretmişse bana bak. Eğer değilse bana bakmayı sana helal etmem dedi. Böylece kıza baktım ve onunla evlendim. Benim yanımda evlendiğim bütün kadınlardan daha sevimliydi. Ebu Zer'in hizmetçilere iyi davranılmasına dair Hazreti Peygamber'in emrine uyması. Ebu Zer'i gördüm. Rebeze'deydi. Sırtında kalın bir cübbe vardı. Hizmetçinin üstünde de aynı cübbe bulunuyordu. Yanındakiler, ey Ebu Zer, eğer bu hizmetçiden bu şeyi alsan, onu sen kullansan, hizmetçiye de başka bir elbise giydirsen olmaz mı? Dediler. Ebu Zer, ben bir kişiye küfrettim. Bu Bilal-i Habeşi'ydi. O kişinin annesi Arap değildi. Ben onu annesiyle kınadım. O beni Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber bana, ey Ebu Zer, sen öyle bir kişisin ki sende daha cahiliye adeti vardır, dedi ve devamla, bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah sizi bunlardan dünyada üstün kılmıştır. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız onu satabilirsiniz. Allah'ın kullarını incitmeye hakkınız yoktur, buyurdu. Hazreti Peygamber, bunlar, köleler, sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinizin altına vermiştir. Kimin kardeşi emrinin altında olursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Ona gücü yetmeyecek çalışmalar teklif etmesin. Ve böyle bir çalışma teklif edilirse, ona yardımcı olsun, buyurdu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İzzetimiz, şey.

0: hedefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Allah Teala önce قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Müslümanlara ya da yanlış yapanlara, hata yapanlara, onlara umudunuzu kesmeyin çağrısında bulunuyor. Fakat bu kadarla yetinmeyin. وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ. Rabbinize, mürebbinize, Allah Azze ve Celle'ye, Mevla'nıza yönelin. وَاتَّبِيَوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Kur'an-ı Hakim'e bütün mevcudiyetinizle sarılın. Ve şunları söyleyin, bunları yaptıktan sonra şunlar noktasında acele yapın. Yarın kıyamet günü yazık bana, Allah'ın emirlerini, talimatlarını neden yerine getirmedim diye yakınmadan önce, dövünmeden önce umudunuzu kesmeyin, Rabbinize yönelin ve Kur'an-ı Hakim'e ittiba edin. Peki bunları Cenab-ı Hak sıralıyor. Yarın kıyamet günü mahşerde اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yani kıyamet günü şöyle demeden önce de Kur'an-ı Hakim'e ittiba edin ve enibu ila rabbikum, Rabbinize, Mevla'nıza yönelin. Onları gösteriyor insanlara. Gözümüzün önünde bir tablo var. İşte şunları kıyamet günü insanlar sayıklayacaklar. Diyecekler ki اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي. Eğer Allah Azze ve Celle bana hidayet etmiş olsaydı لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, muttakilerden olurdum. Dolayısıyla cehenneme gelmezdim. Bu kadar günahı işlemiş olmazdım. Masiyete dalmazdım diyecek insanlar. Böyle demeden önce اَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ, Rabbinize yönelin. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda günahlarınızın affını ondan niyazda bulunun, isteyin, ağlayın, gözyaşı dökün diye Kur'an-ı Kerim bizi bir yola davet ediyor. Peki لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِ, biz hep bu hidayet, dalalet meselesini hangi bağlamda anlıyorduk? هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ, Kur'an-ı Hakim muttaki olanlara doğru yolu gösterecek, hidayet rehberi olacak. Peki kim o muttakiler? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, önce onlar gayba, görmediklerine Peygamber Aleyhisselam'ın haberiyle, şehadetiyle iman edecekler. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ, namaz kılacaklar. Üçüncü olarak da وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ve Allah yolunda Allah'ın onlara verdiklerini infak edecekler. Bunları yapanlar muttaki olur. Allah Teala da muttakilere kurtuluşun yolunu gösterir. Orada sabit olurlar. Yani اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Yani bunlar hidayeti istemiş olsalardı, hidayeti gerektiren amelleri yapsalardı, muttaki olmayı gerektiren amelleri yapsalardı, Allah Teala onları o yola ulaştırmış olacaktı. Yoksa bu adam burada duruyor, sağ yok, gayret yok, amaç yok, ideal yok. Allah Teala onu tutup da hidayetin yollarına çekmiyor. Kulun bir iradesi olacak, cehdi olacak. Onun neticesinde cennetin yollarına girmiş olacak. Ya da şöyle demeden önce umudunuzu kesmeyin ve enibu ila rabbikum, Rabbinize yönelin. اَوْ تَقُولَ ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ. Kıyamet günü onlar şöyle diyecekler. ح۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ, azabı görecekler. Artık gözleriyle cehenneme bakıyorlar. Hüküm verildi, cehenneme gidecekler. لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً, bir daha dünyaya dönebilseydim. فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ. O zaman muhsinlerden olurdum. Sıradan bir Müslüman olmaz. Allah Teala'yı görür gibi ya da o beni görüyor. O makamda, o derecede ibadetlerimi yapardım diyecek. Böyle cümleler insanlar kuracaklar. Mazeret cümleleri. Peki bunlar kabul görecek mi? Bela, kaccaet ki hayati. Allah Azze ve Celle hayır diyecek. Hayır. Kaccaet ki hayati. Benim ayetlerim sana geldi. Peygamberler, Peygamber Aleyhisselam'ın varisleri size bütün bunları anlattı. Ahireti yaşanır bir halde, burada da fiili muzari ile getiriyor fiilleri, evsekule evsekule diyerek, sanki görüyorsunuz, canlı bir olay, canlı bir sahne, perde kalkıyor, kıyamette insanların yakınmalarını, müsaade dönelim dünyaya ya Rabbi diyorlar, ama Allah Azze ve Celle, hayır, kaccaet ki ayati, fekezzebte biha, vestekberte, yalanladın, olmaz dedin, bu çağda bu ayetlere yer yok dedin, yetmedi, vestekberte, gururlandın, Firavun'un soyundan geldiğini Müslümanlarla alakalı verdiğin kararlarla gösterdin, müstekbirler oldunuz, zalimler oldunuz, ve kunte minel kafirin, yalanlayarak, müstekbir olarak, Müslümanlara yeryüzünde yaşama hakkı tanımayarak, tanımadınız ama bütün bunlara rağmen muvaffak da olamadınız. Ve kunte minel kafirin, sen gittin kafirlerden, hakikatin üzerini örtenlerden oldun. O halde bu dünyadan geriye dönüş yok. Hüküm verildi. Allah Azze ve Celle'nin sözü üzerine söz olmaz. Yani insanlara buraları bu ifadelerle anlatıyor ki yarın böyle diyeceksin demeden önce gel ve enibu ila rabbikum. Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde. Kıyamet günü terellezine kezebu alallah. Kur'an'ı yalanlayanlar vardı. Resulullah Aleyhisselam'a çöl Arabı diyenler vardı. Peki bunları kıyamet günü görürsünüz, vucuhuhum musvedde, yüzleri onların kas katı kesilmiş, simsiyah olmuş, o halde göreceksiniz. Hani Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde ehli cenneti, ehli cehennemi anlatırken ve yevme tebyazzu vucuhu ve tesveddu vucuhu, yani kıyamet günü o iman etmeyenlerin, kafirlerin, Kur'an'ı yalanlayanların, onların yüzleri tebyazzu vucuhun, Müslümanların yüzleri ağaracak. Yevme tebyazzu vucuhun ve tesveddu vucuh, kafirlerin yüzü kararacak. Fe emmellezine sveddet vucuhuhum, o yüzleri kararanlara gelince onlara denecek ki ekefertum ba'di imanikum, imandan sonra küfre gittiniz. Öyle mi? Ekefertum ba'di imanikum fezukul azabe bima kuntum tekfurun. Madem inkar ettiniz, madem Allah yok dediniz, peygamber yok dediniz, Kur'an bu çağa, bu zamana konuşamaz dediniz ya da içeriye girdiniz, Kur'an-ı Hakimi bu çağa konuşamayacak şekilde tarihselcilik gibi masallarla, tahrif ameliyeleriyle çökertmeye çalıştınız. O halde fezukul azabe bima kuntum tekfurun, inkarlarınız sebebiyle azabı tadın diye Allah Teala onlara melekler vasıtasıyla hitap edecek. Aynı zamanda buradaki yevme tebyazzu vucuhun, İbn Abbas kimdir bunlar diyordu? Ehl-i sünne vel cemaa. Kıyamet günü yüzü ağaracak olanlar ehl-i sünne vel cemaa. Yani onlar sahabe-i kiram radıyallahu anhum, ehl-i sünne deyince ehl-i sünne vel cemaa, onlar İslam ümmetinin yekununu, tamamını anlıyorlardı. Peki eleyse fi cehenneme mesvel lil mutekebbirin. Yine burada leyse nefi edatı, başında istifam var, inkar için. O zaman buradaki isbat, yani müsbet anlam, olumlu anlamı en üst noktaya taşıyor. Mübalağa üzeri bir mübalağa var. Eleyse fi cehenneme mesvel lil mutekebbirin. Mütekebbirler, Allah ve Resul buyruklarını tanımayanlar için makam olarak, mesva ikamet edecekleri yer olarak cehennem onlara yetmez mi? Elbette yeter. Şimdi burada Müslümanlar

Korkabilirler. Yani burada insanlar var, sürekli idam kararları veriliyor. Onları dar ağacına gönderiyorlar. Bütün halkta bir korku olabilir. Hani Firavun'un sihrini anlatırken Kur'an-ı Kerim وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ büyük bir sihir yaptılar. İnsanları korkuttular, gözlerini boyaladılar. Onu yaptılar, onunla etkileyeceklerdi muhataplarını. وَسْتَرْحَبُوهُمْ korku saldılar yüreklere. Peki bu tür kararlar varsa, bu tür ameliyeler varsa insanlar korkar. Müslümanlar da sürekli kafirlere dair cehennem kararlar çıkınca onların özürleri kabul edilmiyor, reddediliyor. Bir sevkiyat var. Müslümanların da yüreklerinde bir ürperti, korku hali. Bizim durumumuz ne olacak? Allah Teala'nın hükmü ve yuneccillahu lezine takav bimefazetihim. Allah Azze ve Celle muttakileri kurtaracak. Ne sebebiyle kurtaracak? Bimefazetihim. Onlar neticeye ulaştılar. Zafere ulaştılar. İbadetleri, takvaları, Resulullah Aleyhisselam'a, onun sünnetine teslimiyetler vasıtasıyla onlar zafere ulaşmışlardı, nihayete ulaşmışlardı. Dolayısıyla onları kurtaracak. Cehenneme insanlar sevk edilirken ehli imanı oradan ayıracak. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ey mücrimler, siz şu ehli imandan ayrılın denecek. لَا يَمَسُّهُمُ السُّٰءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlara ne acı ne azap bitişecek, ne de mahzun olacaklar. Allah onları üzmeyecek. Dünyada üzülenler, dünyada çaresiz kalanlar, kardeşlerine bakanlar, bu kadar acıyı seyredenler, gözyaşlarını yüreklerine boşaltanlar, o Müslümanlar eğer muttaki olarak hayatlarını devam ettirdilerse la yemessuhumu su'u ve la hum yahzanun. Yani mazlum ve mustazaf yüreklere bu ayet-i kerimeler sekinet indiriyor. Evet, bugün gücünüz yetmiyor, takatiniz yetmiyor. Ama gücünüz ne kadara yetiyorsa, o kadar vazifenizi yerinize getiriyorsanız, işte bu ayet-i kerimeler burada bir perde açıyor. Bugün hakim olanların ahirette mahkum olduklarını, bugün zulmedenlerin ahirette akıbetlerin nasıl olacağını gösteriyor bu ayet-i kerimeler. Onun için Kur'an-ı Kerim Müslüman dar ağacına giderken Muhammed Mürsi bu ayetleri okuyacak ve yuneccillahu lezine takav bimefazetihim la yemessuhumu su'u ve lahum yahzenun. Bu ayet-i kerime, evet bugün bizi bu dar ağaçlarına gönderebilirsiniz ama bir de eleysallahu bi ahkemil hakimin, hiçbir yargıcın, hiçbir savcının, hiçbir avukatın müdahil olamadığı yer ve göklerin sahibi Allah'ın mahkemesi var. Orada görüşürüz. İskibli Atıf Hoca'ya idam kararını verince öyle demişti. Allah'ın mahkemesinde bütün zalimlerle görüşürüz. Rabbim mahkemesinde görüşmek üzere. Onun için oradaki mahkeme, o mahkemede çok hesaplar görülecek. Bütün zalimler, bütün tağutlar oraya gelecekler. Bu dünyada yapılanların hesabı sorulacak. Ama Müslüman, gücü kuvveti ne kadar yetiyorsa dünyada o zulmün hesabını sorabilmek için cehdi olacak, gayreti olacak kardeşim. Allahu haliku külli şeyin. Diyorsun ki ya Rabbi, biz bu dünyada bunlardan hesap sorabilir miyiz? Onlar ne kadar bir noktada toplasak bile biz bu adamlardan hesap sorabilme merciğine gelebilir miyiz? Mahkum olmaktan hakim olma konumuna gelebilir miyiz? Siz şu ayeti okumuyor musunuz? Allahu haliku külli şeyin. Her şeyi yoktan var eden Rabbiniz değil mi? Mevlanız değil mi? Sizi bir damla sudan yaratıp bu hale getiren Allah Azze ve Celle 1,5 milyarlık alem-i İslam'ın yüreğine, eline, bileğine zalimlerden hesap soracak güç ve kuvveti vermekten aciz olduğunu, neden aciz olduğunu düşünüyorsunuz? Olur mu? Allahu haliku külli şeyin. O Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan O'dur. Hâliku küllü şeyin ve huve alâ küllü şey'in vekil. Her şey vekil O.
bütün davaların

vekili o. Bütün mazlumların davaları onda. Her şey her yerde kaybolabilir. Sümen altı edebilirler, silebilirler, imha edebilirler. Yarın birileri gelsin diye, gelip bunun hesabını sormasın diye delil karartabilirler. Ama ve huve ala kulli şeyin vekil. Her şeye vekil olan o Allah Azze ve Celle, onların hesabını yarın kim, nerede, nasıl, hangi delil karartmış olsa bile Allah Azze ve Celle onların hesabını soracak. Hafızdır, muhafızdır, hiçbir şey onun mülkünde, onun tasarrufunda kaybolmaz kardeşim. Ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak. Senin yanındaki kaybolur, zayi olur, gider. Ama Allah Teala'nın katındaki zayi olmaz. Muhammed Mürsi'yi burada Müslümanlar görüyorlar, seyrediyorlar. İşte eğer idam ederlerse, edebilirlerse bizim aramızdan gidecek. Ama orada kaybolmayacak. Şehitler orada kaybolmaz. Muttakiler, abidler, zahitler, mücahitler, şüheda Allah Teala'nın divanında orada kaybolmazlar. Emanetler burada zayi olur ama onun katında zayi olmaz. Allahu halik kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin veki. Her şey hafız o. Lehu makalidus semavati vel arz. Bütün kilitler onun elinde. Makalid, mefatih. Bütün kilitler onun. Onun tasarrufunda. Semanın kilitleri, hazineleri, yerin hazineleri. Hepsi onun tasarrufunda. Yağmur durdursa kim, ne kadar yağmur yağması için gayret etse yeryüzüne semadan bir damla su indirebilir mi? Çölü yemyeşil bir alana çevirebilir mi? Ancak denizden borularla taşımış olduğu suyla, uzak yerlerden getirdiği toprakla belli bir alanı yeşertebilir. Onun ötesinde çölü yemyeşil ovalar haline getirebilirler mi? Lehu makalidu semavati vel ard. Allah Azze ve Celle o sizi yoluna davet ediyor. Yer ve göklerin hazineleri onun elinde. Anahtarlar onun elinde. O size açacak. Belki şu an alem-i İslam'ın bütün Müslümanların yaşamış olduğu toplumdaki devletlerin yıllık ekonomik girdisi çıktısını toplamış olsanız, yani onların merkez bankalarındaki paralarını toplamış olsanız Amerika'daki merkez bankasındaki paraya tekabül etmez. O kadar değilsiniz. Ama unutmayın, lehu makalidus semavati vel ard. Yer ve göklerin hazinelerin anahtarı Rabbinizde. O verir. Veren de o, alan da o. Ondan isteyin, ona yönelin. Vellezine keferu bi ayatillah ulaike humul hasirun. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince ulaike humul hasirun. Onlar hüsrana uğrayacaklar. Hüsran kelimesi ne diyordu? Buzunu satan adam, irhamu men yezubu ra'su malihi. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. Hüsran, onların sermayeleri eriyor. Onların ömürleri, onların devletleri eriyor. Eriyecek Allah'ın izniyle. Eğer Müslümanlar, Allahu haliku kulli şeyin, Cenab-ı Hakk'ın bu makamda olduğuna bütün mevcudiyetleriyle inanırlarsa, o zaman hangi ayet devreye girecek? Lehu makalidus semavati vel ard. Yer ve göklerin hazinelerin anahtarı kendisinde olan Rabbimiz, o hüküm verecek. İşte onların hüsranı başlayacak. Ulaike humul hasirun. Devletlerini, merkez bankalarını, ekonomileri, yani şu an dünya o şekilde birbirine kenetlendi, entegre oldu ki Amerika'da büyük bir kriz çıktığı anda bütün dünya, Batı, Avrupa hepsi hak ile yeksan olacak. Olacak. Çünkü lehu makalidus semavati vel ard. Yer ve göklerin hazinesi onun elinde. Anahtarlar onun tasarrufunda. Kilitlenecek dediği zaman, o hükmü verdiğinde, Roma'yı yıkan Allah bunları da yıkacak. Amerika'yı da yıkacak. İran'ı, Kisra'yı, Firavun'u yıkan Allah Azze ve Celle, bu ümmet kendine geldiği zaman Allah'ın izniyle onların da yok oluş hükmünü verecek.
Ulaike

0: Mul kasirun. İşte onlara buradan bakın. Eriyecekler. Siz Allah'a dönünce o zaman İslam güneşi onların bütün varlıklarını, bütün sermayelerini yok edecek. Kul efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. Söyle o Mekkelilere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da atalar dinini bırakıyorsun? Hubeli, Menat'ı bırakıp nereye gidiyorsun? Sen bu toplumda yaşamıyor musun? Senin değerin var, senin toplumun var, senin dilin var, senin lisanın var diyorlar. Şimdi Müslümanı öyle kandırıyorlar. Geliyor yanına ateist, dinsiz, imansız, kalbi kızıl, kafası kızıl, elindeki bayrağı kızıl olan adam geliyor Müslümana diyor ki sen benimle berabersin. Sana ne ümmet davasından? Ümmeti sen mi kurtaracaksın? Sen gel falanın hakkını, hukukunu diye kendi yanına o sosyalist söylemlerle bugün çekmeye çalışıyorlar. Dün de Resulullah Aleyhisselam'ı oradan kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Kul efe gayrallahi. Allah'tan başkasını mı? Te'murunni, bana emrediyorsunuz. A'budu eyyuhel cahilun. Ey tevhidi bilmeyenler, Rabbimi hakkıyla idrak edemeyenler, Allah'a bir defa secde etmeyen ey dinsizler, kul ya eyyuhel kafirun, ey kafirler, la a'budu ma ta'budun. Bu baş Allah'tan başkasına secde eder mi? Allah Teala'dan başkasının önünde bu baş eğilir mi? Kul efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. Vur onların yüzüne. Reddet onları bütün varlığına. Ve lekad uhiye ileyke. Andolsun ki sana vahyedildi. Ve ilellezine min kablik. Senden önce gelen peygamberlere ve sana vahyedilene yemin olsun ki le'in eşrakte leyahbatanne ameluk. Eğer şirk olursa senin dünyanda o zaman lehbatanne ameluk, bütün amellerin iptal olur. Lehbatanne kelimesi bir yerde bir hayvan şişiyor, patlıyor, zerreleri kalmıyor. Onu ifade ediyordu. Amellerin bu fiille ifade edilmesi. Lehbatanne ameluk ve le tekunenne minel hasirin. O zaman hüsrana uğrayanlardan olursun. Hiçbir amelin kalmaz, hiçbir ameli ahirete götüremezsin. Tabii bu ayet-i kerime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her ne kadar وَلَكَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ diye ona hitap etse de onun şahsında bütün ümmeti İslam'a konuşuyor. Yani Resulullah Efendimiz'i muhatap alarak ümmetine sesleniyor. Yani o kadar önemli ki Allah Teala bu konuda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap alıyor. Onu nazara veriyor. Ümmetine şunu ikaz ediyor. Yani siz kendinizi muvahhid zannedersiniz ama bir anda idealleriniz, kabulleriniz, hayat tarzınız, felsefeniz, yalnızda olan adamlar, yürüdükleriniz, bankanız, borsanız, faiziniz vesaireniz, küresel dünyadaki ortaklarınız, müttefikleriniz itibariyle bir anda kaymış olabilirsiniz. Allah'la iman ettiğinizi zannederek mücadele, Allah'a karşı bir mücadele verenlerin safında olabilirsiniz diye ehli imanı Müslümanları uyarıyor. Yani Allah'a karşı mücadele yapanların safında olabilirsiniz diye ayet-i kerime bütün Müslümanları ikaz ediyor. Belillâhe fa'bud öküm mineşşâkirin. Hayır, hayır. Allâhe fa'bud. Dön Allah'a. Rabbine dön. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında, Efendimiz Aleyhisselam'ın zatında bütün ümmetine konuşuyor. Yani Resulullah Aleyhisselam bağlamında değerlendirirseniz muhal farz diye başlayacaksınız. Beillâhe fa'bud. Hayır. Fa'budillah. Allah'a yönel. Öküm mineşşâkirin. Şükredenlerden ol. Rabbin huzurunda ellerini ona açıp niyazda bulunan kullar kadrosuna dahil ol. وَمَا كَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Hayır, onlar Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü hakkıyla onlar takdir edemediler. وَمَا كَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Azametini, büyüklüğünü anlayamadılar. Allah Azze ve Celle'nin yasalarını hayata tatbik ederken, tahkim ederken insanlardan daha fazla, onların endişelerinden, yargılarından daha fazla korktular. Allah'ın büyüklüğünü anlayamadıklarından, Allahu Ekber'in mana ve mefhumunu idrak edemediklerinden, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Peki Allah Teala'nın büyüklüğünü anlama noktasında Kur'an-ı Kerim bize bir tasavvur getiriyor. وَالْاَرُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani bütün yeryüzü, bütünüyle yeryüzü قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin avucunda olacak. Yani Allah Azze ve Celle'nin avucunda olacak demek, mesela مَا فُلَانٌ اِلَّا ف۪ي قَبْضَتِي diyorsun. Yani falan benim avucumdadır, kabzamdadır demek, ben neyi nasıl istersem ona yaptırırım demek. Benim idaremdedir, benim tasarrufum dahilindedir. Burada da وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani bütünüyle yeryüzü Allah Teala'nın tasarrufunda. Kimse Allah'a rağmen kıyamet günü tasarrufta bulunamaz. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ. Bütünüyle semalar da, onlar dürülmüş, Allah Teala'nın kudret elinde olacak. Yani onun tasarrufunda. Subhane. O halde o Allah Azze ve Celle'yi tesbih edin. Bütün eksiklerden, noksanlardan onu tenzih edin. Allah Azze ve Celle eğer emrettiyse, ya Rabbi bu emirler bu asırda, bu zamanda bu kadar güçle hayata tatbik edilir mi demeyin dediyseniz, o zaman Subhanallah deyin. Sizin Allah algınızda, Allah tasavvurunuzda problem var demek. Yani Cenab-ı Hak emrediyor, Müslümanlar da olur mu, biraz Müslüman olalım, tam Müslüman olursak bunun hesabını veremeyiz diye böyle bir takım saikler onların imanlarını zorluyorsa, Subhanahu desinler ve Teala amma yüşrikun. Allah Azze ve Celle onların ortak koştukları her şeyden onların düşünemeyeceği kadar alidir, yücedir. Allah Azze ve Celle'yi tesbih ederek onun büyüklüğünü siz kendi zihin dünyanıza taşıyın. Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarıyla beraber anlayın. Tefekkeru fi ala illah. Onun nimetleri üzerinde düşünün. Eğer düşünürseniz işte o zaman Allahu haliku kulli şeyin. Onun her şeyi yarattığını, tekrar her şeyi yaratabileceğini, kün emriyle Müslümanları yeniden İzzet makamına yükseltebileceğini görürsünüz, anlarsınız. İşte o zaman Allahu Ekber derken, bütün zalimlere meydan okurken yüreğinizde zerre kadar korku ve endişe olmayacaktır. Allah Teala o bahtiyar Müslümanlar kadrosuna bizleri de ilhak eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyh ve elhamdülillah.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve ma kadarullah hakka kadri buyurmuştu. Onlar Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü anlayamamışlardı. Vel ardu cemi'an kavdatu yevmel kıyameh ve semavatu matviyyatun biyemini. Yer kıyamet günü bütünüyle Allah Azze ve Celle'nin avucunda, yani avucu mesabesinde olacak. Sema da onun kudret elinde dürülmüş olacak, tasarrufunda olacak. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden uzak, bütün kemallerle muvassaftır. Bütün eksikliklerden uzak, bütün kemal vasıflarıyla mücehhezdir Allah Azze ve Celle. Ve Teala amma yüşrikun. Onların ortak koyuştuğu her şeyden alidir, yücedir. Peki bundan sonra kıyametin oluş safhasından bize bahsediyor. Ve nufika fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardi. Ve nufika fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardi. Sura üflendiğinde fesaika men fissemavati ve men fil ardi. Yer ve gökte olan her şey ölür, ölecek. Allah Teala ölüm hükmünü verecek. O men fil ardı illa men şaallah. Ancak Allah Teala'nın diledikleri onlar hayatta kalacaklar. Sümme nufhe fihi uhra. Tekrar o sura ikinci bir defa üflenecek. Fe izahum kıyamun yanzurun. Bu defa onlar fe izahum kıyamun yanzurun. Ayaktadırlar, diridirler yani. Hay oldular. Yanzuruna, etraflarına bakıyorlar. Bu ayet-i kerimede iki defa sura üfleneceğinden bahsediliyor. Ama Neml suresinde ve yevme yunfakı fissuri fefezi'a. Peki o bir sur var ki ona üflendiği zaman insanlarda bir korku olacak. O zaman birincisi ve yevme yunfakı fissuri fefezi'a. Bir korku başlayacak. İkinci de fesaika men fis semavati ve men fil ardi. Bütün mahlukat ölecek. İlla men şaallah. Thumme nufika fihi uhra. Fe izahum kıyamun yanzurun. Üçüncü sur da dirli sur olacak. Fakat ulemanın bir kısmına göre iki sura üfleyiş olacak. Birincisinde bütün varlıklar ölecek. İstisnalar var tabi. İkincisi dirli sur olacak. Eğer Neml suresindekini alırsak, birincide bir korku hali, artık yeryüzü bir sona doğru gidiyor, dünya bir sona doğru gidiyor. İkincide ölüm, üçüncü diriliş suru olacak. Her şey ölecek, sadece melekler kalacak. Cebrail, Mikail, İsrafil, bir de Melekül Mevt kalacak. Ölüm meleği kalacak. Sonra ölüm meleği Cebrail'in dışındaki diğer iki meleğin ruhlarını alacak. Onlar vefat edecek. Ölüm meleği kalacak. Melekül Mevt. Allah Teala ona da ölmesini emredecek. Ölecek, sonra Cibril kalacak. Yani Cibril Emin, o da ölecek. Allah Teala'nın emriyle, talimatıyla canlı hiçbir şey kalmayacak yeryüzünde. Sonrasında diriliş başlayacak. Sonraki aşamaları Kur'an-ı Kerim bize naklediyor. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Eşrakatil ardu, yani o yer bi nuri rabbiha, Rabbinin nuruyla aydınlandı. Her tarafta nur var. Tabi burada ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha, Zamahşeri diyor ki Allah Teala'nın adaletine işaret ediyor. Adaletin nuru, adaletin ışığı herkesi kuşatacak, herkesi içine alacak. İnsanlara da Cenab-ı Hak şunu işaret ediyor: adalet bir nur olsun, bir ışık olsun. Nasıl güneş doğduğu zaman bütün evlere giriyorsa, bütün çarşılara, bütün şehirlere adalet getiriyorsa, sizin mahkemeleriniz işte o güneş gibi olsun, nur olsun, adalet getirsin. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. Allah'ın nuruyla, yani onun adaletiyle yer aydınlandı. Ve vudal kitabu, kitap ortaya kondu. Yani burada kitap derken bütün insanların amel defteri, onlar ortaya konacak. İnsanlara ikra kitabek denecek. Oku bakalım neler getirdin. Vaci'e bin nebiyyine, nebiler getirilecek. Sonra vaci'e bin nebiyyine, ardından ve şuhedai, şehitler getirilecek, şahitler getirilecek. Burada şehitler mi getirilecek yoksa şahitler mi getirilecek? Allah Teala bu ümmeti anlatırken ve kedalike cealnakum ummeten vesaden litekunu şuhada alennas. Bu ümmet bütün ümmetlere, diğer bütün insanlara şahit olan bir ümmet. Orta ümmet, vasat ümmet, adaleti tesis eden ümmet. Bütün insanlar ona aynı mesafede duruyor. Zalim, mazlum, her ikisi aynı yerde duruyorlar. Yani zalimden o zulmün hesabını soran bir ümmet, vasat bir ümmet. İşte burada ve şuhada derken bu ümmeti işaret ediyor belki. Onlar gelecekler, bu vazifelerini orada ifa edecekler. Ya da Kaf suresinde ve caet kullu nefsin ma'aha sa'iku ve şehid. Yani bütün canlılar, bütün insanlar gelecekler. Ve caet kullu nefsin ma'aha sa'iku ve şehid. Bir onu sevk eden, getiren melek olacak. Bir de onun amellerine, dünyada yaptıklarına şahit olan melekler gelecek. Allahu alem ve şuhada ifadesiyle o melekler kastediliyor. وَقُضِيَ بَيْنُهُمْ بِالْحَقِّ Orada insanlar arasında hak neyi gerektiriyorsa ona göre hüküm verilecek. Hak neyi gerektiriyorsa adalet. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Orada savcı yok, orada avukatlar yok, orada insanların gücüne, iktidarına bakılmaz. Ama kimseye zerre miktarı orada zulmedilmez. Zulmedilmeden onlara hakları verilecek. O şekilde mahkeme orada kurulacak. Ve uffiyet kullu nefsin ma amilet ve hu a'lemu bima yef'alun. Ve uffiyet kullu nefsin ma amilet. Herkese, bütün insanlara yaptıkları tamamıyla verilecek. Ne kadar hak ediyorsa o kadar verilecek. Tabi Allah Teala'nın lütfu ihsanıyla Müslümanlara amelleri 10'dan 700'e kadar ecir sevap olarak dönecek. Ve hu a'lemu bima yef'alun. Yaptıklarını Allah Azze ve Celle her şeyiyle, en ince ayrıntısına varana kadar bilmesine rağmen yine orada şahitler gelecek, mahkeme kurulacak. Kimsenin Allah Azze ve Celle'ye karşı bir hücceti olmasın diye ayrıntısıyla insan dünyada neler yaptıysa gözü önünde onlar serilecek, bakacak, görecek. İşte bunlar diyecek. Yaptıklarım bunlar benim, günahlarım diyecek insanlar. Peki bu mahkeme safhasından sonra ehli cehennem, cehenneme sevk edilecek. Cennetlik olanlar da, onlar da cennete gönderilecek. Ehli cehennem cehenneme gönderilecek. Cenneti hak edenler de, onlar da Cenab-ı Hak

cennete sevk edecek. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Zümara, zümre kelimesinin çoğuluğu. Onlar, yani o kafirler, inkar edenler, وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Böyle hayvan sürüleri halinde, zümre zümre, topluluk topluluk, o halde sevk edilecekler. Çer çöp gibi sevk edilecekler. Onların şeref ve itibarın kalmadığını bu ifadeyle, yani sika fiiliyle Allah Azze ve Celle ifade ediyor. Hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ. Yani burada izanın cevabı, o cehenneme geldiklerinde futihat ebvâbuhâ, kapı kapalı, onlar için o kapı geldiklerinde açılır. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Hazin kelimesinin çoğuluğu. O cehennem melekleri onlara der ki وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Sizin içinizde lisanın bildiğiniz, ifadesini anladığınız peygamberler size gelmediler mi? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Rabbinizin mürebbi olan, terbiye eden Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini onlar size okumadılar mı? Ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâdâ. Bugünü size haber vermediler mi? Allah Teala'nın huzuruna çıkacaksınız. Ya cennetlik ya cehennemlik hükmünü alacaksınız. Bunlar size söylemediler mi? Diye onlara soracaklar. Kâlû belâ. Onlar da evet, o peygamberler geldiler, haber verdiler, o ayetleri okudular. Velakin hakkat kelimetul azabi alel kafirin. Yani le'emle'enne cehenneme minel cinneti ve'n-nâsi ecma'in. Yani bu ayet-i kerime bizim hakkımızda da tahakkuk etti. Allah Teala insanlardan, cinlerden cehennemi dolduracak. Şimdi biz amal-i salihimiz olmadı, iman etmedik, peygamberlere direndik. Şimdi bu ayet-i kerime bizim hakkımızda tecelli etti. Allah Teala biliyordu ki ezeli ilmiyle kullarımın bir kısmı peygamberlerin davetlerini, tebliğlerini reddederek küfre girecekler, dalacaklar, derinleşecekler. Velakin hakkat kelimetul azab. O azap kelimesi, yani ayet-i kerime insanların ve cinlerin, günahkar olanların, asi olanların, kafir olanlarının cehenneme gireceği hükmü bizim hakkımızda tahakkuk etti diyecekler. قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Onlara denecek ki cehennemin kapısına kadar geldiler. Orada melekler onlara bu ifadeleri söylediler. Azarlama babında söylediler. Yani onları o hatalarını, yanlışlarını, zulümlerini, küfürlerini yüzlerine vurma babında söylediler. Yani orada kimleri göreceksiniz ki? Firavun, Nemrut, Karun, insanların şu kadar korumayı aşıp ancak yanlarına girdiği adamlar şimdi cehennemin kapısında zelil bir halde bekliyorlar. Müslümanlara bu acıları tattıran adamları cehennemin kapısında göreceksiniz Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim bu ayetleri Müslümanlara okutarak, bu ayetleri okuyun, eğer size Müslümanlığınızdan, İslamlığınızdan dolayı birileri acı çektiriyorsa unutmayın ki yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle yarın onları cehennemin kapısına işte büyük bir güruh halinde sevk edecek. Orada aşağılanacaklar. Ne kadar hakaret cümlesi varsa onları duyacaklar, onlara maruz kalacaklar. قِيلَ دُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Bir daha çıkmamak üzere, ebediyen orada kalmak üzere cehenneme girin diye onlara talimat verilecek. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ. Büyüklenenlerin, Allah'a karşı tekebbür gösterenlerin, peygambere karşı tekebbür gösterenlerin, Müslümanlara karşı büyüklenenlerin, onların girmiş olduğu o cehennem, orası ne kadar kötü, ne kadar dayanılmaz, ne kadar tahammülü zor olan bir yerdir, tahammül edilemez bir yerdir. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki hüküm faslı vardı.

onların da cennete yönelişleri olacak. Hatta izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ. Onlar da cennete geldiklerinde ve futihat ebvâbuhâ. Buradaki vav bazılarına göre kıl olarak semaniye vavı deniyor buna. Yani Arap sayarken sayıların arasına vav koymaz. Ama 8. sayıyı ifade ederken 8'i orada vavı getirir. Yani burada da Allah Azze ve Celle وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Kureyş'in bu ifadesini kullanarak, madem ki Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Kureyş, o halde onlar anlasınlar. Onlar anlasınlar ki sonra onlardan hareketle bütün ümmeti İslam anlasın. وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Cennetin kapıları o gelen Müslümanlara önceden açıktır, açılmıştır. Açıktır o cennetin kapıları. Müslümanları bekliyordur cennet. Cennet-i adnin mufettahaten lehumul ebvab. Yani açık cennetin o kapılarından onlar içeriye girecekler. Burada izanın cevabını takdir ediyoruz. Ama yukarıda ehli cehennemin girişini anlatırken hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ. Orada vav getirmemiş, futihat ebvâbuhâ izanın cevabıydı. Ama burada vav'la beraber getiriyor. Hem cennetin kapısının önceden ehli cennete, alime, ulemaya, meşayiha, enbiyaya, bütün ehli imana açıldığını, onları meleklerin orada kapıda beklediğini ifade babında Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeyi bu şekilde inzal etti. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Hazinler, yani hazene, hazinin çoğulu hazene, oradaki cennetin melekleri cennete gelenlere diyecekler ki selamun aleyküm tıbtum, Allah'ın selamı üzerinize olsun, artık size bundan sonra üzülme yok, siz öyle bir yere geldiniz ki burada halidine fiha ebeda, ebediyen kalacaksınız ve burada Allah'tan başka kimsenin hükmü geçmez, bundan sonra burada Müslümanlığınızdan dolayı, İslam'ı yaşamanızdan dolayı kimse sizi yargılayamaz. Selamun aleyküm tıbtum. Yani siz artık o güzel bir hayat yaşadınız, temiz bir hayat yaşadınız, kendinizi nasıl temiz oldunuz, Allah Azze ve Celle'ye itaat ederek amali salihenizle tertemiz oldunuz, tertemiz halde cennete geldiniz, dünyanın bütün kirlerinden temizlendiniz. Selamun aleyküm tıbtum. Fedhuluha halidin. Şimdi siz ebediyen bir daha acı, üzüntü yaşamama üzere cennete girin diye Allah Teala onları cennetine alacak. Peki iki tarafta da sika fiili var. Allah Teala onunla ehli cehennemin cehenneme girişini, Müslümanların cennete girişini sakanın meçhulüyle bize ifade ediyor. Tabi onlar böyle sürünerek ehli cehennem cehenneme nakledilecek. Fakat Müslümanlar, onlar bineklerin üzerinde şeref ve itibarlarıyla cennete doğru yol alacaklar. Kapıda da melekler var, onları istikbal edecek. Peki Müslümanlar cennete girince onların ifadeleri nasıl olacak? وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَ Bize eğer imana, İslam'a, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, şeriata sadakat gösterirsek cennetine koyacağını, cemaliyle şereflendireceğini önceden bildiren ve bunu yerine getiren, vaadine sadakat gösteren Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun diyecekler. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ Vav atıf vavı sadaka fiilini Allah Azze ve Celle atfediyor. وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ Yani bize olan cennet vaadini yerine getiren ve bizi وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ اَرْضَ الْجَنَّ Cennetin yerine varis kılan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. نَتَبَوُّ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَى Hal burası da. Yani biz o cennetten dilediğimiz yere, dilediğimiz yere girdiğimiz halde, oturduğumuz, ikamet ettiğimiz halde bizi cennete varis kılan
bize olan cennet vaadini yerine getiren Allah Azze ve Celle'ye

0: hamdolsun ya Rabbi diyecek ehli cennet. Fe ni'me ecrul amilin. Dünyada amali salihi olanlara verdiğin bu cennet nimeti ne kadar büyük, amel edenlere verdiğin ecir ne kadar büyük ya Rabbi diyecekler. Ne kadar güzel bir ecir, ne kadar muhteşem ecirler var, mükafatlar var ya Rabbi diyecekler. Ki o da nedir? Cennettir yani. Onun mahsusun bilmedhi mahzuftur. Fe ni'me ecrul amiline nedir o? Cennettir. Ecrul amilin ni'menin faili, mahsusun bilmedhi mahzuf. Ve tera'l melaikete hafine min havlil arşi yusebbihune bihamdi rabbihim. Müslümanların cennete girişi, orada bir şehrain var. Bütün melekler, onlar da sanki bu şehraini seyrediyorlar. وَتَرَ الْمَلَائِكَ Bütün o melekleri görürsün. حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Arşın etrafında böyle sarmışlar arşın etrafını. Ne oldukları halde sardılar? يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerini, Allah Azze ve Celle'yi hamd ile tesbih eden melekler oradalar. Arşın etrafını sardılar. Siz onları görüyorsunuz. İşte o zaman وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ Hak esas alınarak, hak neyi gerektiriyorsa ona göre hüküm verilir. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ve son söz olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham, bütün şekilleri, bütün suretleriyle alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir der bütün Müslümanlar. İşte bu sure Allah Azze ve Celle'ye ham cümlesiyle sona eriyor. Yani Kur'an-ı Kerim onun inişiyle başladı. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Eğer Kur'an-ı Hakim sizin hayatınıza hakim olursa işte ahiret sizin için elhamdülillahi rabbil alemin. Bu kadar olacak. Allah Azze ve Celle'ye ihsanları, lütufları karşısında hamd edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim hamd ile başlıyordu. Allah Azze ve Celle yer ve gökleri yaratışı bize anlatırken Elhamdülillahillezî halakas semavati vel ard. Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle hamd olsun. Peki yeryüzünde olan insanlar, onların hayatı neye göre devam edecek? Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Azze ve Celle Kehf suresinde de Kur'an-ı Hakim'in inşini bize anlatırken Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ivaca diye kayyima, ivaca kayyima diye bize bildiriyor. Yani Kur'an-ı Hakim'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirişi de yine hamd ile anlatıyor. Ela lehul halku vel emr. Kur'an-ı Hakim'in en veciz ayeti bu, en veciz. Yaratmak, idare etmek, hepsi ona ait. Peki Allah Teala iki önemli hadiseyi bize hamd ile anlatıyor. Biri yaratmak, elhamdülillahillezî halakas semavati vel ard, yer ve gökleri yaratışını hamd ile anlatıyor. İki, yarattığı yeryüzünü idare edecek yasa, Kur'an-ı Hakim onu indirişi, onu da hamd ile anlatıyor. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab buyuruyor. Kur'an-ı Hakim'in gelişi ve siz o Kur'an'ı yaşadıysanız eğer işte sizin ahiretiniz. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah Azze ve Celle bu hitaba muhatap olmayı ya da bunu söylemeyi, ahirette bu makamda olmayı hepimize ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret

0: Dedin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 90

0: 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Başkentin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi şu anda isteseniz de gidemeyeceğiniz yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Ben programcınız Sandan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bundan bir ayı biraz aşkın bir süre önce yaptığımız son yayında size Mescid-i Aksa'yı yapacağım ziyareti söylemiştim. Ve bayramdan sonraki ilk program olacak bu yayında henüz geldiğim Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı sıcağı sıcağına size anlatacaktım. Fakat malumunuz 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail savaşı sebebiyle Mescid-i Aksa kapatıldı. Ve o günden bugüne neredeyse bir aydır Mescid-i Aksa kapalı. 839 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılınmadı, itikafa girilmedi ve cuma namazına izin verilmedi. Bırakın Mescid-i Aksa'ya girebilmeyi, Kadim şehrin çevresinde Mescid-i Aksa'ya en yakın yerlerde namaz kılanlara işgal polisi saldırdı. Zillet içerisinde geçirdiğimiz Ramazan'ın ve bayramın sevincini yaşayamadığımız bu takribi bir aylık süreçte gidemediğimiz ve tekrar gidişimizin ne zaman olacağını da bilemediğimiz Aksa'mızda ve onu kalbinde barındıran Kudüs'ümüzde neler oldu ilk ağızdan dinlemek için bugün Kudüs yerel rehberi Sayın Yusuf Cabir'i konuk ediyoruz yayınımıza. Siz de yayına katılmak isterseniz Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan kıymetli konuğuma bırakmak istiyorum. Yusuf Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Elhamdülillah. Siz nasılsınız diye sormaktan da utanıyorum ama nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, elhamdülillah diyelim, iyi olalım.
0: İnşallah Rabbim hamdınızı ve halinizin güzelliğini artırsın. Hocam ben direkt başlıyorum konuya, zamanımız da çünkü kısıtlı. 28 Şubat'tan beri özellikle aklımız, kalbimiz sizin yanınızda. Sosyal medyadan da takip ediyoruz ama sizden de dinlemek isteriz. Kudüs'te neler oluyor?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizi ve dinleyicilerinizi buradan gerçekten ve bütün takip edenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleyküm selam.
1: Geçmiş bayramınızı da, Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Gerçeği gerçekten, yani gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Bu ülkede gerçeği hep böyle kötü anlar yaşadık ama ben bu yani bütün yaşadığım bu yıllar boyunca gerçeği, en kötü zaman dilimi içindeyiz şu anda. Onu diyebilirim. Hem Kudüs'ü için, hem Aksa'yı için, hem de Filistin genelinde, yani Batı Şeria, Gazze, çok kötü bir zaman içindeyiz şu anda. Onu diyebilirim.
0: Evet. Mescid-i Aksa'nın ve Kadim şehrin kapatılması, biz işte uzaktan da seyrediyoruz. Sizin de dediğiniz gibi çok sıkıntılı süreçler. Bütün Filistin genelinde, El Halil'de, Batı Şeria'da, zaten Gazze ve Kudüs. Bu Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve Kadim şehrin kapatılması Kudüs'teki Müslümanlar için ne ifade ediyor hocam?
1: Bakın ki

0: Kesinlikle ya sadece Filistinli Müslümanlar için değil, dünyanın bütün Müslümanları için yani kötü olması gerekiyor. Aksanın kapatılması. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bakın, şu anda burada yaşanan durum kötü olduğunu söyledik. Şu anda her yerden füzeler geliyor. Yani İran'dan roketler geliyor. İsrail'de füzeler geliyor. İsrail bu füzeleri patlatmak için yine onların patriotları işte kullandıkları sistemler de kullanılıyor. Bütün bunlar bu yaşadığımız bölge içinde oluyor. Aksanın kapatılması kötü bir şey. Ama ya bence insanlar toplu halde aynı yerde bulunmaları kesinlikle şu anda tehlikelidir. Başka önlemler alınabilir mi? Olabilir. Yani bütün yaşadığımız gerekse Kudüs, Batı Şeria veya İsrail kesiminde bazı iş yerleri hala açıktır ve orada insanlar toplu halde bulunuyor. Tehlike zamanında yapabilecekleri şeyler vardır. Bu aksa içinde olabilir mi? Olmaz mı? Bence yani olabilirdi. Ama yine de insanlar gerçekten toplu halde bulunması bugünlerde tehlikeli bir şeydir. Bizi yani Aksa'yı kapatmak bizi ne kadar etkiliyorsa, bizi ne kadar gerçekten kötü duygular yaşatıyorsa bence bir şekilde yapılması gereken bir şey. Yani bu şekilde düşünüyorum. Özellikle bu tehlikeli durumlarda. Çünkü Allah göstermesin. Yani bir Aksa alanı içinde herhangi bir yani bu füzelerden düşen veya parçacıklar veya Allah göstermesin de yani bu halde de bu durumda herhangi bir taraftan tam bir füze gelebilir. O zaman orada bulunan insanlar gerçekten oradaki insanlar için çok kötü olacağını düşünüyorum. Bu tabii ki benim kişisel düşüncem. Bazı insanlar biraz farklı düşünüyor. Ama yani benim kişisel düşüncem bu şekildedir.
1: Peki böyle bir şey bekliyor muydunuz hocam? Yani Mescid-i Aksa'nın böyle bu kadar uzun süreli kapatılacağı. Çünkü zaman zaman Mescid-i Aksa'nın kapatıldığı dönemler oldu mesela. Ama böyle kısa süreli ve tekrar açıldı. Şu anda muhtemel ki benim takip ettiğim kadar yani insanların toplu olarak Mescid-i Aksa'nın açılması için bir eylem yapabilmeleri ya da bunu yapmaya niyetlenebilmeleri de çok mümkün değil. Bekliyor muydunuz böyle bir şey, böyle bir kapatılma bu kadar uzun süreli?
0: Gerçeği bunu daha önce yaşamıştık biz. Covid döneminde özellikle ilk başladığı dönemlerde. Ama o zaman insanların durumu biraz farklıydı. İnsanlar bu Covid ne olduğunu hala bilmiyorlardı. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorlardı. Onun için biraz farklıydı. Şu anda siyasi durum olarak farklı olduğu için bir de Ramazan'ın ortasında böyle bir olay olması tabii ki hepimizi etkiledi. Kabul edenler de etmeyenler de katılanlar da katılmayanlar da hepimizi etkiledi. Hepimizi kötü duygular yaşattı. Ama yani daha önce bu kadar uzun bir süre kapatıldığını hatırlamıyorum ben şahsen.
1: Evet. Peki bayramda kapatıldı işte yani Ramazan'da kapatıldı, bayramda kapatıldı. Gözümüzde canlanması açısından soruyorum.

0: Mescid-i Aksa'da bayram nasıl olurdu ve bu sene nasıl oldu?
1: Bakın biz Filistinli olarak ve Kudüslü olarak Aksa hayatımızın bir parçasıdır. Bir parçası haline gelmiştir. İnsanların hayatının büyük bir kısmı orada geçirmiştir. Onun için hele yani o zamanlar bayram zamanları yani bütün aileler ilk yani bayramda ilk buluşma yeri Aksa'dır. Kudüs'te bulunan bütün aileler her tarafta ya yani Kudüs'ün her tarafında farklı yerlerinde, farklı köylerinde, farklı semtlerinde yaşayan aile mensupları Aksa'ya gidiyorlardı, Aksa'da buluşuyorlardı. Çocukların bulunması, yaşlıların bulunması, el öpme meselesi. Bütün bu olay yani tabii ki namazdan sonra, bayram namazından sonra bütün bu olaylar Aksa içinde yaşanıyordu. Bu defa, bu bayram gerçekten insanlar kendini yetim gibi hissetti. Eksik bir şey var. Yani her şeyi, her insanı için, her Kudüslü için, özellikle Kudüslüler biliyorsunuz Gazze Savaşı'ndan sonra Batı Şerialıların Aksa'ya ulaşması biraz zor hale, yani hatta mümkünsüz, imkansız hale geldi. Onun için yani Kudüslüler için biraz farklı, çünkü Kudüslüler hep ulaşma imkanı olmuştu, özellikle bayram günlerinde. Onu bunları yaşamamak gerçekten çok kötü. Yani bütün Kudüslüler için çok kötüydü.
0: Ya şöyle mesela biz uzaktan, ben birçok kez elhamdülillah Kudüs'e gitme fırsatım oldu, Mescid-i Aksa'yı gördüm, fakat hiçbir Ramazan'a denk gelmemişti. Bayrama da Ramazan'a da nasip olsaydı bu sefer olacaktı. Fakat bu süreç içerisinde işte bayrama gidemediğimiz zamanlarda bile kendi aramızdaki ilişkimiz şuydu: gördünüz mü Mescid-i Aksa'da bayram nasıl olmuş, uf nasıl süslemişler mescidi falan. Biz böyle onun heyecanı, onun mutluluğu içerisindeydik. Biz gidemedik, ayrı kaldık. Bir de üstüne üstelik o kapıların kilitlenişi, o kapıların kapanması, hani videolar siz de görmüşsünüzdür muhtemelen, kapıların kapandığı videoları. Bu bizim için
1: Tabii
0: bile
1: ki,
0: çok
1: tabii ki.
0: ağırdı gerçekten. Sizi tahmin bile edemiyorum.
1: Yani bakın, biz eski günlere dönersek Aksa'nın dolu olduğu zamanları hatırladığımız zaman yani insanlar özellikle Ramazan içinde, özellikle Cuma günlerinde, teravih namazlarında, Kadir gecesinde bir yarış içindeydi ve hep geçen senenin veya geçen cumanın rekorunu kırmaya çalışıyorlardı. Yani geçen sene 500 bin geldiyse bu cuma 600 bin yapalım. Gerçekten 800 bin insan namaz kıldığını hatırlıyorum ben. Aksa alanı içinde, Ramazanlarda. O insanlar bu duygular içindeydi. Her Ramazan. Bırakın insan Filistinlilerin Batı Şeria'dan gelmemesi, Gazze'den kesinlikle tabii ki hiç gelme imkanları olmaması, Kudüslülerin Aksa'ya ulaşamaması tabii ki yani. O kadar incidi ki bizi, o kadar gerçekten söylediğiniz gibi ancak bunu yaşayan, yakından yaşayan insanlar bunun ne kadar kötü olduğunu anlayabilir.
0: Rabbim tekrar yaşatmasın, tekrardan o şenlikli kalabalık yoğun günlerine geri döndersin diye dua etmiş olalım. Şimdi dediğim gibi hep...
1: İnşallah. İnşallah.
0: Bizim aklımız, fikrimiz, gözümüz, kalbimiz hep Mescid-i Aksa'nın üzerinde. Bu özellikle savaş sürecindeki, öncesinden de aslında yani bireysel olarak bazı tahminlerim vardı. İran'la savaşacak olmaları veya işte İran'ın eli

0: Aksa'ya zarar vermek istemeleri veya işte biz yapmadık bakın Müslümanlar yaptılar falan gibi bir sürecin geçeceğinden biraz endişeleniyordum açıkçası. Bu savaş sonrasında İran'dan gelen füze parçalarının Megarba mahallesine işte Aksa'nın avlusuna düştüğünü gördük. Açıkçası yüreğimiz ağzımızda da bekliyoruz Aksa'ya bir şey olmadan bu süreci bitirebilsinler diye. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bu da Allah korusun Mescid-i Aksa'nın yıkılıp tapınağın yapılmasını hızlandırmak için planlı bir girişim olabilir mi bu savaş? Ne dersiniz?
1: Yani bakın, bu özellikle radikal Yahudilerin radikal kesimi böyle örtülü bir şekilde planları olmasına hiç gerek yoktur. Çünkü onlar açık, seçik bir şekilde bunu her fırsatta söylüyorlar. Aksa'yı yıkıp yerinde onların tapınağını inşa etmek istediklerini açıklıyorlar. Eskiden hatta bunu söyleyenler İsrail içinde kahanist dedikleri kesim kahanistler yani çok radikal fanatik olan bu Yahudiler bunu eskiden gizli bir şekilde bunu söylüyorlardı. Çünkü o zaman İsrail'de bulunan kanunlar buna karşıydı. Ama artık onlar bu hükümetin önemli bir parçası oldular. Onların bakanları vardır. Bu bakanlar her fırsatta bunu dile getiriyorlar, bunu söylüyorlar, hiç gizlemiyorlar. Onun için örtülü bir plan olmasına hiç gerek yoktur. Yani böyle bir şey yapmalarına hiç gerek yoktur. Onlar hazırlıyorlar, çalışıyorlar bunu yapmaya. Ama bizim görevimiz nedir? Yani Müslüman olarak bizim sorunumuz artık. Bence en büyük sorunumuz binaları kutsallaştırmak. Ben buraya benim gruplarım içinde gelen herkes bunu da biliyor. Onu hep vurgulamaya çalışıyorum. Aksa bizim için bir bina değildir. Gerekse Kubbetus Sahra da olsa, kıble mescidi de olsa, benim gibi, sizin gibi, bütün dinleyicilerimiz gibi bir insan tarafından inşa edilmiş bir bina. Ama biz Müslüman olarak Kur'an'ımız bize bu toprak parçası verdi. Biz bu toprak parçasının varisiyiz. Onun için bunu yani binalar olsa da olmasa da nasıl savunacağımız bilmemiz lazım. Öncelikle bunu bilmekle. Eğer Kubbetus Sahra yıkılırsa Allah göstermesin. Kesinlikle hiçbir insan bir taş yani bakın bir taş bir kubbe küçük bir kubbe alan içinde bütün bu 144 dönümlük alan içinde küçük bir kubbenin, küçük bir binanın, bir köşenin, bir medresenin, bir medreseye zarar gelmesini istemeyiz kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Ama olup da yani bir yıkılırsa bizim için kutsallığı bitecek mi?
0: Hayır.
1: Kolay
0: mümkün değil.
1: onların içeriye girip kendileri için bir tapınak inşa etmelerine izin verecek miyiz artık Kubbetus Sahra kalmayınca? Diyelim Allah
0: Evet.
1: göstermesin. Kesinlikle ve kesinlikle hayır. Bunu bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor, her insanın öğrenmesi gerekiyor. Kutsallığı bizim için bununla bitmeyecek. Tamam. Onun için sonuna kadar yani hakkımızı savunacağız. Kur'an'da Allah tarafından onlar Allah bizi bu toprağı verdi. Bununla kalmıyorlar. Allah bize işte büyük İsrail verdi ve onu almak için sonuna kadar savaşacağız diyorlar. Kendilerini de haklı olarak görüyorlar. Biz de bir Müslüman olarak Kur'an'ımız da

0: Yani bu Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havle. Tamam. Evet. Onun için yani bu da Kur'an'ımızda geçtiyse tamam, biz de kendimizi bu hakkımızı savunmak da haklı görmemiz gerekiyor. Kubbetü Sahra'da olsa olmasa da, Kıble Mescidi'de olsa olmasa da kesinlikle bir küçük bir zarar gelmesini istemeyiz. Ama olursa da yani bu toprak, yani orada Aksa alanı içinde bulunan her şey bizim için kutsaldır. Her santimetresi kutsaldır ve biz yani sonuna kadar yani bu kutsallık kaybolmayacak kesinlikle ve devam edecek. Ben yani hep bunu söylüyorum ve bunu savunuyorum ve her gelene anlatmaya çalışıyorum bunu.
1: Evet, Allah razı olsun. Ben de şahidim anlattıklarınıza. Dediğiniz doğru, yapılar bizim için çok çok kıymetli. Ama o yapılar olmasa Mescid-i Aksa kıymetinden bir şey kaybedecek mi? Kaybetmeyecek. Fakat yani bu ümmete bu kadar acziyetin düşmesini istememek açısından ben bu özellikle Aksa'nın avlusuna zarar gelmemesinden yanayım ki siz hepiniz de aynı şekildesiniz. O açıdan kıymetli. Yoksa dediğiniz gibi Mescid-i Aksa tarih boyunca birçok defa yıkıldı, yeniden yapıldı. Bunların hiçbirinde kıymetinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta işte bu süreç içerisinde çektiğimiz sıkıntılar, yani üzüntülerimiz dolayısıyla... Yani, buyurun.
0: Yani bırakın yıkılması, yıkılması. Kubbetü Sahra ve Kıble Mescidi 100 sene boyunca bir Müslüman namazını kılamadı bu alan içinde. 100 sene boyunca Kubbetü Sahra Kral Sarayı olarak Haçlılar işgali döneminde Kubbetü Sahra Kral Sarayı olarak kullanıldı. Kıble Mescidi'nin bir kısmı kilise, öbür kısmı şövalyeler için konaklama yeri olarak kullanıldı. Ve alt kısımlar ahırı olarak kullanıldı.
1: Evet. Tamam. Tekrar 100 aynı sene,
0: 100 sene boyunca, 100 sene boyunca ve ama Müslümanlar bunu geri almak için çabaladılar ve sonuçta Salahaddin'le geri alabildiler.
1: Evet, elhamdülillah. Yani bu süreçte işte bu üzüntülerimizi görenler, buna şahit olanlar mesela şey diyorlar. Hani çok üzülüyorsun ama orası Allah'ın haremi, Allah haremine sahip çıkar. Aslında şöyle, tarih boyunca Mescid-i Aksa'nın birçok defa yıkılıp yeniden yapılması ve sizin de söylediğiniz gibi aslında yapılar değil hani önemli olan, ama yine bizim için bir remz, onlar işaret yani. O anlamda yapıların olması güzel, ama evet orası Allah'ın haremi, evet elbette ki Allah haremine sahip çıkacak, ama bu süreçte bizim ne yapacağımızı iyi bilmemiz, kendimize bir yol haritası seçmemiz lazım. Yoksa Allah-u Teala haremine sahip çıkar, ama bu süreç içerisinde biz bununla görevli askerler, bununla görevli müminler olamayabiliriz ki bu çok acı olur. O anlamda kendimize güzel bir yol haritası çizmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Yani ben biraz farklı düşünüyorum. Yani tamam, kesinlikle Allah haremini kurur. Ama bu da aynı şey, yani bir çocuk diyelim balkondan atıp ve eğer ömrü varsa yaşar demek.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle yani böyle olmuyor, yani işler böyle gitmiyor. Sizin söylediğiniz gibi Müslümanlar sahip çıkmazsa tamam, sonu kötü olur bence. Biz de inşallah o ya düşündüğümüz, onların planladığı o kötü planlar bir gün gerçek olmasını görmek istemeyiz kesinlikle.
1: Evet, Rabbim o zilleti bir kere daha yaşatmasın bize. Hocam, Müslümanların Aksa'ya girişleri yasak. İşte güvenlik maksadıyla olduğunu söylediniz siz de. Fakat kadim şehrin sınırlarına yakın, yani sınırlarının yakınında bile namaz kılanlar işgal güçleri saldırıyor. Hani çok da böyle güvenliğini düşündüklerini de düşünmüyorum ben açıkçası. Fakat yaklaşan Pesah Bayramı'da Yahudilerin Aksa'ya girip kurban ritüelleri yapacakları söylentileri de dolaşmaya başladı.

0: başladı. Ki geçen sene bunu denemişlerdi, murabıtlar engel olmuşlardı. Savaşta bu Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve boş olması hali onların bu konuda ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir mi? Bir de şu anda hani o kurban ritüellerini gerçekleştiremediği için bazılarının Mescid-i Aksa'ya girmelerini haram olarak adettiklerini söylüyorlar. Bu kurbandan sonra onlar da artık baskınlarda Aksa'ya girebilecekleriyle alakalı söylemler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani bakın, biz zaten artık yani bu Yahudilere alıştık. Özellikle böyle durumlarda gerekse Gazze Savaşı'nda gerekse şu anda veya İran'ın geçen 12 gün savaşı ve şimdiki savaş. Onlar çok gergin. Tamam. Ve Müslümanların bir Müslümanın gülüşü. Tamam. Onlar bir şey için hani ne diyelim onlara karşı yapılmış olan bir eylem olarak algılanıyor şu anda onların tarafından. Ve şu anda gerekse Batı Şeria'da yaşanan olaylar, gerekse İsrail'de yaşayan Filistinlilere karşı yapılmış olan bir sürü eylem bu radikal Yahudiler tarafından sebep budur. Yani bunlar kendi bu duygularını saklayamıyorlar. Yani siz bunları bu füzeleri görünce işte kesinlikle o sebeple gülüyorsunuz. Hatta farklı bir sebep de olsa onlar bu şekilde algılamak istiyorlar. Ya bu şekilde düşünüyorlar. Onların içindeki nefret onları bu hale soktu. Onun için bu Müslümanların kötü duruma sokacak herhangi bir şey yapmaya hazır durumdalar. Özellikle radikal olan kesim. Ve maalesef şu anda özellikle polis ve güvenlik kurumları onların elindedir.
0: Ben gibi
1: Onların
0: bunlardan
1: elinde
0: sorumlu değil mi hocam?
1: maalesef. Evet,
0: İtamar ben gibi.
1: maalesef onların elindedir. Ve şu anda kendi düşünceleri yani polisler istese de istemese de ki çoğu istiyor zaten ve seve seve bunu yapıyor. Ama onun için Eskişehir'in kapatılması, bayram namazı kapılarda kılınması. Aslında söylediğiniz gibi o kadar etkilemeyecekti ve zaten bir roket geldiği zaman belli bir süre önce yani roket gelmeden belli bir süre önce sirenler çalmaya başlıyor, belli önlemler alınıyor. Bütün devlet yani bu toprakta yaşayan insanlar onu da biliyor. Ama söylediğim gibi bunlar yani insanların bayramda bile onların namazları kılmaları farklı bir şekilde algılamaya başladılar. Çünkü ya psikopat o kadar yani bu kesim bu şekilde. Yani hatta onların yani toplumu içinde onlar bu şekilde algılanmaya başladılar.
0: Evet, şimdi sizde de sizin birebir de yaşadığınız sıkıntıları da biraz biliyorum ben ama Kudüs'te yaşayan Müslümanlar için de zaten Kudüs'te yaşamak oldukça zordu. İşte hayat pahalılığı, ağır vergiler, haksız tutuklamalar, ev yıkımları, oturma haklarının verilmemesi gibi sizin de bildiğiniz mevzular. Bu süreçte özellikle şu geçtiğimiz yaklaşık bir aylık süreçte yaşam daha da zor oldu, değil mi?
1: Kesinlikle. Yani inanılmayacak kadar tabii ki şu anda hem yani savaş nedeniyle şu anda iş güç yok birçok yerde. Ve İsrail'de biz bırakın ikinci, üçüncü veya dördüncü vatandaş derecede vatandaş olarak ya yani bulunduğumuz için ilk etkilenen kesim ve en çok etkilenen kesim yani maalesef

0: Kudüslüler, yani bu devlet içinde Kudüslüler. Yani işlerde ilk atılan kesim onlar oluyor. Ya işsiz kalıyorlar. Söylediğiniz gibi şu anda Eskişehir tamamen kapalı şekilde. Sadece içeride yaşayan Filistinliler için açıktır. Yani Eskişehir'in kapılarından içeriye girmek için, çarşıya girmek için Kudüslü olması gerekiyor. Dükkan sahipleri bile eğer evleri yoksa kendi dükkanlarına ulaşamıyor. Ve tabii ki bu da insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi intikam için öyle düşünüyorlar. Özellikle o radikal kesim ve Batı Şeria sokaklarında ve caddelerinde dökülmüşler. Geçen her Filistinli düşman oldu. Zaten eskiden düşman görüyorlar. Hep düşman olarak görüyorlardı ama şimdi bu nefret daha fazla arttı. Özellikle roketlerin ve füzelerin düştüğü zamanlarda yani sadece son hafta içinde 6 Filistinli şehit edildi. Bu radikal yerleşimci gaspçiler tarafından 6 Filistinli şehit edildi. Çoğu çiftçi, çoğu kendi halinde insanlar, hiç olaylara karışmayan, hatta biri yaşlı bir adam öldürüldü onların tarafından. Daha ne söyleyeyim, yani tamamen, yani insanların şu anda özellikle yani bu Kudüslülerin ve Yahudilerin yaşadığı bölgelere yakın olan, yani insanlar ve Kudüslüler tabii ki en çok yakın olanlar, çünkü onların içinde yaşıyoruz. Yani çok çok etkilendi ve kötü etkilendi. Ya biliyorsunuz Kudüs'ün zaten gelir kaynağı ve ekonominin en önemli kaynaklarından bir tanesi turizmcilik. Şu anda tamamen durmuş durumda. Ya biz tam Bismillah dedik Gazze Savaşı'ndan sonra azıcık bir hareketlenme başladı. İşte bu savaş başladı, tamamen her şey durdu. Yani gerçekten Kudüslü insanların hali çok kötü şu anda ve eğer daha fazla devam ederse gerçekten çok kötüye gidiyor.
1: Allah yardım etsin. Allah yardım etsin diyelim. Hocam şu anki savaş durumu var artık, yani bunun başka bir açıklaması da yok zaten. Yahudiler ve Müslümanların bu savaş sürecindeki durumlarını biraz değerlendirebilir misiniz? Yani Yahudilerin korkak bir millet olduğunu biz biliyoruz zaten. Savaşın etkileri iki taraf üzerinde nasıl oldu? Yani Kudüs'te nasıl bir hava hakim şu anda?
0: Ya bakın, kesinlikle onların toplumuyla başlayalım. Onlar şu anda özellikle, yani bugünlerde bir şok içindedir. Çoğu tabii ki hala kabul etmeyenler, edemeyenler vardır onların içinde. Hala onların başbakanı olan Netanyahu'nun söylediklerine inanan veya inanmak isteyenler vardır. Ama birçoğu artık nasıl bir bataklık içine sürüklediğini öğrenmeye başladılar. Ve şu anda şokunu yaşıyorlar. Bir söylediğim gibi biz de kötü yaşıyoruz bugünlerde ve çok etkilendik savaş nedeniyle, ki bu savaştan önce biz yaklaşık 3 sene Gazze Savaşı'nı da yaşadık. Ondan önce Covid de vardı. Bu insanlar

0: patlama haline yani geldi. Ya yani onların toplum içindeki bu insanlar yani patlama haline geldi. Çünkü onlar da aynı olayları yaşıyorlar. Gerçeği istatistikler de gösteriyor. Onların içindeki hani ters göçme genelde Yahudiler dünyanın her tarafından buraya gelmeye çalışıyorlar. İsrail'e gelmeye çalışıyorlar. Ya yani bir Yahudinin en büyük düşü, en büyük umudu bunu gerçekleştirmek. Gerçeği her Yahudi bunu yapabilir rahatlıkla ama biliyorsunuz bir insan Avrupa'da yaşayan veya Amerika'da güzel bir hayat sürdüren bir Yahudi hayatını oradaki hayatını bırakıp buraya gelmesi kolay bir karar değildir. Ne kadar istese ama bir zamanlar onların en büyük hayali buydu. Şimdi tam tersi. Birçok Yahudi özellikle yabancı pasaportu olmayan birçok Yahudinin en büyük hayali burayı bırakıp farklı, rahat başka ülkeye gitmek. Bunu, ve istatistikler bunu da gösteriyor. Burada hani bu göçme yani İsrail'e göç etmek olayına aliya diyorlar Yahudiler. Aliya buraya gelmek. Şimdi ters bir aliya vardır. Tamam yani burayı bırakıp başka ülkelere gitmek korkudan onların içinde savaşı sevmeyenler de vardır ya bizden ne kadar nefret etseler de yani savaşı sevmeyen istemeyen bir kesim de vardır bunlar da işte ters bir göç etme var başladı. Ve sayılar, istatistikler bunu da gösteriyor. Ya kesinlikle. Biz onlardan yani daha alışkınız. Hep söylüyorum biz kaderciyiz, kadere çok inanıyoruz. Onun için yani bakıyorum ve bu bellidir her tarafta. Bir roket geldiğinde sirenler çalmaya, ötmeye başlıyor belli bir süre önce. Onlar sığınaklara koşmaya başlıyor. Bizimkiler gerçeği ne kadar yanlış olsa bile bizimkiler işte çatılara, balkonlara koşmaya başlıyorlar bu roketleri. Çünkü biz işte inanıyoruz eğer ömrümüz varsa bu ömrü yaşayacağız. Yani bu şekilde düşünüyoruz. Ama söylediğim gibi bizim etkilendiğimiz konular ve durumlar zaten biraz önce anlattım.
1: Evet, biraz siz konuşurken benim de aklıma tersine göçten bahsetmek gelmişti ama siz zaten çok güzel bir şekilde anlattınız. O yüzden ben bundan gerisine sadece temennide bulunabiliyorum. İnşallah o tersine göç daha da hızlansın ki biz videolarını görüyoruz. Bugün daha seyrettim böyle akın akın koşarak uzaklaştıklarını. Gitsinler ve fakat rahat yüzü göremesinler. Dünyanın hiçbir tarafında artık özellikle bu Gazze olaylarından sonra istenmiyorlar da zaten. Rahat yüzü görebileceklerini de düşünmüyorum. Ama biz yine de hani bu cümlenin sonunu öyle bitirmiş olalım. Gitsinler ve rahat yüzü göremesinler inşallah.
0: İnşallah öyle diyelim. Onlar ne yaparsa yapsınlar yeter ki gitsinler.
1: Yeter ki gitsinler. Yeter ki gitsinler. Şimdi onların öfkelerinden bahsediyorsunuz yani intikam duyguları, öfkeleri, düşmanlıkları hani Müslümanlara karşı. Emin olabilirsiniz siz zaten öylesiniz de biz de bu tarafta gerçekten o öfke, düşmanlık ve intikam duygularıyla biz de burada yanıyoruz. Hani bir tarafta bir yangın çıktığını gördüğünüz zaman koşarak o yangını söndürmeye çalışırsınız ve içeridekilerin ki bizim dinimizde de böyledir. Mesela anız yakılmaz, tarlaların kuru otları yakılmaz ki içerideki küçük böcekler, hayvanlar ölmesin diye. Ama Allah şahit ki şu kadarcık bir gözümüzde onlara karşı merhamet kalmadı. O yüzden evet dediğiniz gibi gitsinler, nereye giderlerse gitsinler ama rahat yüzle görmesinler yani.
0: Yani maalesef yani insan bakın bu da sağlam bir durum değil ama onlar o kadar cinayet yaptılar ki bu özellikle gerçeği onların devleti ilk kurulduğundan hatta daha önceden yani bir yaklaşık son

0: 80 sene içinde. Yani o kadar cinayet yaptılar ki, o kadar kötülük ettiler ki Filistinlilere, Müslümanlara, dünyanın bütün insanlarına. Maalesef bizi de böyle bir hale götürdüler. Maalesef diyorum.
1: Evet, maalesef.
0: Çünkü sağlam değildir ama maalesef biz de öyle düşünmek zorunda kaldık sonuçta.
1: Evet.
0: Ve birçok insan, dünyanın birçok insanı böyle düşünmeye başladı. Biz de işte bizim en büyük isteğimiz ya bir Müslüman olarak keşke bizim yani öyle bir durumda yaşıyorduk ki Allah ıslah etsin, hidayet için dua edelim onlara, ama gerçekten fırsat bırakmadılar ya böyle bir şey yapmamıza.
1: Yok yani benzin içirip yakılan bir çocuk ya da işte annesinin karnı deşilerek dışarıya çıkarılan bir bebek, Gazze'de havada uçan cesetler, bunların hiç konuşurken bile zorlanıyorum. Bunların hiçbirisi yani artık dediğiniz gibi bu sağlıklı bir tarz değil belki. Belki gerçekten çile çektiklerini görsek hani merhamet duygumuz kabarabilir, bilemiyorum belki. Ama onları düşündükçe öfkemiz, kinimiz artıyor. İnşallah bu öfkemiz ve kinimiz bizi oturduğumuz yerden kaldırmaya itsin. Oturduğumuz yerde sadece beddua etmekle yetinmeyelim. Sizin için söylemiyorum abi. Çünkü Kudüs ve Filistin özellikle, Efendimiz de söylüyor, kıyamete kadar ribat yurdu olarak kalacak ve siz orada zaten yapacağınız her şeyi yapıyorsunuz. Malınızla, canınızla, oradaki duruşunuzla siz üzerinize düşen her şeyi fazlasıyla yerine getiriyorsunuz. Biz ümmet olarak sessiziz. Yani özellikle de bu süreçte ümmetin sessizliği kahrediyor bizi. Siz Kudüs'ten, yani dünyanın merkezinden ve olayların içinden biri olarak bize neler yapmamızı tavsiye edersiniz? Çok gerçek, sert başladık ama soruyu yani, da toparlayamadım bakın, birden.
0: halk olarak yani gerekse Türkiye halkı gerekse yani dünyanın bütün artık Müslüman ve İslam dünyasının bütün halkları ya yani Filistin halkı nasıl bir durumda yaşadığını artık biliyorlar ve çoğu biz Yahudilere karşı ne düşünüyorsak onlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Ama maalesef onların elinden ne gelebilir ki biz gerçekçi olarak söyleyelim. Bizim yani zannederim ki yapabilecek şey yani dua etmekle beraber tabii ki onların kendi hükümetlerine azıcık ve birazcık baskı yapmak, tamam, bu burada yaşayan insanların durumunu değiştirmek için. Yani Filistin'de yaşayan Filistinliler, Kudüs'te yaşayan Kudüslülerin durumunu değiştirmek için kendi hükümetlerine baskı yapmaları. Çünkü ben cihade gelin kesinlikle ve kesinlikle şu anda bence şu anda zamanı değildir. Tamam. Farklı bir yerde bunu konuşabiliriz ayrıntılı olarak. Ama şu anda eğer gerçekçi olacaksak onların yapabilecekleri şey kendi hükümetlerine baskı yapmak bir şekilde. Ki herkes nerede yaşıyorsa, nasıl etkili olabiliyorsa yani bunu yapacaktır. Bu bir. Ve bu savaş inşallah en yakın zamanda nasıl bitecekse onu da bilmiyoruz gerçeği. Ama diyelim en yakın zamanda biterse Kudüs'ü yalnız bırakmamak. Aksa'yı yalnız bırakmamak. Ya işte biraz önce Aksa hakkında konuştunuz. Bir Müslüman olarak, bir Türk olarak Aksa için neler düşündüğünüzü açıkladınız. Ve bir zannederim ki Türkiye içinde birçok kişi aynı düşünceler taşıyor. Yani insanlar Aksa

0: olması, bu Yahudiler için özellikle radikal kesim hakkında konuşuyorum, bu radikal kesim için Aksa bizim için, Müslümanlar için ne kadar önemli, ne kadar kutsal, vazgeçilmez bir yer olduğunu anlatmamız gerekiyor.
1: Biz her programa abi şey diye başlıyorduk, hani kalkın Kudüs'e gidelim, programımızın adı da zaten kalk Kudüs'e gidelim, ama bu hafta böyle başlayamadık çünkü artık istesek de bu hafta, yani şu yakın zamanda gidemiyoruz, gidemedik de zaten. Bunun iç yangını var. Bu mikrofonlardan da defaatle bunu söyledik biz aslında dinleyicilerimize, ki onların çoğunun da zaten bu konuda hassasiyetleri var, ama hasbelkader birinin kulağına hassasiyet olmayan birinin kulağına gider diye. Sahip ol, sizin olana sahip çıkmadığınız sürece Allah elinizden alır. Muhakkak Mescid-i Aksa'ya gidin. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidin orada oturun ve namaz kılın diye defaatle söyledik. Ve bugün başlarken dedik ki isteseniz de gidemeyeceğiniz Mescid-i Aksa'ya, bereketin merkezine, size sadece manevi olarak götürebiliyoruz. Rabbim tekrar tekrar kavuşabilmeyi nasip etsin bir an önce. Ve hür ve özgür olarak orada namaz kılabilmeyi nasip etsin inşallah. Peki hocam, yani aslında biraz bu konuyu da konuştuk gibi ama sizin bundan sonraki süreçle alakalı bir öngörünüz var mı? Hani ne olmasını bekliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz?
0: Gerçeği artık bütün, yani insanlar bunu da öğrenmiştir ve bilmiştir. Farklı liderler hakkında konuşuyor olsaydık, tahmin etmek veya yorum getirmek belki çok daha kolay olabilirdi. Ama şu anda biz gerçekten mantıkla ilgisi olmayan, gerekse ya buradaki İsrail'de bulunan hükümetin başındaki olaylar gerek olanlar veya gerekse Amerika'da, onun için onlar her anda ne yapabilecekleri tahmin etmek bence hiç kimse tahmin edemiyor ve edemez. Benim isteğim, yani bu savaş bitmesi.
1: Evet, bir an önce inşallah, en kısa zamanda
0: bu savaş bitmesi. Bence yakında ve bizim buradaki gördüğümüz ve böyle tespit ettiğimiz, yani olanlardan yakında bitecek. Yahudilerin en büyük yani durdurabilen, onları durdurabilen şey insan kaybı. Onlar da özellikle son hafta içinde bunu görmeye başladılar bu savaşta. Gerçi savaşın ilk başladığı dönemde Netanyahu'ya karşı ne kadar insan varsa, ama bu savaşta çoğu savaşı istiyordu ve savaşın devam etmesini istiyordu. İstemeyenler de susuyordu, konuşamıyordu. Özellikle son hafta bu ton biraz yükselmeye başladı. Burada sesler çıkmaya başladı. Burada karşı gelen insanlar gelmeye başladı. Onun için bence sonunda, eğer bu şekilde devam ederse, birkaç gün içinde bunların baskısı, onların hükümetine baskısı çok daha fazla olacak. Tabii ki Amerika ve lideri Trump bize nasıl bir sürprizler, ne sürprizler hazırladığı kimse bilmiyor. Ama bence inşallah yakında biter.
1: İnşallah tez zamanda bitsin, Müslümanların lehine olacak şekilde. Allah zalimi zalime kırdırsın, onları da birbirine kırdırsın diye dua edelim. Hocam yani maalesef yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz bize, dinleyicilerimize?
0: Ya kesinlikle sizi takip eden, bizi dinleyen, özellikle yani bu dünyanın bütün ülkeleri kesinlikle

0: etkilenmiştir ve bütün insanlar dertleri ya her birine yeter. Yani her insana yeter. Bu durum içinde Kudüs'le ilgilenen, Kudüs haberlerini duymak isteyen, takip etmek isteyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Yani biz tamamen Aksa'yı ve Kudüs'ü ve Filistin'i kurtulmasını istiyoruz. Ama en azından bugünlerde bu savaşı, bu savaşın bitmesi için dualarınızı bekliyoruz. Ve hep yani Kudüs'te, Kudüs için yani gününüzden bir 5-10 dakika ayırın, haber dinlemekle, bir kitap okumakla bağlantınızı kuruyun, öyle diyeyim. Bu savaş bitene kadar ve sizi buralarda görene kadar, Kudüs'te görene kadar inşallah en yakın zamanda.
1: İnşallah en yakın zamanda. Abi çok teşekkür ediyorum. Katılımınız bizim için çok kıymetliydi. Siz zaten Kudüs'teki Müslümanlar olarak da ümmetin gücünü sırtınızda, omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ben de hem kendi adıma hem Türkiye'li Müslümanlar adına size çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim gücünüzü artırsın, imtihanınızı kolaylaştırsın, imtihanımızı kolaylaştırsın diyorum. Çok teşekkür
0: Allah
1: ederim tekrar.
0: Ben size teşekkür ediyorum.
1: Allah'a
0: emanet olun. En yakın zamanda buluşmak dileğiyle.
1: Evet, inşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa'mıza kavuşmayı, birlikte ziyaretler yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin.
0: Amin, amin. Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dinleyenler, bugün konuğumuz Dünyanın Kalbi Kudüs'ten yerel rehberimiz Yusuf Cabir'di. Yıllardır Kalk Kudüs'e Gidelim dediğimiz bu programda ilk kez kalkın Kudüs'e gidelim diyemiyoruz, çünkü gidemiyoruz. Tüm ümmete anlatmak istediğimiz buydu. Biz sahip çıkmazsak elimizden alırlar. Maalesef bugün işgal medyası, Aksa'nın kapatılması üzerine hiçbir Müslümanın sessiz çıkarmadığını büyük bir mutlulukla anlatıyor. Tıpkı 1969'daki yangında olduğu gibi. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmezsek Allah onu elimizden alır ve her nimetten hesaba çekileceğimiz gibi Mescid-i Aksa'nın bu mazlum halinden de hesaba çekileceğiz. Bu vesileyle sevgili dinleyenler, cuma akşam namazı çıkışında Kocatepe Camii'nden başlayacak olan Aksa yürüyüşünü de hatırlatmış olalım. Efendim, söylesek tesiri yok, sussak gönül razı değil günlerindeyiz. Aksa'nın kilit vurulan kapıları bile bizi ayağa kaldıramıyorsa biz kalksak da Kudüs'e gidemeyiz. Siz yine de Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Kalk Kudüs'e Gidelim sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya bir

0: birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Tarih. Sevdiklerim bensiz kalsın ama vatan namustur. Vatansız asla diyen şu hedamın tarihi. Tarih 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacak.
9: Radyo Hedef. FM 91.8. Sizin sesiniz. Radyo Hedef. FM 91.8.

0: Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Allahümme ihzimhum ve zelzilhum ve şeddid şemlehum ve ferrik cemlehum.
1: Bazı askeri birliklerde hareketlilik olduğu istihbaratını alan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 16.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı haberdar etmiş, ardından Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e darbe istihbaratı hakkında bilgi verilmişti. Bu önemli istihbaratı değerlendirmek için karargaha giden Fidan, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay 2. Başkanı ile alınacak tedbirleri görüşmek için gizli bir toplantı yapmıştı. Toplantının ardından Genelkurmay Başkanı imzasıyla kuvvetlere gönderilen askeri hareketliliklerin yasaklanması ve hava sahasının uçuşa kapatılması emri yayınlanmıştı. Askeri hareketlilik istihbaratı ciddiye alınmamış mıydı? Darbeye karşı gerçekten etkili tedbirler alınmış mıydı? Alınan tedbirler neden yetersiz kaldı? Ve her zaman akıllarda kalacak bir diğer soru, darbe istihbaratından devletin başı neden haberdar edilmemişti? Geceyi yoğun jet trafiğini izleyerek karşılayan Ankara, internet siteleri ve sosyal medyada yavaş yavaş artan tatbikat, polis kıyafetli teröristlerin uçak kaçırma girişimi, terörle mücadele operasyonu ve en son olarak da FETÖ'cü askeri kalkışma iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı. İstanbul'da zırhlı araçları hareket halinde gören halka, askeri birliklerce köprünün trafiğe kapatıldığı, sıkı yönetim ilan edildiği ve evlerine gitmeleri gerektiği söylenmekteydi. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişinde yer alan darbeci genlere teslim olmuş olabilir miydi? MİT karargahına helikopterden ateş açıldığı haberi ve Genelkurmay'dan yükselen silah sesleri bu iddiaları güçlendirmiş, olay yerine gelen halkın üzerine yine helikopterden açılan ateş herkesi teyakkuza geçirmişti. Henüz olanların tam olarak anlaşılamadığı bu saatlerde iletişimi kesmek ve önemli merkezleri ele geçirmek için karşı harekat yoğunluğunun oluşacağı MİT karargahı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Karargahı, Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik taciz ateşi başlamıştı. TRT binasında da darbeciler binayı ele geçirmek için ilerliyor, TRT televizyonu bir tarihi yayına daha an be an yaklaşıyordu. 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı zırhlı birlikler Atatürk Havalimanı'nı girişlere kapatmış, polis karakollarını kuşatarak teslim olma çağrısı yapmaya başlamıştı. Çengelköy Sabancı Polis Karakolu'nu da Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri ele geçirmişti. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren askerler, toplanan halka ve Boğaziçi Köprüsü'ne giden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la beraberindeki polislere ateş açmıştı. İlerleyen saatlerde köprüde şehit olanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı zamanından beri seçim propagandalarını yürüten ünlü reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlunun da olduğu ortaya çıkacaktı. MİT karargahının askeri helikopterlerce ağır ateş altına alınması üzerine karargahın güvenliğini sağlayan MİT mensupları ve Bordoberililer silahla karşılık vermişti. Çatışma gece 2.30 sularına kadar devam edecekti. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden zırhlı birliklerce polisten silahlarını bırakması istenmiş, İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Karargahı zırhlı araçlar ve tanklarla kuşatılmıştı. Atatürk Havalimanı'na ulaşan zırhlı birlikler kontrol kulesine el koyup saat 23'ten itibaren uçuşları durdurmuş, sadece inişe geçen yolcu uçaklarına izin vermişti. Bu sırada binlerce sivil terminalden aprona girerek işgal girişimini engellemek için mücadele etmeye başlamıştı. Havalimanında hakimiyet kuramayan darbeciler gece 01 sularında geri çekilecekti. Henüz Ankara ve İstanbul'da doğrudan gözle görülebilen yerler dışında halk için bir söylentiden ibaret olan darbe girişimi, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla bütün yurtta şok etkisi yaratmıştı.
2: Kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek.
1: FETÖ mensubu askerlerin bir darbe girişiminde bulunduğu başbakanın açıklamalarından sonra kesinleşti. Bu açıklamadan sonra polis özel harekat karargahı helikopterler ve savaş uçaklarıyla bombalandı. Yapılan saldırıda 50 özel harekatçı şehit oldu. Darbe girişiminin açıkça ortaya çıkması ve ağır silahlarla halkın ve emniyet birimlerinin saldırıya uğraması Ankara Emniyeti'ni alarma geçirdi ve tüm emniyet personeli görev başına çağrıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve beraberindeki üst rütbeli havacı subaylar bu sırada İstanbul'da bir düğünde bulunuyordu. Darbeciler düğünü bastı, generalleri derdest ederek helikopterlerle Ankara Kazan'da konuşlanmış olan Akıncı 4. Anajet Üssü'ne doğru yola çıkardı. 1996'ya kadar Amerikan Üssü olarak kullanılan Akıncı 4. Anajet Üssü'nün eski adı Mürtet Hava Üssü'ydü. Ankara Savaşı sırasında Yıldırım Beyazıt'a ihanet eden askerlerden dolayı Mürtet adıyla anılan mevkide kurulu bu üs, o gün gibi bugün de milletine ihanet edenlerin yuvasıydı. Hainlere ait uçakların buradan kalktığını öğrenen halk, darbecilere müdahale etmek için üssün önünde toplanmaya başladı. Darbeci askerler tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu sırada darbe girişimine karşı sık sık TV'ye canlı bağlanarak halkı bilgilendiren Başbakan Binali Yıldırım, darbeye karşı verilecek mücadelenin ciddiyetini ortaya koydu.
2: Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara, hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz.
1: FETÖ mensubu çalışanların yardımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye binasını ele geçiren darbeciler, tepki için toplanan halkın üzerine ateş açtı, 17 sivil hayatını kaybetti. Belediye binasında darbecilere karşı koyanların arasında bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mustafa Varank'ın abisi Profesör Doktor İlhan Varank da şehit oldu. Yoğun çatışmaların yaşandığı Genelkurmay Başkanlığı civarında toplanan halk, korkulukları aşarak içeriye girmeye başladı. Olaya müdahale etmek üzere gelen darbecilere ait tanklar insanları ezerek ilerledi. Halkın tanklara müdahalesi engellenemeyince helikopterden insanların üzerine ateş açıldı. Bu saatlerde resmi internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına bildiri yayınlandı. Anayasal düzenin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi, ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması, bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz denildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emniyet birimlerini kuşatan darbecilere karşı asla geri adım atılmamasını ve hiçbir polisin silahını teslim etmemesini emretti.
3: Türk savaş uçağı Türk milletini bombalayacak şey gelişir.
4: Hayır, senin gibi geri zekalılar belki korkar da aklı başına gelir. Onu sağlayacak.
3: Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım, korkmam. 20-10 merkez. PKK'nın sarkma yapan unsurlarına cevap verir gibi vermeyin. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz, biz görevimizi yapacağız, tamam. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim.
1: Vatan Caddesi'ni trafiğe kapatan halk, darbecileri durdurmak için büyük bir kararlılıkla tankların ve zırhlıların üzerine yürüdü. İl Emniyet Müdürlüğü'nden polislerin de müdahalesiyle bir albayla 3 asker darbeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındığı bilgisinin medyaya yansımasıyla kalkışmanın emir komuta zinciri dışında gerçekleştiği de kesinleşmiş oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de kendi yaverleri tarafından esir edilerek Akıncı 4. Anajet Üssü'ne götürüldü.
5: Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, ikişer ikişer burada asansörle indirip sizi salıverelim. Eğer karşı koyun olursa vururum.
1: Olaylarla ilgili bilgi almaya çalışan halkın karşısında acı hatıralarda yer alan bir sahne tekrarlanmaktaydı.
6: gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği, korkuya dayalı otokrasiyle yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Bu ahval ve şerait altında Yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir.
1: Kritik anların yaşandığı bu sırada kendisinden hiç kimsenin bilgi alamadığı Cumhurbaşkanımız kaldığı otelde yanındakilerle durum değerlendirmesi yaptı. Darbecilerin ölü ya da diri ele geçirmek amacıyla helikopterlerle otele saldırmasından çok kısa bir süre önce karartma yapılarak ışıkları söndürülen bir helikopterle Dalaman'a geçti. Marmaris'te otelde kalan korumalar, Cumhurbaşkanımızın ayrıldığını belli etmemek için 3 helikopterle sonradan gelen Bordo Bereliler ve MAK-TİM'lerinin baskınına karşı tüm güçleriyle çatışmaya devam etti. Saldırılar saat 03 ve 04.42'de tekrarlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel gazetecilere yaptığı ilk açıklamalar başta halka ulaştırılamadı.
7: Milletimin de dimdik duranların arkasında aynı şekilde durmasını özellikle istiyorum ve kendilerini havalimanlarına ve bunun yanında meydanlara özellikle davet ediyorum.
1: Ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türkiye canlı yayınına bağlandı ve halkı darbe girişimine karşı meydanlara çağırdı.
7: Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Bu açıklama darbe girişiminin dönüm noktası oldu. Yurt genelinde sokağa dökülmeye başlayan halk, polisle birlikte darbecilere karşı durdu. Ülke çapında darbe girişimine karşı protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı ve darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi. Halkı harekete geçiren televizyon yayınlarına son vererek direniş mücadelesini kırmak isteyen darbeciler TürkSat'a saldırdı. Burada bulunan görevlilerin kahramanca mücadelesi yayının kesilmesine engel oldu. Saldırıda TürkSat görevlilerinden 2 kişi şehit oldu. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Gündar'ın açıklamaları durumun vehametini ortaya koydu. Bu olaylar meydana geldiği andan itibaren Sayın Valimizle bir araya gelip İstanbul üzerine yoğunlaştık. Buradaki problemi çözmek için çalışıyoruz. 1. Ordu Komutanlığı içinde küçük bir grubu temsil ediyorlar. Endişe edecek bir durum yok. Bunlara katılmayan ve şu anda emir komuta zinciri içinde olan diğer birliklerle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Darbeciler baskıyı daha da arttırmak için saldırılarını sertleştirmeye başladı. Ankara'da helikopterler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş açtı. Tanklara karşı koyan halkı dağıtmak ve Ankara'daki direnişi zayıflatmak için emniyet binasına uçak ve helikopterlerle ağır hava saldırısı düzenlendi. Jetlerin füzeyle vurduğu binanın önünde bulunan üst geçide ateş açan helikopterler birçok sivilin ölümüne neden oldu. Ülke genelinde camilerden selalar okunmaya başlandı. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara davet eden talimatı minarelerden bütün halka duyuruldu.
8: Normalleşme sağlanıncaya kadar sokakların terk edilmemesi ve özellikle Kızılay Meydanı'nda toplanması önem verici aldı.
1: Meclis Başkanı'nın çağrısıyla toplanan genel kuruldan canlı yayın yapılması ve milletvekillerinin direnişle ilgili açıklamaları halkın direnişi üzerinde olumlu etki yaptı. Helikopterle ailesiyle birlikte Marmaris'ten ayrılarak Dalaman'a inen Cumhurbaşkanımız yine karartma yapılarak ata uçağıyla gizlice kalkış yaptı. Havada İstanbul'a gitmeye karar veren Cumhurbaşkanımızın uçağına sivil uçak kodu verilerek darbecilerden gizlenmesi sağlandı. Bandırma'dan kalkan hava kuvvetlerine bağlı F-16'lar darbecilere ait uçakları Atatürk Havalimanı semalarından uzaklaştırdı ve Cumhurbaşkanımızın uçağına refakat etti. Sonradan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon konuşmasının İstanbul'a gitme kararını güçlendirdiği basına yansıdı. Bu saatlerde darbe girişiminin planlayıcılarından biri olan Tuğgeneral Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basarak yönetimi ele almak istedi. Tartışmalar sürerken tüm General Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı olan Ömer Halis Demir aniden beylik silahını çekerek Cuntacı Generali alnından vurdu. Diğer darbeciler de hemen karşılık vererek kahraman astsubay Ömer Halis Demir'i şehit etti. Yolda hava saldırılarını da atlatarak Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahına ulaşmayı başaran tüm General Zekai Aksakallı komutayı ele aldı ve direnişi kuvvetlendiren açıklamayı yaptı. Görevimizin başındayız. Şehit ve yaralılarımız var. Milletimiz arkamızda. Bunun

0: üstesinden geleceğiz. Bunlar içerideki paralel ihanet çeteleri. Bunlar korkak, yüreksiz. Silahlı kuvvetler bunları tasvip etmez. Göreceksiniz. Kısa sürede duruma el koyacağız. Bu açıklama darbenin ikinci dönüm noktası oldu ve darbeciler polisin ve halkın özverili mücadelesiyle geriletilmeye başladı. Bu açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan FETÖ mensubu 3 rütbeli 13 asker gözaltına alındı ve yurt genelinde gözaltına alınan darbeci askerlerin görüntüleri basına yansımaya başladı. Direnişin kuvvetlenmesi ve darbecilerin gözaltına alınmaya başlaması üzerine darbeciler meclisi bombaladı. Çalışanlar ve polis memurları yaralandı. Polislerin ve halkın darbecilerden kurtarmak için mücadele ettiği TRT normal yayınına döndü ve işgalci FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı. Polatlı'dan darbe yanlısı bir binbaşı komutasında 60 askerle yola çıkan 3 füze bataryası halkın da desteğiyle Ankara girişinde durduruldu. Darbeci subaylar gözaltına alındı. Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Ankara hava sahasını temizlemek üzere operasyona başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanımız, darbeci uçakların arasında Atatürk Havalimanı'na indi. Halkın sevinç gösterileri içinde ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre sonra Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık, ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir.
0: Bu sırada bir grup darbeci asker Doğan Medya Center binasına girerek canlı yayını durdurmaya çalıştı. Darbecilerin işgali, polis ekipleri ve halkın mücadelesi sonucunda askerlerin gözaltına alınmasıyla sabaha karşı sona erdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek darbe girişiminde bulunan FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde yurtta sulh komitesi mensubu general, amiral, subay, assubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. Türk satı vuran helikopterin düşürüldüğü, İstanbul'da Harbiye Ordu Evi ve TRT binasındaki darbecilerin teslim olduğu basına yansıdı. Sabah saatleri itibariyle Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda sıkışan darbeciler son güçleriyle katliam yapmaya devam etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın önündeki kavşak helikopterler tarafından bombalandı. Bunlar olurken Genelkurmay Başkanlığı sitesinden yurtta sulh harekatının devam ettiğine dair bir açıklama yayınlandı. Halkın yoğun bir direniş sergilediği Boğaz Köprüsü'nde gece boyunca askerlerin açtığı ateşle çok sayıda vatandaşımız şehit oldu. Sabaha karşı köprüdeki darbeci askerler teslim oldu. Bu saatlerde Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığı basına yansıdı. Darbeyi püskürten emniyet güçleri Akıncı 4. Anajet Üs Komutanlığı'na operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı. Kısa bir süre sonra polis özel harekat tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon düzenlendi, 16 darbeci öldürüldü. Darbecilerin teslim olmasıyla köprülerde kalan tanklar ve zırhlı araçlar çekildi. Uçak, metro ve vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Maltepe'de, Ankara Etimesgut'ta ve ülkenin her yanında kışlalar önüne binlerce kişi akın etti. Kışlaların kapısına tank ve askerlerin çıkışını engellemek için kamyonlar ve iş makineleri park edildi. Darbenin yönetildiği yerlerden biri olduğu anlaşılacak olan Jandarma Genel Komutanlığı, özel harekat polislerince tamamen ele geçirildi. FETÖ üyesi darbecilerin yargı ayağına karşı önlem almak için HSYK toplandı. Türkiye genelindeki tüm hakim ve savcıların derhal görevlerine başlamalarına, adli tatilin iptaline, ilerleyen saatlerde de 2745 hakimin açığa alınmasına karar verdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan önce 200, ardından 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Darbeye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde kilitli tutulan subay ve assubaylar tahliye edilmeye başlandı. Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ni ele geçiren Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, çağrıları dikkate almayarak polisle çatışmaya başladı. Çıkan çatışmanın ardından liseye kaçan askeri personele yapılan teslim olun çağrılarının yanıtsız kalması ve 3 saat süren müzakerelerin üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon sonrasında aralarında asker ve askeri lise öğrencilerinin bulunduğu çok sayıda personel

0: gözaltına alındı. Geceye doğru Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın da yakalandığı basına yansıdı. Marmaris'teki darbecilerin ormanlık alanlara kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi. Komandolar ve Bordo Beriller tarafından yakalanmaları için operasyon başlatıldı. Akıncı 4. Anajet Üs Komutanlığı'nda üstlenen FETÖ mensupları, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine firar etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı karargahında kısılıp kalan FETÖ mensubu darbeciler de teslim olmak için müzakere talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gelen 3 Cumhuriyet Savcısı, sanıkları teslim almak için Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la Çankaya Köşkü'nde kameraların karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
1: Demokrasi nöbeti tutan, sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. Bu aşağılık kalkışmaya, bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur.
0: 8 kişinin içinde bulunduğu darbecilere ait bir Sikorsky tipi helikopter Dede Ağaç'a indi. Darbecilerin dışişleri tarafından geri istenmesi üzerine Yunan makamları işbirliğine hazırız dedi. Genelkurmay Başkanlığındaki darbeciler tamamen teslim oldu. 15 sularında Genelkurmay karargahındaki operasyon tamamlandı. İki tanker uçağın İncirlik'ten havalanarak Ankara ve İstanbul'daki darbecilere ait jetlerin saatlerce havada kalmasını sağladığı öğrenildi. İncirlik üssü uçuşa kapatıldı. Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Ardından muhalefet liderleri de darbeyle ilgili demeç verdiler. Orgeneral Akın Öztürk'ün ve darbeci birçok askerin gözaltına alındığı basına yansıdı. Akıncı 4. Anajet Üssü'ndeki darbeci FETÖ subaylarına yönelik operasyon sona erdi. Operasyonda 67 kişilik grup teslim oldu. Böylece darbe girişimi halkın meydanlara çıkın davetine cansiperane şekilde icabet etmesiyle tamamen yok edildi. Muhtemel bir kalkışmaya karşı ülke genelinde halk kışlaların kapısında gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Aziz milletimiz tanklara, toplara, helikopterlere ve uçaklara karşı sadece imanıyla karşı durarak destanlarla dolu tarihine şanlı bir sayfa daha ekledi. Peki darbe girişiminin amacı gerçekten ülke yönetimine el koymak mıydı? Yoksa üst akıl ülkemizi dış müdahalelere açık hale getirecek bir iç karışıklığa mı sürüklemek istemişti? Bu sorular Fethullahçı terör örgütü ve arkasındaki güçle daha kararlı bir mücadelenin başlatılabilmesi için cevaplanması gereken ilk sorulardır. İslam dünyasında barışı, istikrarı, birliği ve huzuru sağlayabilmek için öncelikli hedefimiz bu girişimlerin arkasındaki tüm güçlerin İslam dünyasından silinmesidir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah,

0: mektuba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Bedisin sen. Bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi

0: başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait gerek kişisel hayatına ve gerekse ümmetiyle ilgili olan, o dönemde yaşanmış olaylara ait olan ayetler asla tarihi bilgi olsun diye Kur'an'da değildir. Kur'an-ı Kerim ibret ve ders kitabı olduğuna göre, eğer Allah peygamberine ait bir günlük olayı Kur'an'da anlatıyor, biz de onu Ramazan'da, mezarda, düğünde, her yerde okuyorsak, bu asla bir tarihi bilgi değildir. Üzerinden ibadet yapılan bir derstir. Hanımlarıyla konuşmalarını anlatıyor Kur'an. Niçin? Müminler ders çıkarsın diye. Hanımlarının ona yaptığı küçük bir komployu Kur'an-ı Kerim sure ismi yaparak bize anlatıyor. Tahrim suresi diyor. Tahrim suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanımının birleşip Efendimiz'e yapmak istedikleri yarı espri, yarı intikamlı bir komploya karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin moralinin kırılmasından kaynaklanan olayı anlatan bir suredir. Sure ismidir. Bu Müslümanlara 1400 sene öncesine ait bir aile ortamından iktibaslar, nostaljik hatıralar anlatmıyor Allah Teala. Kur'an öğüt kitabıdır, hikaye kitabı değildir. Eğer Allah bir işte meseleye dikkatimizi çekiyorsa, o mesele ayrıntı değildir, özdür, esastır, temel fikirdir. Mesela bir Uhud savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında en derin olaylardandır. Sîret-i Nebi'nin 23 yıllık büyük bir Sîret-i Nebi'nin bir gününü oluşturduğu halde yıllarca izi gitmemiş bir olayın adıdır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Uhud Savaşı'nda kim vurdu, kim yaraladı, kim kaçtı, böyle ayrıntılara girmiyor. Orada o savaşa katılanların zihinlerinde tasarladıkları şeyleri anlatıyor. Biz bir savaşın filmini seyretmek istediğimiz zaman ne görmek isteriz? O Uhud Savaşı'nı anlatan sayfalar dolusu ayetlerde yok. Bir iki sahabinin zihnine takılan bir konu var ama onu almış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı son savaş olan Tebuk gazvesi İslam'ın en güçlü, en kalabalık askeri hareketidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılan. Yaklaşık 50 gün sürmüştür. 40 binden fazla sahabi mücahit olarak bu orduya katılmıştır. Ve en önemlisi Tebuk gazvesi o dönemin en büyük devleti olan Roma İmparatorluğu'nun uzantılarına karşı yapılmış bir hareketti. Çok riskli ve çok zahmetli. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde uzun uzun

sayfalarca bu savaştan söz ediyor. Ama 2000 kilometreye yakın yolu yaya nasıl yürüdüklerinden vesaire ondan söz etmiyor. Dikkat ediniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 50 gün binek üzerinde cihad ettiği, ashab-ı kiramın açlık çektiği, susuzluk çektiği, enteresan zorluklarla karşılaşılmış ve bir imparatorluğa karşı yapılmış bir cihat bu. Adı üstünde savaş, adı üstünde zorluk, adı üstünde sıkıntı. Ve büyük bir seferberlikle yapılabilmiş. Herkes elindekini, tabağındakini getirerek yapabilmiş. Böyle bir müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim bu Tebuk gazvesinden söz eden ayetlerin büyük bölümünü cihadın, o gazvenin içinden değil, Medine'de geri kalıp o cihada katılmayan 3 sahabiden anlatıyor. Cephede başta Peygamber aleyhissalatü vesselam olmak üzere 40 binden fazla sahabi var. Büyük zorluklarla karşılaşılmış. Çölde 800 küsür kilometre yol kat edilmiş. Çölde. Ve 3 kişi bir deveyi nöbetleşerek binebiliyorlar. 10 kilometre biri gidiyor, iniyor, 10 kilometre biniyor. Bu şekilde bir zorluk var. Ayaklarında terlik yok. Terlik olmadığı için güneş ayaklarını yakmış. Sarıklarını çözmüşler, ayaklarına sargı bezi gibi bağlamışlar, o şekilde yola devam etmişler. Bunları hadislerden öğreniyoruz, tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bu büyük savaş ki bir imparatorluğa karşı gözdağı olarak yapılıyor. Allah takdir etmese orada binlerce sahabi şehit olarak geri gelebilirdi. Aynı bölgeye çünkü Halid İbni Velid komutasında yapılan Mute operasyonu yapıldı daha sonra. Mute operasyonunda büyük şehitler verildi. Yani aynı bölgede aynı ordulara karşı yapılmıştı. Bu kadar ağır, riskli bir olayda Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap peygamberin cephesinden söz ediyor. Yani Tebuk gazvesini anlatacağını söylüyor ayetler. Cephede peygamberi bırakıyor. Medine'de 3 tane sahabi tembellik yapıp cihada gitme 3 kişiden söz ediyor. Biz bu filmi savaş, kılıç şakırtıları, kalkan, mızrak filan seyretmek istiyorduk. Kur'an-ı Kerim onu bırakıyor, geliyor. Bu tarafta savaşa katılmayan, evinde oturan 3 tane sahabinin hayatını anlatıyor. Bize göre dikkat edilmemesi gereken dipnot olarak 3 kişi de katılmamıştı. Onlar Medine'deydiler, cezalandırıldılar diye dipnota konacak şey başlık olmuş Kur'an'da. Bu neyi gösteriyor? Allahu Teala'nın nazarında önemlilik listesi neyse Kur'an ona işaret ediyor demek ki. Önemli olan o. Kur'an tarih kitabı değil, coğrafya kitabı değil, ders kitabıdır. Ve bu ders kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla ben Allah'a iman eden, peygamberine aleyhissalatü vesselam iman eden bir mümin olarak Ebu Bekir'in, Ömer'in, Halid'in Kur'an'dan anladığını anlayıp onların girdiği yere gireceksem, cennet emelim varsa Kur'an'ın işaret ettiklerine Kur'an kadar önem vermek zorundayım. Eğer Kur'an Tebuk gazvesinde 40 bin kılıç kuşanmış, mızrağıyla düşmana saldırmaya giden 40 bin mücahidi bırakıp evinde oturan ve o cihattan geri kalan, peygamberini ve dinini Allah'ın yalnız bırakan 3 kişiyi Tevbe suresinin neredeyse onda birini işgal edecek kadar uzun uzun anlatıyorsa, onlar evinde oturdular, tembellik yaptılar, peygamberi yalnız yaptılar, dünya onlara daraldı diye Allah onlardan anlatıyorsa, demek ki mühim olan evinde oturanlardır. Kur'an'a ayet konusu oluşturacak düzeyde yüksek hararetli olanlar evinde.

de oturanlar demek ki. Aynı olayı kardeşler, bugünkü ders konumuz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığındaki girilmiş 63 savaştan sadece 3 tanesinde hezimet alındı. Biri Uhud'dur, biri Mu'te'dir, biri de Huneyn gazvesidir. 63 savaş yapıldı Efendimizin sağlığında 8 senede. Bunların 60'ı düşmanın mağlubiyeti, kafirlerin, müşriklerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Üçünde de ashab-ı kiram zayiat verdiler. Mute savaşı 75 bin kişinin önünde 3 bin kişilik bir ordu gittiler. Onlar bir küçük operasyona gitmişlerdi. Ordu çok büyük çıktı. Oradan Halid bin Velid'in taktiğiyle bir anlamda manevrayla kaçıp geri geldiler. Yani 3 bin kişinin tamamını şehit vermekten kurtardığı için Halid bin Velid de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik etti. Operasyon planlandığı gibi çıkmadı. Ama orası mağlubiyet olarak sonuçlandı. Sonra Halid bin Velid sadece 2 sene sonra Yermük'te 200 bin kişi olarak karşısına çıkan o orduya 25 bin kişiyle cevap verdi ve tamamını doğradı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki Halid'in şöyle bir gerilmesi gerekiyormuş. O gerilme için Allah önüne böyle bir Mute sıkıntısı çıkardı. Uhud'daki olayı da biliyoruz. Yaygın bilgilerimiz arasındadır. Huneyn önemli bir olay arkadaşlar. Ama başta yaptığım mukaddime çok önemli. Huneyn Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Tarihi değeri çok yüksek değil aslında. Ama Kur'an-ı Kerim'de 3 ayete konu olmuş. Ve özellikle Allah Teala müminlerin kıyamete kadar Huneyn vakasını hatırlamalarını istiyor. Bundaki hikmeti bizim anlamamız lazım kardeşler. Huneyn olayı nedir? Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiram 13 yıl Mekke'de dikiş tutturamadılar. Müşrikler eman vermediler. Müşriklerin bu baskıları üzerine ashab-ı kiram, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Medine-i Münevvere'ye, önce Yesrib sonra da Medine'ye, yani Yesrib sonra Medine oldu, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurulmuş olmasına rağmen ve her şeyin rayına oturmasına rağmen iki sıkıntı söz konusuydu. Bir, namaz Kabe'ye doğru kılınıyor, Kabe'nin içi putlarla dolu. Kıblesini kurtaramamış bir din güçlü kabul edilmiyordu. Bu bir. İki, İbrahim aleyhisselamın torunlarıyız numarasıyla Mekke'deki müşrikler bütün Arap Yarımadası'nın doğal önderi sayılıyorlardı. Hangi köye gitsen ya Müslüman olun diye teklif götürdüğünde Kureyşliler niye Müslüman olmadı ki madem doğrusunuz siz diye insanlar inanıp inanmayıp bir bahane sürüyorlardı ileri. Dolayısıyla İslam'ın manevi olarak içinde putlar bulunan Kabe'yi kurtaramaması bir sıkıntıydı. Maddi planda da müşriklerin elinden Kabe kurtarılmadıkça insanlar teveccüh etmiyorlardı İslam'a. Hem manevi hem de siyasi gerekçelerle Mekke'nin müşriklerin elinden kurtarılması lazımdı. Böyle bir sıkıntı vardı. Ashab-ı kiram farklı zamanlarda bunu denemek istediler. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iznine takıldılar. Allah-u Teala'nın müsaadesi olmadığı anlaşıldı. Hicretten 8 sene sonra bir Ramazan-ı Şerif gününde, Ramazan'ın 10'unda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun hazırlanmasını emretti. 8 yıl önce 400 aile
Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. 400-1-2 rakam farkıyla 400 kişilik bir aileydi. Yani 1000 kişi diyebiliriz toplam hicret eden Müslüman sayısına, aile bazına bölündüğünde. 8 yıl sonra 10.000 mücahit askerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üzerine yürüdü. 400 kişiden 10.000'i asker olan bir nüfusa ulaşıldı. 10.000 kişiyle Mekke'nin üzerine yüründü. Mekke sabah namazında Mekke'ye farklı yerlerden giriş yapıldı. Öğle ezanını Bilal-i Habeşi Kabe'de okudu. Hık edemediler. Şirk yerle bir edildi. Böylece Mekke manevi bir engel olmaktan, siyasi konjonktürü tıkayan bir baraj olmaktan kurtarılmış oldu. Mekke fethedildi. 20 Ramazan, yani 10 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi şirkten, puttan, her şeyden temizledi. Ve o gün Mekke nüfusu topluca Müslüman olmak zorunda kaldılar. Aslında ikna olmamışlardı. Seçimlerin galibi partiye girdiler. Üye oldular hemen. O zaman da usul böyleydi, bu zaman da böyledir. Bunların 2000 tanesi, Müslüman olanların 2000 tanesi, biz de katılalım bu orduya ya, geç kalmışız bile, cihattan geç kaldık, hemen bize bir görev ver ya Resulullah filan diye yönetim kuruluna da girmek istediler. Şimdiki deyimlerle anlatıyorum. Çünkü bu ayetler baştan beri vurguladığım gibi kıyamete kadar ders olsun diye, mezarlıkta okunsun diye, ölüye ait bir faydası yok bu ayetin. Mezarlıktakine değil, dirilere, dünyayı yönetmeye talip olanlara ders olsun diye Allah Teala bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koydu. Peygamberinin başından geçti olaylar, ashabın başından geçti. Ashabın izinden gidiyoruz, peygamberin ümmetinin devamıyız diyen herkes kendine ders çıkarsın istiyor Allah Teala. Biz de kendimize ders çıkaracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10.000 kişilik bir orduyla geldi. Mekkeliler Müslüman oldular. 2000 tanesi biz de katıldık ya Resulallah, geç bile kalmışız bu cihattan vesaire dediler. Mekke'nin fethiyle ilgili ayrıntıları geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonra ikinci büyük mevki durumunda olan Taif'e doğru hazırlık yaptı. 5-10 gün Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Bayramı Mekke'de geçirdi. Mekke'de bayramdan sonra, bayramdan 5 gün sonra Taif'e gitmek üzere, yani fetih yapmak, Taif'i de ele geçirmek gerekiyor. Çünkü Taif Mekke'den sonraki ekonomisi en güçlü ve ziraatle ticaretin yoğun olduğu bir yer o zaman. Orası senin elinde olmadıkça ikinci bir Mekke üreyecek oradan diye. Taif biliyorsunuz dağlık yolla 70 kilometre Mekke'ye mesafede bir şehir. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hevazin isimli bir kabile var. Mekke ile Taif arasında Kureyş Muhammed'in önünde duramadı. Biz Muhammed'in önünde dururuz gibi bir vesveseyle ordu kurduklarına dair haber geldi. Adamlar aslında kalabalık ordusu olan bir kabile de değil. Fakat şöyle bir mantık gütmüşler. Bu Muhammed bizi gelip nasıl olsa öldürecek. Putumuzdan vazgeçmektense ola ki Muhammed'i biz öldürürüz, Kureyş'in yerine geçeriz. Aslında Kureyş'in mirasını istiyorlar şimdi. Ağalık mirasına oturmak istiyorlar. Bunlar birleştiler. İşte 10.000 kişiye yakın bir çapulcu sürüsü topladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat aldı ki Hevazin isimli kabile ciddi bir hareket içerisindeler. İstihbaratçı gönderdi. Doğru ya Resulallah, böyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Taif'ten önce onların işini görelim, onlara bir uğrayalım diye plan yaptı. 25 kilometre hacıların Arafat diye gittikleri yerden 15 kilometre daha yaklaşık ileri giderseniz Huneyn diye bir vadi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramın 8. gününde 10.000 Medine'den getirdiği mücahit, 2.000 de Mekke'den yeni gelmiş, yeni Müslüman olmuş, cihat ordusuna katılmışlarla
12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yola çıktı. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla geldiğini anladılar. Bir kere de ortaya atıldıkları için geri de adım atmak istemediler. Liderleriyle oturup şöyle bir karar aldılar. Biz nasıl olsa öldürecek Muhammed. Ulan birkaç kişi de biz onlardan öldürelim de öyle öldürsünler bize. Deli işte, deli yani, kafir, akıl yok, bir şey yok. Bu mantıkla. Fakat çok kaliteli bir plan yaptılar. İki tane büyük dağ düşünün. Ortasında bir vadi var. Siz Taif'e doğru gitmek için iki dağın ortasından tünel gibi geçmeniz gerekiyor. Bunlar 10 bin tane okçu, o zamanın silahları olan ok vesairelerle iki dağı kuşattılar. Dağlarda oyuklara moyuklara saklandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam vadiye gelince üzerlerine çullanacaklar. Böyle bir plan yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişiyle yola çıktı. O arada ashab-ı kiram bu ayetlere konu olan hatayı yaptılar arkadaşlar. Şimdi Mekke fethedildi. Mekke'nin fethedilmesi ne demek? Başkenti ele geçirdin, ülke senin demek. Bütün Arap Yarımadası onların oldu. 5 saat sabah namazı ile öğle namazı arasında bir kıtayı teslim aldılar. Bildiğiniz kıta. Şimdi o kıtada 9 tane ülke var arkadaşlar. Kıta onların oldu. Düşman bitti. Tertemiz oldu her şey. Ashab-ı kiram gidiyorlar. Bir tanesi dedi ki, yahu gidiyoruz ama kimse önümüze çıkacak yok. Bu ordunun karşısına kim çıkar ya? Artık biz galip gücüz bu dünyada. Bu kalabalığı yenen ordu olmaz diye bir cümle kullandılar. Bu kadar. O gün sabah namazını falan kaçırmadılar. Bu kalabalığı yenen güç olmaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de düşmanın şakası yok, ciddi olalım diye tembihatta bulundu. Aynı Uhud'da olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddiye alıyor. Onlar ya süpürürüz onları gibi bir mantık güdüyorlar. Büyükleri ashab-ı kiramın da akıl edip çabuk tövbe edin böyle bir şeyden de diyemediler. Onlar da demek ki Mekke'deki rehavet içinde bulundular. Belki o mesela Ebu Bekir değildi bu cümleyi söyleyen. Ömer de değildi ama susturmalıydılar böyle bir şey söyleyen. Çünkü Kur'an-ı Kerim hani kalabalığınıza güvenmiştiniz ya o gün diye başlıyor ayette. Kritik nokta ashab-ı kiramın Allah adına çıktıkları yolda kalabalığına güvenmesi olmuş. İz a'cebetkum kesratukum. Kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün. Hayır. Allah adına çıkan kalabalığına, demokrasisine, seçimine, parasına, gazetesine, okuluna, derneğine, vakfına değil, Allah'a itimat edecek. Gerisini nokta gibi görecek. Bütün dünya senin olsa Allah sana yürü demedikçe bir adım atamazsın. Böyle iman etmen lazım. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde nice küçücük gruplar koca koca orduları perişan etti bizim yardımımızla diyor. Tevbe suresinde de hani kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün, nasıl dünya dar oldu size diyor. Meğer ki onların bu cümlesi üzerine hevazini kışkırtıp vadiye gönderen de Allah. Ders verecek. O dersi ashab-ı kirama verecek. Kıyamete kadar Allah için yola çıkan herkes ders alsın bundan diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısına rağmen ashab-ı kiram sallana sallana vadiye geldiler. Bunlar da tepelerde dolular. Bir baktılar ki vadi boş. Hani la bu havazin bizim karşımıza çıkacaktı? Gördün mü, biz size dedik bu ordunun önünde kim durur dediler. Vadinin bir ucunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tepede de bekliyorlar. Son ordunun son 12 binci kişisi de vadinin dibine gelince taş ve ok yağmurunu başlattılar. Birden 10 bin taş, 10 bin mızrak çullandı ashab-ı kiramın üzerine. O Mekke'yi fethedip sallana sallana gelenler kaçtılar. Hayvanları yaralandı, hayvanlar ürktü. Bir de sabah namazı vaktiydi. Nereden ne geldiğini de anlayamadı. Gökten bir şey düşüyor zannettiler önce. Kayaları yuvarlıyorlar. İşte can havliyle
yani son darbesini vurmaya çalışan

bir düşman. Öleceğini biliyor. Sonunda öleceğini biliyor. Taşları yuvarlıyorlar, mızrak atıyorlar, ağaç atıyorlar, ne bulursa atıyorlar ama sallana sallana giden bir ordu, ne kadar güçlü olursan ol, kafana taş düşüyor. Sen dik durmaya mızrağını vesairene sarılıyorsun, develer ürktü kaçtı. Bu perişanlık çok kötü oldu. Ashab-ı kiram gerisin geri kaçtılar. Mekke'de 10 bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber fetihteydi. Sadece 8 kişi kaldı Efendimizin yanında arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir katıra biniyordu. Hayvanından indi. Hayvan da ürktü çünkü. Hayvanından indi. Belindeki kılıcı aldı. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im. Buradayım dedi. 10 bin kişilik ordunun önüne böyle çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında amcası Abbas, Ebu Süfyan bin Haris, diğer amcası, iki amcası Bilal-i Habeşi, sadece 8 kişiler orada. 10 bin kişinin önünde dikildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu olayın tamamı 10 dakikada oldu ama. Ölüm çünkü bir saat sürmüyor arkadaşlar. Mızrak kafana geldi mi ölüyorsun. Bir saat içinde ölmüyor. Bu adamların bütün barutu 10 dakikalık zaten. Yapacakları da buydu ama ashab-ı kiram kaçtılar. Kaçtılar arkadaşlar. 11.994 kişi kaçtı. Yani böyle rakam net değil ama anlatmak için söylüyorum. Kaçtılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a döndü, amcasına. Amca senin sesin gür biraz dedi. Çık şunlara de. O ağacın altında beyat eden 600 kişi neredesiniz de. Şu Bakara suresi dinlemiş adamlar neredesiniz gelin de dedi. Niye Bakara suresi diyor? Çünkü Bakara suresinde de İsrail oğulları onlar için cihada giden peygamberlerini yalnız bırakmışlardı. 75 bin kişiyle çıktıkları yolda 2 bin kişi bıraktılar peygamberini. Bu olayı daha önce dinledi ashab-ı kiram. Hey Bakara suresi dinleyenler, o ağacın altındakiler, peygambere ölümüne beyat edenler, ensar neredesiniz diye Abbas radıyallahu anh bağırdı. Ama arkadaşlar ölüm korkusu çok kötü. Bir defa gafil yakalandın mı sen, ondan sonra rüzgar da esse bomba düşüyor zannediyorsun. Aslında düşman bitti, o kadardı. Okları bitti, taşları bitti. Onlar da şimdi kaçacak yer arıyorlar. Ama bizim taraf çöktü. Bunun üzerine sadece 80 kişi kadar gelmişler Efendimizin yanına. Bu çağrıya 80 kişi icabet edebilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 80 kişiyle bir de 7-8 kişi kendileri 10 bin kişinin üzerine yürüdüler arkadaşlar. Ben Allah'ın Resulüyüm, bugün yalan günü değil gerçek günüdür diye bağırarak üzerlerine yürüdü. Müşrikler de lan bunlar ölmüştü, nereden bu 80 kişiyi böyle nasıl geldi diye düşünürken işte ashab-ı kiram orada ölüm yok filan zannettiler ama 200-300 kişi şehit düştü o arada. Büyük zayiat oldu. Geldiler, yarım saat içinde müşrikleri temizlettiler oradan. Ama mağlubiyeti de tattılar. Ölüm korkusunu tattılar. Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinin 25. ayetinde ve 26. 27. ayetinde bu olayları anlatıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim Allah'a itimadın dışında bir şeye bel bağlayanların akıbeti olarak anlatıyor. Ashab-ı kiram Mekke'de oho bu kalabalığın önüne kim dayanır diye Allah'a itimadın dışında, asıl kaynağın dışında bardak sularına itimat etmeye kalkınca canlı ders verdi onlara Allah Teala. Sonra Taif'e gittiler oradan. Önlerine bir daha kimse çıkmadı zaten. Ondan sonra Arap Yarımadası değil, kainat ayaklarının altına serildi. Burada kardeşler, bu birinci ders. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komutan olarak bulunmuş olsa bile biz bundan ders çıkarıyoruz. Bedir kahramanı olarak Kur'an seni övmüş olsa bile, 10 sene peygamberin arkasında sabah namazı kılmış birisi olsan bile stratejik hata yapmayacaksın. Stratejik hatalar Allah affetmiyor. İtaatsizlik yapmayacaksın. Ha sabah namazına mı kalkmadın? Kaza edersin, gafurur rahimdir. Ümmeti Muhammed'e mal olacak stratejik hata yapmayacaksın ama. İslam'ın ordusunu, ümmeti Muhammed'i zayıf gösterecek hata yapmayacaksın. O ara

da yanlışlıkla orucunu yedin. Gafurur Rahim bir Allah'ın var, merak etme sen. Ama ümmeti Muhammed'e yönelik hata yapma. Cemaatine zarar verme. Sen ümmeti Muhammed'in ilk neslisin. Seninle Allah yeryüzünde şirki silmek istiyor. İslam'ı kökleştirmek istiyor. Sen Allah'a itimadın dışında kalabalığa, yoğunluğa, dedene, nenene, silahına güvenmeye kalkarsan Allah Teala hemen tokatı vurur. Vurdu nitekim. Arkadaşlar, aşere-i mübeşşere de bu olayın içinde. Çünkü 8 kişi vardı. Bu 8 kişiden 2 tanesi Efendimizin amcasıydı. Üçüncü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye 5 kişi kalıyor. Gene 5 tane aşere-i mübeşşere yok meydanda. Yani dev adamlar bu hataya düştüler. Niye? Allah murad etti ki onların üzerinden bize büyük bir ders versin. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü aldılar arkadaşlar. Bin pişman oldular bu yaptıklarına. Biz de haksız değildik, gel bunu tartışalım filan demediler. Affet bizi ya Resulallah dediler. Anladılar hatalar. Zaten ayet indi, konuşmaya mecal kalmadı. Burada bir başka sıkıntı da arkadaşlar, o seçimden sonra girenler oldu ya partiye, 2000 kişi. Bu bozgunu görür görmez hemen kenara çekilmişler. Ne konuştular biliyor musun? Arkadaşlar, Muhammed'in sihri bozuldu. Bir saat sonra sihir yeniden tuttu diyelim onların mesajıyla. Elhamdülillah, biz biliyorduk peygamberin güçlü olduğunu dediler. O gün de böyleydi. Bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Dava demek, din demek, her renkten bulundurmak demektir. Sen bir vakıf kurdun. Vakfın medyatik olduğu zaman herkes sana bağış yapmak ister. Ama medyatik bir vakıf değilsen, ya da medya senin aleyhinde bir zil çaldıysa bir yerden, bitti. Sen elektrik parası da ödeyemezsin bir daha. Gittin sen. Bütün o hizmetlerin, yaptıkların hepsi boş. Yeryüzünde hayat böyledir. Yalnız cennet vefanın %100 geçerli olduğu yer olacak. Cennette bırakmak yok. Cennette %100 dostlar bir arada olacak. Gıl, kimseye karşı herhangi bir kin, nefret, kıskançlık kimsenin kalbinde bulunmayacak. Ve nezana ma fi sudurihim min gıl, sadece cennette. Cennette hiçbir şüphe yok. Kalpler berrak. Yüzünü nasıl görüyorsan kalbi de öyle. Orası cennet. Dünyada yüzlerle kalpler hep farklıdır. Arkadaşlar, şunu büyük bir ders olarak bir kenara koyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sıkışılan noktalarda yalnız kaldı. Ha sonra toparladı ashab-ı kiram. Allah onları mağfiret etti. O ayrı bir şey. Biz dersimizi çıkarıyoruz. Formülü öğreniyoruz biz. Bu kadarla da bitmedi. Hevazin çok zengin bir kabileydi. 25 binden fazla büyükbaş hayvan kaldı onlardan ganimet. Tamamı esir oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde. Büyük bir gani, yani büyük bir servet. Ben şöyle diyeyim. Yani kabul edin ki ashab-ı kiram 10 bin kişi Medine'den geldiler. Onların bütün büyükbaş hayvanı 5 bin kişiydi veya değildi. 5 bin baş, büyükbaşları vardı. Bir günde 5 kat daha büyük bir servete sahip oldular. Böyle kabul edelim. Yani bir gün içerisinde milli gelir 5 katına çıktı. Ondan bir hafta sonra Taif fethedildi, 30 katına çıktı o rakam. Ondan sonra da bir daha geri gelmedi. İran sarayı geri geldi ondan sonra, elhamdülillah, hep büyüyerek gitti. Bu mal imtihanı ikinci olaya neden oldu Huneyn'de. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Ensar'ın, yani Yesriplilerin himayesinde hicret etti. Onlar hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız ya Resulullah diye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten onların bu vefasını gördü. Efendimiz'i hanımlarından daha çok korudular. Çocuklarından daha fazla korudular. İspat ettiler bunu. Bedir'e Sa'd bin Ubade gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni koruyacak mısınız diye böyle bir tereddüt gibi bir soru sorduğunda ayağa kalktı ya Resulullah. Korumak da ne demek? Atını denize sür, peşinden geliriz senin dediler. Gerçekten böyle vefa gösterdiler. O yüzden Kur'an-ı Kerim Ensar'ı överken böyle açıyor cennetin kapılarını da, onlara cenneti gösteriyor.
öyle övüyor onları çok. Gerçekten büyük iş yaptılar. Eğer İslamiyet onların himayesini bulmasa belki Allah başka bir himaye gösterecekti, ama bugünlere İslamiyet'i onlar getirdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı sevmek iman alametidir buyuruyor. Ensar'ı sevmemek de münafıklık alametidir. İslam demek onlar demek. Bu kadar güçlü konumları var. Fakat arkadaşlar onlar da pot kırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Şevval'in 8. günü Hevazin'de karşılaştı. Müthiş bir bozgun oldu. 100'den fazla sahabi şehit oldu. Efendimizin yüreği yaralandı. Öğle vakti her şey ters döndü elhamdülillah. Ashab-ı kiram muzaffer hale geldiler. Bir günde, bir haftada iki zafer yaşamış oldular. Fakat elde edilen ganimetler sorun oluşturdu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri dağıtırken şöyle bir siyaset güttü. Baktı ki hani o 2000 kişi sonradan katıldılar. Küçük bir risk anında kaypaklık gösterdiler. Kaypaklık gösterdiler. Muhammed'in sihri bozuldu. Aldattı bizi. Böyle kötü kötü laflar kullandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Muhammed'in sihri bozuldu. Bugünü anlamıştık biz gibi. Kaypaklık gösterenlere bol bol ikramiyede bulundu. Çünkü adamların değeri iman değil. Ekonomik değerleri var adamın. Bedellerini ödedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte deve hesabı yapacak olursak 100'er 200'er deve verdi onlara. Adam 50 sene çalışsa 5 deve alamaz. Bir deve demek iyi bir araba demek bugün için. Hala devenin fiyatı öyledir. Hala yüksek bir hayvandır. Çok bol etli ve çok iş gören bir hayvan. Yani bir ailenin bir devesi bulunması demek orta halin üstüne çıkması demek o günkü şartlarda. Fakir deve taşıyamayan, deve bulunduramayan aileye verilen isim. O günkü ekonomik literatürü söylüyorum. Yani 100 deve demek şimdiki anlamla 200-300 işçisi olan bir fabrika sahibi olmak demek. O develeri taşıma kirasına versen kervanlara ihya olursun. Şimdi adamın kendisinin bir devesi yok. Sabahleyin Muhammed'in sihri bozuldu diye hakaret etmiş. Öğleden sonra 100 deve ikramiye alıyor. 100 develer bitmiş. Şeytan geldi Ensar'a dedi ki o zaman 8 sene önce canınızı verdiniz Muhammed'e, bir deve vermedi size şimdi dedi. Gençleri, Ensar'ın genç kadroları oturdular, dediler ki bu normal tabi, Muhammed akrabalarını buldu. Mekke'den kovulmuştu, onun için bize gelmişti. Şimdi geri dönecek muhakkak. Derken yarım saat içinde Ensar ikinci bir grup oldu. Bizi Muhammed attı bir kenara. Yakışmadı ona. Üstelik oturmuşlar, Allah Muhammed'i affetsin, çok hata etti. Böyle bir de dini bağlantısını da kurmuşlar bu işin. Arkadaşlar, kimse tarikat ehli olduğu için, hoca çocuğu olduğu için, kürsülerde vaaz ettiği için ayağını kaymaz zannetmesin. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kur'an'da ondan fazla ayette Allah'ın övdüğü, sevdiği insanlardan konuşuyoruz şimdi. Mümin olduklarına Kur'an şahitlik ediyor. Peygamber'e can siper yapmışlar. Sadık insanlardan konuşuyoruz. İman kimsenin cebinde kimlik kartı değil. %100 garanti değiliz. Dedikoduya karşı, imanına fitne sokacak nesnelere karşı 24 saat teyakkuzda olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akşam evine mümin girip sabahleyin kafir çıkabilir insan buyuruyor. Biraz önce mucizeyi gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Tek başına 10 bin kişinin üzerine yürüdü. O kahramanı gördüler. 2 saat sonra vardır bir hikmet canım bunda diyemediler arkadaşlar. İş deveye paraya gelince gitti her şey. Gitti. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Ensar'ın içinde çok kötü bir kıpırdanma var ya Resulullah dediler. Efendimiz de filan çadıra Ensar toplansın diye talimat verdi. Ashab-ı kiramdan amcası, yani muhacirlerden de içeri girmek isteyen oldu. Siz gelmeyin içeri dedi. Özel görüşeceğim bunlarla dedi. Muhacirlerden, Mekkelilerden kimseyi sokmadı. Herkes toplanınca bana haber verin dedi. Bütün Ensar bir yere toplandılar. Efendimiz geldi. Mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş. Üzüldüğü belli. Hemen Ensar'ın büyükleri ayağa kalktılar. Ya Resulullah dediler. Bu terbiyesiz sözü gençler söyledi. Bunu bize mal etme dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru mu bu söz? Söylediniz mi böyle bir şey?
Söyledik, Allah seni affetsin, nasıl böyle bir şey yaparsın diye ona da söylediler bu sözü üstelik. Arkadaşlar, bu işler böyle. İnsanla uğraşıyorsun. İnsanla uğraşıyorsun. Her an tokatına hazır olman lazım. Evlat baba döver mi? Linç bile eder. Talebe hocasını kovar mı? Sakalını biliyorlar. Sakalını da yiyorlar. Mürit şeyhine hakaret eder mi? Postunu et diye yedirir ona. Hazır olacaksın. Eğer böyle bir şeye hazır değilsen sen hakiki şeyh değilsin demektir. Böyle bir darbeye hazır değilsen sen hocalığı hak etmedin demektir. İşte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, arkadaşlar, şu anda anlattığım olayı İmam Buhari'nin sahihinden naklediyorum. Bölüm açmış İmam Buhari. Huneyn'de Ensar'ın tutumu ile ilgili. Hikaye anlatmıyorum. Tarih kitabından da nakletmiyorum. Sahih hadisten naklediyorum. Ne konuşuyoruz? Allah bize kıyamete kadar ders örneği olarak ashab-ı kiramı gösterdi. Onu konuşuyoruz. Biz kendimize ders çıkaracağız. Sen de yönetici olduğun vakıfta, yönetim kurulunda ayağa kalkıp başkan sen yıllardır diye başlarken kime benzediğini dikkat et istiyor Allah Teala. Tam iş görülecekken, İslam'ın yüzü gülecekken sen ayağa kalkmıştın ve gücü bölünmüştü o derneğin, hatırlıyor musun? Tam caminin cemaati dolacakken sen bu imamın sakalı niye kısa dedin, cemaat ikiye bölündü, müminlerin yarısı namaza gelmedi ondan sonra, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun, senin dedikodun yüzünden imamın yaptığı vaazı kimse dinlememişti bir daha. Yani bunlar kıyamete kadar hepimiz için ders. Hepimiz kendimize pay çıkaracağız. Ne konuştun? Konuştuğun sonra ümmete kaça mal oldu? Stratejik hata yaptıysan vay haline senin. Kırdığın kadar düzeltmen lazım. Ama bireysel hatalar, Allah gafurur rahim. Hacca gittin, onları affeder Allah. Kadir gecesinde affeder, cuma gecesinde affeder. Onların affı kolay. Yeter ki dine mal olan iş yapma. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle dediniz buyurdu. Ya Resulullah dediler, bizim kılıçlarımızdan hala Mekkelilerin kanı damlıyor. Ne demek? Yani biz Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te müşriklerle savaştık. Biz yendik adamları. Bizim parçaladığımız adamların çocuklarına getirdin, sen mal verdin şimdi. Bizi de aç bıraktın burada. Yani askerlik maaşlarımızı bile vermedin demeye getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara uzunca konuşmalar yaptı. Buyurdu ki en son cümlesi olarak, bakın Ensar dedi, ben onlara deveyi uygun gördüm, size de kendimi uygun gördüm. Beğenmediniz mi beni? Tabi olayın dışında Enes İbni Malik çadırın dışında dinliyor. O olayı naklederken diyor ki, yüzlerce bebeği bir araya koysan nasıl böyle ağlasalar birden, öyle bir ağlama fırtınası, hüzün, mahzuniyet ortaya çıktı. Çok pişman oldular. İşte her biri söz verdiler. Ya Resulallah, biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz korktuk ki sen artık duygusal olarak Mekke'ye geri gidersin, bir daha Medine'ye gelmezsin diye düşündük. O zaman buyurdu ki, bütün insanlık bir vadiye koşsa, Ensar bir başka tarafa gitse ben o taraftanım buyurdu. Bu vefa olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefa düzeyini gösteriyor. Babasının, dedesinin toprağını fethetti. Çok rahatlıkla, başkent burası çocuklar, artık burada kalacağız diyebilirdi. Kimse onu ayıplamazdı. Ama zor günün dostunu ihmal etmedi. Zor günde siz benimle beraberdiniz değil mi dedi. Evet ya Resulullah dediler, ben de şimdi sizinle beraberim. Siz fetihten önce bana geldiniz, ben de fetihten sonra size geliyorum buyurdu. Onlar da dünyadan hiçbir şey istemediklerini, bu konuda Allah'ın affını talep ettiklerini söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kucaklaştı. Bu operasyon da bu şekilde düzeldi. Ama bizi ilgilendiren bölümü ne arkadaşlar? Ne başkan, hoca, şeyh etrafındakileri çelik halatlarla kendine bağlı zannetme. Bir gün senin büyük günahını görüp ondan dolayı da seni kapıdan kovabilirler. Bir tarikat vari hikayedir. Özü hakkında bilgim yok ama konumuzu aydınlatması bakımından çok önemli. Şeyh efendinin biri birkaç müridiyle veya işte kalabalık bir müridiyle
tekkesindeler. Tarikatta

manevi aleme açılan göz sahibi olmak önemli bir hedeftir. Yani duvarın arkasında ne olup bittiğine dair işaret almaktır hedef. Manevi bir yükseliştir. Müritleri bu Şeyh Efendi'nin epey bir zaman yanında kalmışlar, yıllar yıllar kalmışlar. Bir gün bir tanesi bir rüya görmüş. Rüyasında Şeyh Efendi'nin cehennemlik biri olduğu görülüyor. Arkadaşlarına demiş ki, arkadaşlar ben böyle bir rüya gördüm, bizim şeyh cehennemde kaynıyor. Öbürü demiş, ben de gördüm. Meğer hepsi görmüş. Ya bu kadar rüya aynı anda bize gösterildiğine göre bu sapık adamdan kurtulun demek istiyorlar bize diye anlamışlar. Bir bir dağılmışlar. Bir tanesi de rüya görmemiş, ben bir şey gördüğüm yok demiş, ben buradan devam ederim böyle. Şeyh bir gün gelmiş, oğlum nerede gerisi bu çocukların demiş. Şeyh efendim demiş. Ya oğlum nerede bunlar, nereye gittiler demiş. Kaç gündür tekkeye gelen yok. Efendim demiş, onlar bir rüya gördüler de, oğlum demiş, ben 40 seneden fazladır kendimin öyle olduğunu görüyorum demiş. Ama Allah'ın kapısından da başka bir kapı olmadığı için cehenneme de koysa öyle gideceğim demiş. Meğer bunların gördüğü rüyayı 40 senedir görüyormuş adam zaten. Ama kovsa da cehenneme de koysa Allah'ın kapısında kalmak maharet. Sen madem beni cehenneme koyacaksın, ben de kendimi alkole vereyim demek maharet değil. Kıldığım namazdan zaten hayır göreceğim yok benim, bari dükkanda durayım diyebilirdi. Demiyor. Her halükarda sonra o müritler bir rüya daha görmüşler ki bu rüya ters meğer. Şeyh sonunda cennete giriyor. Bunlar da cehenneme girmeyeceğiz diye beklerken cehenneme giriyorlar sonunda. Tekrar tekkiye geldiklerinde Şeyh Efendi yokmuş o alemde. Vefat etmiş, iş işten geçiyor. Bu ayet hadis değil ama biraz önce ayet okuduk, hadis okuduk arkadaşlar. Şimdi meselenin özetine kardeşler. Huneyn Vadisi Mekke'ye 26 kilometre. Ama beyinlerimize 0 kilometredir. Hep Huneyn Vadisi'ndeyiz biz. Kafirlerin haber bombardımanına inanarak Allah'ın dinini yalnız bıraktığımız günleri hatırlıyor muyuz? Geleceği bozuk olur, sonra maaşı olmaz, iyi bir işi olmaz diye çocuklarımızı Kur'an eğitimine vermeye cesaret edemediğimiz günleri hatırlıyor muyuz? Huneyn Vadisi orası işte. Kızımı isteyen olmaz diye yarı çıplak vaziyette bayramlaşmaya götürdüğünü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orası. Orada sen Allah'ın tesettür emrini yalnız bıraktın. Komşular güler diye, hadi namaz kılacağız diye ezanı hatırlatmaya utandığın günü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orasıydı. Allah hikaye anlatmıyor. Ne anlatıyor? Ders anlatıyor. Ashab-ı kiram ok yağmuru altında kaçamak yaptılar. Gerçekten de canları tehlikeye girdi. Adamın devesi 10 tane mızrak isabet almış. Deve çökmüş. Yürüyerek gitmeye korkmuş, geri kaçmış. Sen sadece haber bombardımanına, haber yalanlarına inanarak Kur'an'ı yalnız bıraktın. Sadece geleceği olmaz, işsiz kalır dediğin için, dedikleri için sana, böyle inandığın için çocuğuna abdestin farzlarını bile öğretemedin. Başkanı sakallı olan, Kur'an okunan vakfa bile gönderemedin, orada tescil edilir diye korktun. Huneyn Vadisi uzaklarda değil. Huneyn Vadisi evimizdedir. Evin içinde bir vadi var. İki dalın arasında, cennetle cehennem dağlarının arasında o vadiye girilir. O vadide ayağın kaydıysa vay haline. En büyük Allah'tır dediğin halde SSK'ya daha çok güvendiğini hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. İki amcan var. Zengin olanına ayda bir telefon ettiğin halde fakirini iki senedir aramadığını hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. Allah sıla-i rahimi emrettiği halde sen paranın etkisiyle sıla-i rahim tercihi yapmıştın. Kardeşler, Allah peygamberini en güzel örnek olarak bize gönderdiğini söylüyor. En güzel örnek peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek bu işte. Buradan örnek çıkarıyoruz. Sakalını örnek almak yetmiyor. Tamam, sakalını da örnek alacağız. Ama yetmiyor. Tavafını örnek almak yetmiyor. Tavafı kadar Huneyn'i de örnek alacaksın.

0: Anlamak zorundayız. Yoksa bu Kur'an'ı niye okuduğumuzu anlatamayız kimseye. Burada küçük bir not ilave etmem gerekiyor arkadaşlar. Bütün bu olaylar, bunlardan daha vahim olaylar ashab-ı kiramın başına geldi. Bunlar onların değerini Allah katında düşürmedi. Yine Allah onları sevdi. Çünkü küçük bir ayakları kaydı, hafif bir sersemlik geçirdiler. Eskisinden daha hızlı Allah'a koştular. Hataları da sevaba dönüştü bu sefer. Çamurda batmadılar. Çamurlandılar, çamura batmadılar. Sonra o çamuru temizlediler. O yüzden bu tip olaylardan dolayı sakın ashab-ı kiramın içimizdeki, gönlümüzdeki değerini düşürmeye kalkmayalım. Çarpılır insan, Allah muhafaza buyursun. Allah bu ayetten sonra da rahmetini onlara nasıl coşturduğunu anlatıyor. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ Peygamberi de hepsini de sildi, süpürdü, temizledi Allah diyor. Allah'ın affettiğini mi sen devam ettireceksin? Zavallılar sırf bize ders olsun diye bu badireleri geçirdiler. 1001 kere teslim oldular Allah'a. Bize ders olsun diye Allah bunları başlarına getirdi. Onlar değer kaybetmedi bu işten. Değerleri artarak çıktılar. Ateşe girdiler, biraz daha çelik olup çıktılar. Bir daha. Allah affetti onları. Peygamberi affetti. Bizim haşa böyle bir şey düşünme hakkımız yok. Allah onlardan razı olsun. Bize ne güzel dersler bıraktılar. Dileriz Allah onları da, bizleri de Havz-ı Kevser'in etrafında buluşup peygamberiyle hasret gideren kullarından eylesin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Tarih, zalimlere karşı 15 Temmuz'da gösterdiğimiz sadece filmimizin fragmanıydı diyen asil milletin tarihi. Tarih, 15 Temmuz 2016. Unutmayacak ve unutturmayacağız.
1: Radyo Hedef FM 91.8. Sizin sesiniz.
3: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Ölüm insanlar için hayatın en sert gerçeği. Hele bu dünyanın ötesine dair bir inancınız, bir manevi dünyanız yoksa. Her yönüyle maddileşen bir dünyada maneviyatın etkisi eskisi kadar hayatın içinde olmadığı, belki de zihin çabukluğuyla sürekli gündemin dışında tutulduğu bir gerçek. Bugünün insanları bütün zevkleri bıçak gibi kesen ölümü pek hatırda tutmak istemiyorum. Çünkü bugünün hayatı zevkler üzerine kurulu, hazların peşinde koşuluyor sürekli. Gassal dizisi öncesindeki tanıtım kampanyasından başlayarak ölümü hayatın tam orta yerine çağır verince bu ölüm unutkanlığı sisteminde büyük bir gedik açılmış oldu. Belki de bir TV dizisinde bu kadar beklenmediğinden insanlar gafil avlandı ve milyonlarca insan hayatı ölüleri yıkamakla geçmiş, yalnız hayatla bağ kuramayan, içinde yaşaması heyecanı kalmamış, içine kapalı, neredeyse depresif bir gassalın hayatının içinde buluverdi kendini. Nefeslerini tüketmiş, teneşirde yıkanmayı bekleyen bedenlerle birlikte. Dizi tuttuğu seyirciyi geri bırakmadı. Dolayısıyla hiç kimse içine girdi bu dünyadan çıkamadı. Ve sonuna kadar bu hikayeyi izledi. Bir anlamda maruz kaldı. Yönetmeninden senaristine, Ahmet Kural'dan bölüm sonlarında etkileyici şarkılar söyleyen Şahin Kendirci'ye kadar herkesin pay sahibi olduğu bir televizyonculuk başarısı bu hiç kuşkusuz. Cesur bir proje. Türkiye'deki dizi sektörünün kemikleşmiş zihniyetine de okkalı bir tokat. Zaten epeyce konuşuldu dizi üstüne. Bir değerlendirme yapacak değilim burada. Benim asıl ilgimi çeken farlara yakalanmış tavşan gibi ölüm bahsine yakalanmış şimdiki zaman insanları. Onlardan biri de benim, bazıları da sizlersiniz. Bu devirde yaşayıp da ölümle iç içe olmayı seven, ölüme zihninde yer ayıran pek kimse yok. Biz hayattan konuşmayı seviyoruz. Ağzımızın tadını kaçıracak böyle ağır ve dramatik konulara mümkünse girmiyoruz. Cenazelerde, taziyelerde bile bu böyle. Manevi derinliğinden uzaklaştırılmış hayatlarımızın bir gereği olarak ölümü yok sayarak yaşamak istiyoruz. Çünkü hayatla ilgili çok planımız var. Yapmayı istediğimiz çok şey, yakalamayı istediğimiz çok hedef, yaşamayı istediğimiz çok haz, kazanmayı istediğimiz çok para, şöhret, paye vesaire. İhtiraslar ve onları paraya tahvil eden sektörler üzerine inşa edilmiş bir hayat döngüsünün gönüllüleriyiz hemen hepimiz. Ölüm planı bozan bir şey bizim için. Soğuk, yüzlerimizi ekşiten, canımızı sıkan, neşemizi kaçıran bir şey. İnançlarıyla yaşamayı seçen insanlar için bile durum ya tamamen ya da kısmen böyle. Ölümü bir kelimeye, ezbere söylenen birkaç mecaza indirgeyip günlük hayatımızda uygun yerlere iliştiriyoruz belki, ama bunun üzerine bir tefekkür, bir tasavvur, bir ahlak ve bir şuur ekleyemiyoruz çoğumuz. Gassal oyunu sadece dünyadan yana kullananlar için en az ölüm kelimesi kadar soğuk bir kelime. Soğutulmuş bir kelime. Yine de üstünde düşünülmeyi fazlasıyla hak ediyor. Ölü bedenleri yıkayıp dünyanın kirinden arındırarak kabrine hazırlayan kişi Gassal. Demek tertemiz gidilmesi gereken bir yere gidiyor hayatı sona erenlerin bedenleri. Bunu uykudan uyandığımızda yüzümüzü yıkayışımıza benzetiyorum ben. Topraktan gelen yine geldiği gibi pir upak toprağa teslim ediliyor. Ruhsa tamamen ayrı bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyuruyor. Madem ölüm uykudan uyanıştır, neden bu kadar tedirgin ediyor bizi? Neden kaçırıyor ağzımızın tadını? Nedir giren ölümle aramıza? Dünya mı? Belki herkes için kaçınılmaz bir son hazırlayan bu fani, bu bize kalmayacak dünya hayatının illüzyonlarından kurtulmalıyız biraz yakamızı. Kendimizi bir gassalın ellerine teslim etmeden önce...

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kisbe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek ki, ne zaman etmiyoruz ki affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugün de programımıza. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli dostlar, saygıdeğer Hedef Radyo dinleyicileri. Evet, bir haftalık bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Yine böyle insanları belki kendine getirecek bir yazıyla başladık. İnsanları kendine getiren, belki de ölümü hatırlatan bir diziden bahsediyordu yazı ama asıl amacı diziyi tanıtmak, diziden bahsetmek değildi. Ölümü hatırlatmaktı. Aslında günümüz dünyasında

Dünyasında insanların haz peşinde koştuğu, maneviyattan yoksun olduğu ve artık ölümden uzak olduğu, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için koşuşturduğu bir zaman diliminde ölümü anlatan, ölümü hatırlatan bir yazı. Gökhan Özcan'ın Ölümle Aramıza Giren Şeyler başlıklı bu güzel yazısı. 2025 yılında kaleme alınmış bir yazı. Zaten içeriğinden de anlaşılıyordur Agassal dizisinden bahsetmesinden, ki öyle. Fakat ölüm her an gündemde, ölüm her an gündemimizde. Bugün nedense böyle bir programla sizlerin karşısına çıkmak istedim. Çünkü dün yıllar önce 1996 yılında beraber aynı kurumda işe başladığımız, aynı yaşlarda bir kardeşimiz Dar-ı Bekaya irtihal eyledi. Vuslat-ı Rahman'a erişti. Sami Yurt kardeşim, Rabbim gani gani rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin inşallah. Güzel insandı, kimseyi kırmazdı, gönül insanıydı, herkes severdi. Hatta gözlerinin böyle biraz çekik olmasından biraz da boyu kısaydı Sami'nin, Sami Çan Çinçon Usta diye böyle takılırdı kendisine. Gerçekten gönül insanıydı ve o gönül insanı işte aramızdan ayrıldı. Ölüm her an gündemimizde, gerçekten bunu fark edemiyoruz ama. Öleceğimizi biliyoruz fakat unutuyoruz. Unutmak büyük bir nimet. Devamlı öleceğini bilerek yaşamak, devamlı ölümle yaşamak zordur insan için. Unutmak büyük nimet ama bu kadar da gafil olmamak lazım. Öyle değil mi? Her an öleceğimizin farkında olmak lazım. Öleceğimizin farkına varmak lazım. Evet, ölüm planları bozan bir şey bizim için. Ölüm bize soğuk, ölüm bize uzak, yüzlerimizi ekşiten, değil mi? Canımızı sıkan, neşemizi kaçıran. Ama ölüm işte böyle, ağzının tadını kaçırması lazım insanın. Has peşinde koşmaması lazım insanın. Bunları hatırlaması lazım insanın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu, insan uykudadır, ölünce uyanır. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hadisi şerifi de gerçekten aslında bu dünyada kalıcı olmadığımızı, bu dünyaya çok bağlanmamamız gerektiğini anlatan güzel bir hadis-i şerif. Hadis-i şeriflerin hangisi güzel değil tabii. Öyle değil mi? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Evet, dünyaya gönderildik bir amaç için, değil mi? Bir amaç uğruna. Nedir? Allah'a kulluk etmek ve ebedi olan bir alemi kazanmak için. Ebedi olan bir aleme hazırlanmak için. Ve bu dünyada ne yazık ki bizi o kadar meşgul ediyor ki o ebedi alemden çok çok uzaklaştırıyor. Ebedi alemle aramıza perdeler koyuyor. Ebedi alemle önümüze engeller koyuyor. Koyuyoruz daha doğrusu, koyuyor demeyelim, koyuyoruz. Ve o engelleri aşmak için çabalıyoruz. Sanki o engeller bizim asıl amacımızmış gibi. O engeller bizim gayemizmiş gibi, değil mi? Evet. Dünya herkes için kaçınılmaz bir son hazırlayan bu fani, bize kalmayacak bu dünya hayatının illüzyonlarından kurtulmalıyız, kurtarmalıyız biraz yakamızı. Ne zaman? Kendimizi bir gassalın ellerine teslim etmeden önce. Çünkü tek gerçek var hayatta, ölüm. Evet, ne olacağını bilemezsiniz, hakkınızda neler yaşayacağınızı bilemezsiniz ama bilirsiniz ki ölüm var. Herkes ölecek, öyle değil mi? Çok fazla ne yapmıyor? Çok fazla çabalamayın diyor. Nasıl olsa bu dünyadan canlı çıkamayacaksınız diyor ya Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Öyle, çok fazla çabalamaya, çok fazla böyle bağlanmaya gerek yok. Bu dünyadan canlı çıkamayacağız, öleceğiz. Öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Ve ölüm ne yazık ki dediğim gibi gündemimizden o kadar çıkıyor ki bazen ölüyü taşıyan o cenaze arabasının şoförü bile o arkasındaki ölüden ve ölümden gafil bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Öyle değil mi? Arkasında belki ölü varken içeride kimse yoksa açıyor, belki de müzik dinliyor, değil mi? Ne yazık ki bu kadar gaflete düşmüş durumdayız, bu kadar uzaklaşmış durumdayız. Ama hatırlatıyor bize kendini. Çevremizdeki insanlara yaklaşarak. Ama bir gün bize de gelecek. Onu da biliyoruz. Onu da hissediyoruz ama dediğim gibi gaflete devam ediyoruz. Rabbim inşallah uyanmayı,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan diye Sultan Murat Han'ın güzel bir şiiri var ya, gafletten uyanmayı nasip eylesin Rabbim bizlere. Kendisine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olmak şerefine nail olanlardan eylesin bizleri. Yarın öbür gün işte ahirete giden Sami kardeşimiz gibi, geçtiğimiz günlerde İsmail Acıkmaz amcamız 90 küsur yaşında o hayata veda etti. Hepimiz öyle bekliyoruz. 90 küsur yaşına kadar yaşarız, ondan sonra ölürüz diye düşünüyoruz. Fakat ölüm öyle değil. Ölüm öyle yaşa bakmıyor. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz için anlatılan bir güzel hikaye var ya. Çocuğun biri koşa koşa giderken, ezan okunurken camiye gidiyormuş koşa koşa. Durdurmuş, nereye gidiyorsun demiş. Camiye demiş. Daha küçük değil misin demiş. Dün benden daha küçük birisi öldü demiş çocuk. Evet, dün bizden daha küçük birisi ölebiliyor. Belki çevremizde oluyor, yeğenimiz değil mi? Kuzenimiz. Ne bileyim yani, kuzenimiz deyince bana biraz yabancı geliyor. Emmi oğlumuz, emmi hızımız değil mi? Ölebiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. O yüzden kendimizi fazla kaptırmamak lazım. Bugün böyle ölümle ilgili sözler de var. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırız. Fakat bugün programa davet ederken sizleri bir şeyden bahsetmiştik. Daha doğrusu bir çağrıyla sizleri davet etmiştik. O çağrımızda da diyorduk ki, doğdu sevinçten ağladılar, öldü acıdan ağladılar. O bu arada yaşadı hiç düşünmediler. Evet, yaşayanları düşünmüyoruz ama kaybettiğimiz zaman çok ne yapıyoruz? Arıyoruz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirini dinleyelim. Ardından güzel bir eserle devam edelim. Sonra belki programa katkısı olanların isimlerini geçeriz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her günün, her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Ne ilersin ölüm herkesin başında? Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Öyle bir geçer zaman ki, evet, günler öyle bir geçiyor ki, daha dün Ankara'ya gelmiştim. 1988'in 1 Eylül gününde, Eylül ayında, Eylül'ün böyle soğuk bir gününde Ankara'ya gelmiştim. Üniversiteye kayda. Aradan geçmiş 38 yıl, düşünün yani. 37 küsür, öyle diyelim, 37 küsür yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar. Evet, Allah ömrün de hayırlısını versin. Bugün ölüm üzerine böyle sözler vardı. Sizlerle paylaşacağımız, sizlere aktaracağımız. Onlardan bir ikisini böyle paylaşalım. Hiçbiriniz ölüm istemesin. Eğer iyi biri ise yaşaması belki iyiliğini artırır, kötü biri ise belki tevbe eder. Evet, hiçbiriniz ölüm istemesin. Hadis-i şerif yanlış hatırlamıyorsam. Hayatta her şey belirsiz, kesin olan mukadder bir şekilde kesin olan tek şey var. O da ne? Ölüm. Evet, doğru tahmin ettiniz. Herkes bildi. Ölmüşlerini unutma ki diyor, yarın öldüğün zaman seni de unutmasınlar. İnşallah unutulmasın. Bazen böyle mezarlıkların yanından geçerken, tabii ki hani hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bir ara otobüste işe gelip gidiyordum ve sol fasol mezarlığının yanından dolaşıyordu otobüs. Mezarlığın yanından geçerken bir selam verip "Esselamu aleyke ya ahlel gubur" deyip ardından da bir Fatiha-i İhlas-ı Şerif okuyordum. Ve diyordum ki bir gün birileri de bizimkinin yanından geçerken okur. İnşallah. İnşallah hayırla yad edilen, böyle arkasından Kur'an tilavet edilen, dualar edilen insanlar oluruz. Fatih Tekke abim her zamanki dualarını ederek selamlarını yollamış. Biz de kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Seviyoruz Fatih abiyi. Selam, sevgi, muhabbetlerle abim demiş Ümit Şahin. Bizden de gönül dolu selamlar. Selam ve hürmetler demiş Mehmet Mete kardeşim. Bizden de gönül dolusu selamlar. Fatih abim yine buradan da mesajlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet abime, Ahmet Gürbüz'e buradan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Yine Yıldız Hanımefendi'ye, Ömer Faruk Alkan'a buradan gönül dolusu selamlar. Böyle Ömer Faruk Alkan abimin ismini duyunca, ismini görünce böyle yüzümde güller açtı. Orhan İkinci abime, Hasan Şahin abime buradan gönül dolusu selamlar. Sağ olsunlar, programı böyle tanıtımına katkıda bulunmuşlar. Program böyle reklamını yapmışlar. Onlar bizim programımızın reklamını yapmışlar. Biz de onların isimlerini anmazsak ne olur? Ayıp olur. Sağ olsunlar, böyle paylaşımları beğenmişler. Başka kimler var? Şöyle Atom Karınca'ya buradan gönül dolusu selamlar. Karabüye, Mustafa Yılmaz kardeşime sağ olsun, var olsun. Programımızın o da müdavimlerinden, böyle devamlı reklamlarını yapıyor. Fatih Koç kardeşime buradan gönül dolusu selamlar Kayseri'ye. Tabii Ömer Selim Koç, Berri Nisa Koç ve Hatice Koç'a da selamlarımızı gönderelim. Şöyle bir bakalım neler var paylaşacağımız. Evet, şimdi Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin güzel bir şiiri, Sonsuzluk şiirini sizlerle paylaşacağız. Başka bir şey ayarlamıştım ama sonra vazgeçtim. Dedim ki Üstad'ın Sonsuzluk şiirini paylaşalım. Bir kulak verelim, ardından da güzel bir eserle devam edelim programımıza.

Bir zamanlar dünya bana dar, bir zamanlar ben dünyaya. Bir zamanlar acıların içinde kaybolan bir çocuk, bir zamanlar ben, benliğimi arayan bir delikanlıydım. Zaman ne acımasız ne soğuk ve ne kadar da hızlı geçerdi. Yine de her geçen an bir şeyler öğretti bana. Bazen düşlerimde bir sonsuzluk vardı, bir ışık, bir huzur, bir özlem ve bir umut. Ve ben bu ışığa doğru yol alırken yolun sonunda sadece karanlıkları buldum. Ama yine de gitmek, yol almak, her şeyin ötesine geçmek istedim.

Sonsuzluk bir umut muydu, yoksa bir yalan mıydı? Her geçen zamanla bir adım daha yaklaşıyor gibiydim. Ama ne zaman oraya ulaşsam bir engel çıkıyordu önüme. Bunu anlamak istedim. Gerçekten sonsuzluk var mıydı? Yoksa her şeyin bir sonu mu vardı? Bir acının, bir yorgunluğun sonu. Ve ben o sonu ararken bir başka...

başka sonla karşılaşıyordum. Bir kapı açıyor, bir kapı kapanıyordu. Bütün bunlar birbirine zıt ama bir o kadar da birbirini tamamlayan bir sonsuzluk oyunu gibiydi. Biliyorum, her şey bir anlık. Bir çiçek açar sonra solar, bir kuş uçar sonra kaybolur. Ama bu sonsuzluk her şeyin içindedir. Bir insanın ruhunda, bir çocuğun gülüşünde, bir dostun bakışında ve biz o sonsuzluğu ararken bazen buluruz, bazen kaybederiz. Ama bir şey var ki sonsuzluk içinde bulunduğumuz her anın ta kendisidir. Ne geçmiş ne gelecek. O an, o anı yaşamak. İşte bu hayatın sırrıdır ve belki de bu gerçek sonsuzluktur.

Umut Mürare sonsuzluk salıncağı ile kulaklarımızın pasını sildi. Evet, güzel bir eser. Ağzına yüreğine sağlık. Necip Fazıl Üstad'ın şiirleri de tabii ki güzel ama okuyan tabii böyle katledince normaldir. Bugün tabii ben güzel de bir dost gördüm. Nihat Alkan buradaydı akşam vakitlerinde. Tabii diyeceksiniz ki Nihat Alkan nerelerde, değil mi? Yarın geliyor inşallah. Kendisi söyledi yani, yarın geleceğim dedi. Yarın geliyor, canlı canlı dinlersiniz Nihat Alkan'ı. Nihat Alkan'dan şiir dinlemek gerçekten zevk. Şurada bir şiir okudu. Yani kayıt için. Yani sırf karizma, sırf böyle artık hani en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk diyoruz ya, aslında Nihat Alkan'a uyuyordu bu. Ben bir ara onun Dosta Doğru programı içinde bunu kullanmıştım. Fakat uzun süredir kullanılmayınca, tekrar hani vakti muhabbete de başlayınca kullanalım istedik. Güzel bir söz dizisi. Nurullah Genç Üstad'ın Yağmur ve Rüveyda kitapları vardı. Onların başındaydı bu. Rıza Paşa'ya aitti yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel bir söz dizisiydi. En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Nihat Alkan'ı tarif ediyordu yani bu. Bugün onu da görünce böyle aslında keyfim yerine geldi. Uzun süredir görmemiştim. Fırsat bulup da hafta sonları bir Ulus'a çıkamıyorum. Ulus'a çıksam mutlaka uğruyorum. Eskiden böyle kış günleri gidince kara dut içerdik beraber böyle sıcak sıcak. Güzel olurdu. Şimdi zaman zaman uğrayınca çayını içiyoruz yine Nihat Alkan'ın. Ama çok uzun süredir böyle hafta sonları da biraz yoğun çalışmadan dolayı, meşguliyetlerden dolayı Ulus'a da uğrayamayınca ne Nihat Alkan'ı görüyoruz ne de Ulus'ta başka dostlarla bir araya geliyorduk. Onlarla bir araya gelebiliyoruz. Gerçekten büyük eksiklik. Onu bugün görünce Halil Bekki Nihat abi gelecek deyince dedim olmaz. Yanlışlık olmalı. Yok dedi, gelecek dedi. İyi dedim, güzel oldu. Bugün güzel bir tevafuk oldu bizim için. Nihat Alkan'ın, Nihat Alkan'la görüşmek, Nihat Alkan'la buluşmak, oturup kısa da olsa muhabbet etmek, onun sesinden bir şiir de olsa dinlemek güzel oldu. Evet, şu sözlerimize dönelim. Nihat kardeşime de az önce Ömer Faruk Alkan'ın ismini okuduk ya, Ömer Faruk abi de Nihat'ın abisi, bizim de abimiz tabii Ömer Faruk abi. Gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Seviyoruz Ömer abiyi. Şu ölümle alakalı sözlerimizden bazılarını. Üstadın güzel bir beyti var. Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye. Bazen gerçekten ölümü zaten hani bir son olarak görmemek lazım. Ölüm aslında bir başlangıç, ölüm aslında bir uyanış, ölüm aslında bir buluşma, ölüm aslında bir kavuşma, ölüm aslında bir vuslat, değil mi? Mevlana'nın Şeb-i Aruz'u var ya, onun gibi bir durum, düğün gecesi gibi bir durum, bir vuslat anı aslında, kulun Rabbi ile vuslatı. Ölüm insanlar için en büyük vaizdir, ibret almasını bilene diyor. Evet, ibret almasını bilene. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizde yanlış hatırlamıyorsam bir adam tutmuştu devamlı ölümü hatırlatması için kendisine. Ne zamanki şakaklarına beyazlar düştü, artık senin işin bitti, senin görevin bitti, artık ölümü hatırlatan bu beyazlıklar var diye, değil mi, söyledi. Öyle, insanı ölümü hatırlatan şeyler var fakat görmezden geliyoruz. Şimdi güzel bir eserimiz var, güzel bir şiirimiz, Veda Havası, Yusuf Hayaloğlu'nun güzel bir şiiri. Arkasından da güzel bir eserle programımız devam edecek.

Vakit tamam. Seni terk ediyorum. O bütün alışkanlıklardan ve bütün sıradanlıklardan öteye, yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doyamadım inan, kanamadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi, deprem gecesinde bir yıldız birdenbire kayar gibi, ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağacından çatırdayıp kopar gibi. Aşksa bitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal, seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu kırık ve incecik bir veda havasıdır. Tutuşan ellerimden parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda, gözümden bir damla yaş sızlayıp resmine aktığında, bir yer bulabilsem keşke, bir yer seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında.

Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini kuşkularda, hadi al. Sen bir suydun oysa, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal.

0: Nihat Alkan, bu güzel eser sana gelsin.
1: Parça parça duyguları tükenmiyor,

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Uğur Işıl'a Unutam Yorum'la gerçekten gönüllerimizin pasını sildi yani kulaklarımızın da. Seviyorum yani ondan eserler dinlemeyi dinletmeyi seviyorum. Güzel oluyor. Evet, ölüm dedik. Ölüm gerçekten hani hep gündemimizde olması gereken bir olay.

Ama ne yazık ki gaflet içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi cenazeyi taşıyan cenaze arabasının şoförü bile arkada taşıdığı cenazeden, ölümden bir haber, ölümden gafil bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Cenaze taziyelerine gittiğimizde görürüz çoğunlukla insanlar bir taraflarda kıkırdaşır, gülüşür değil mi? Böyle şey yapar. Halbuki bir taziyeye gelmişiz. Bir insan hayata gözlerini yummuş. Bir insan Rabbine kavuşmuş. Bir insan dar-ı bekaya irtihal eylenmiş. Değil mi? İbret alınması gereken yerde, durup düşünülmesi gereken yerde ne yazık ki aynı gafleti sergilemeye devam eder olduk. Devam ediyoruz. Ölüm bize uzakmış gibi. Ölüm akıllı bir adamı hiçbir zaman apansızın almaz diyor. O her zaman gitmeye hazırdır. Evet, akıllı insanlar böyledir. Her zaman hazırdır. Hazır ve nazır bir şekilde bekler. Ancak bizim gibi böyle biraz akılsızlar. Apansızın gelir onlar için. Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de kendisinin öleceğine inanmak istemez. Dedim ya, insanlar hep şunu bekliyor. Ya yaşarım işte 60, 70, belki 80, 90'ı da görürüm. Ondan sonra belki işte yatakta, değil mi? Öyle olmuyor işte. Ölüm her şeyi eşit yapar diyor. Evet, ölüm her şeyi ve herkesi eşit yapar. Öldüğün zaman bitmiştir. Herkes için aynıdır. Ondan sonra takvaya bakar işte. Ondan sonra iyi insan olup olmadığına bakar değil mi? İyi bir kul olup olmadığına bakar. Fakat ölüm herkesi eşitler. Dümdüz eder. Çok meşhurdur, anlatılır. Zaman zaman Vakti Muhabbet'te de anlatmışızdır. Generalin bir tanesi böyle kelli felli bir adam işte. Vefat edince etrafında böyle yalaklık yapanlar da çok olunca imam er kişi niyetine deyince er değil general general demiş ya, öyle değil orada. Er kişi, herkes er. Cumhurbaşkanı da olsan ersin, general de olsan ersin. Hani dünyaya da hükmetsen ersin, er kişi niyetine. Kılınır. Ölüm eski bir şeydir ama her insana yeni görünür. Evet. Bu işte hep gaflet içerisinde olduğumuzdan, unuttuğumuzdan yeni gibi geliyor. Halbuki eski bir şey. İnsanlığın tarihi boyunca değil mi? Ölüm var. Hatta insanlar dışındaki varlıklarda da var. Yani hayvanlarda, bitkilerde ölüm var. Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et. İnşallah. Evet, öldüğümüzde herkes ağlarken biz bayram edebiliyorsak kazanmışız demektir. Yani gerçekten dünyaya gönderiliş amacımıza uygun yaşamışız demektir. Sonu, hani sınavı kazanmışız demektir. Evet, kupayı kaldırıyoruz demektir yani. Herkes ağlarken biz bayram edebiliyorsak, değil mi? Ölüm bu. Ne hükümdar tanır ne soytarı, herkes aynı iştahla yutar diyor. Evet, öleceğiz. Ölüm yakın, ölüm hiç kimseye uzak değil. Ölüm hiç kimseye uzak değil. Ama dediğim gibi sadece böyle çok yakınlarımızdaki, kendimizle aynı yaşlardaki insanlar hayata gözlerini yummaya başlayınca ölümün olduğunu hatırlıyoruz. Ölümün bize de yakın olduğunu, bize de her an gelebileceğini hatırımıza getiriyoruz. Yoksa televizyonda gördüğümüz trafik kazaları değil mi? Veya işte çeşitli ölümler bize çok fazla ders vermiyor. Ancak sokaktayken belki yanımızda gerçekleşen bir kaza biraz bizi sarsıyor. Sonra gene aynı gaflete, aynı böyle unutkanlığa düçar oluyoruz. Ki ölümün gerçekten hani her an gündemde olduğu bir yer var ki Gazze. Gazze bizim de gündemimizde olmalı. Gazze'yi unutmamalıyız. Gazze'de şu an hala katliamlar, hala kıyımlar devam ediyor. Durmaz. Lanetlenmiş Siyonist katiller durmaz. Onların anlayacağı tek şey güçtür. Onu da kimse cesaret edemiyor, kimse yanaşamıyor. Yapabileceğimiz şeyler var. Boykotumuza devam ediyoruz. Boykotu kesinlikle bırakmıyoruz. Kardeşlerimize yardımlarımızı, dualarımızı eksik etmiyoruz. Bugün Kalk Gidelim Kudüs'e programında da oldu ya. Gidebiliyorsak gideceğiz, gidemiyorsak oranın kandilleri yansın diye yağlar göndereceğiz değil mi? Oranın insanları yaşasın, mücadelelerine devam etsin diye onlara yardımlarımızı, dualarımızı eksik eylemeyeceğiz. Gazze'li kardeşlerimizi, Sudanlı kardeşlerimizi, Hindistan'daki zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi, Myanmar'daki kardeşlerimizi, Yemen'dekileri, dünyanın değişik yerlerinde zulüm altında inleyen, sırf Müslüman oldukları için zulüm gören kardeşlerimizi unutmayacağız. Programımızın son şiiri

Enes'in parmakları tankın altında. Göğsüne bir gül gibi düşmüş sapan kayası. İdealini arkadaşlarına, ruhunu meleklere emanet etmiş. Sıkı sıkıya tutuyor fırlatamadığı taşını. Bunun için savaşır Filistinli çocuklar. Seyrederek Enes'in naaşını. Enes'in dudağında kan vardı. Gözlerinde ışık. Bir not düşmüş gömleğinin cebine. Şehitler ölmez bilirsin anacığım. Onlar zaferlerini kanla örtsünler. Zehir etsinler ekmeğin aşını. Ayaklarımın altında medeniyetin dişleri. İnsanlık benim kanımda kaybetti savaşını. Bilirim anne. Ben bir defa öldüm. Sen her gün ölürsün. Ölme anne. Yeni kardeşlerimi doğur. Bu sapanı alsınlar elimden. Bu bayrak yerde kalmayacak. Onlar büyütecek direnmenin yaşını. Kanım yastığım benim. Sen üzerime yorgan yap gözyaşını. Bu savaş dersidir anacığım. Okulu sokaklarımız. Kalemi sapanımız. Defteri yüreğimizdir. Öğretmeni peygamberim. Ben bir küçücük 10 yaşında neferim. Bu sınıfta kalmadım anne. Rabbim takdirname verdi bana. Nurumu şahit yaptı cihana. Usulca koy yüreğine başımı. Sen de gölgesinde rahat uyuman için bayrağıma gönder yap mezarımın taşını.''

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
6: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır. Ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Evet, imtihanlar yine devam ediyor Dasar. Şimdi sıradaki imtihan ise evlatla imtihan. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: bilin ki mallarınızda, evlatlarınızda ancak birer imtihandır. Enfal suresi 28. ayet-i kerime. Allah-u Teala insanları imtihan için bu dünyaya gönderdiklerinde farklı farklı ebeveynler vesilesiyle göndermiştir. Dünyaya merhaba diyen bir canlı elinde olmadan anne ve babasının kendisiyle imtihan edilmesine vesile olur. Ya kendisi yüzünden imtihanı kaybederler ya da kazanırlar. Bir kişinin evladıyla imtihanı

ölümü, kaybı, müzmin bir hastalığı, akıldan ya da uzuvlardan herhangi birinin eksilmesi olmasıyla, uzun süre evladın verilmemesiyle, arka arkaya kız ya da erkek evlat verilmesiyle, ilerideki günlerde anne babasının sözünü dinlemeyerek asi oluşlarıyla vesaire bu şekilde imtihan olurlar. Anne ve baba evlatlarını güzelce yetiştirip İslam toplumuna kazandırmalarıyla kazanılan imtihan, çocuklarını sahipsiz bırakıp ilgilenmemeleriyle de kaybedilebilir dostlar. Sonuçta evlatla imtihan sabır, şükür ve yakın ilgiyle kazanılır. Allah-u Teala böyle imtihanlardan bizleri sağ salim çıkmayı nasibi müesser eylesin. Bazen evlat olur, gözünün içerisine bakarsın. Aman evladım yesin, ben aç dursam da olur. Aman evladım başkalarının yanında parasız kalmasın, cebine haçlığını da koyarsın. Aman evladım ele güne rezil olmasın, güzel tertemiz pırıl pırıl giyinsin, öyle yaparsın. Sonra aman evladım başkaları ne diyecek diye cebinde fazla para yoksa da al yavrum, imkanlarımız haline bol bol al, imkanlarımız halinde cebine koyarsın ki başkalarının yanında rezil olmasın. Ama gün gelir bir bakarsın ki aman evladı, ben sana ne yapmışım ki? Ben sana Allah ve Resulünü öğretmeyi unuttum evladım. Ben Habibini sana anlatmayı unuttum. Ben sana namaz kıl demeyi unuttum. Bu da bir imtihan dostlar. Sonradan pişmanlık ve hayıfların arş-ı alaya da çıksa, en büyük imtihan İslam dinini evladına öğretmemektir. İşte bunu verebilenlere müjdeler olsun. Çok dikkat edelim inşallah. Bazıları da vardır, evlatlarıyla imtihan noktasında şükür etmezler. Bazı insanlar vardır, Allah-u Teala yalvarırlar, yaradanım takdiri ilahi evlat vermez. Bazılarına da verir. İşte ben oğlan istiyordum, kız oldu. Buna hiç içim ısınmıyor. İşte yine kız oldu. Veyahut da hep oğlan hep oğlan, ya bir tane kızımız olsaydı iyi olurdu. Ondan sonra ve böyle de bu da bir isyandır. Allah-u Teala'nın verdiğine şükürsüzlüktür bu. Dışarıda bir evlat için binlerce ahu figan döken, gözyaşı döken insanlar var. Allah-u Teala imtihan takdiri ilahisi imtihan olarak vermiyor. Ama bazen verdiğinde de nankör, onu beğenmiyor. Kız olsaydı şöyle olurdu, oğlan olsaydı öyle olurdu. Ya onu ya ikisinin karışımını verseydi Allah-u Teala, senin halin ne olurdu? Hem kızı hem erkeği bir arada cinsiyet değişikliğiyle, ikisini bir arada çift cinsiyetli verse, ya da birini topal verse, kör verse, deli verse, veyahut da tamamen bitkisel hayat içerisinde verse, ya da iki başlı da olsa çocuk ne olacak? Dört ayaklı da olsa ne olacak? Bizim kulluk şuurumuz o kadar zayıf ki şükretmekten aciziz. Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Veren Allah-u Teala'dır diyenden Allah razı olsun. Ama başka tellere de kafalarını bu şekilde yoranlara da Allah-u Teala akıl fikir verip ihsan ve onları ıslah etsin diye de Allah-u Teala'ya dua ederiz dostlar. Evet, bir diğer imtihanda bazılarının diğerlerine üstün tutulmasıyla da olan imtihanlar var dostlar. Ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Yaradan'ın emrinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, o sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası pek çabuk olandır ve muhakkak o mağfiret ve rahmet edendir buyuruyor. Enam suresi 165. ayeti kerimede. Allah-u Teala dostlar, bu ayeti kerimede insanların bir kısmını diğerlerinden rızık, ahlak, güzellik ve renk gibi özellikler bakımından üstün kıldığını bildirmektedir. Bu onun hikmeti icabıdır dostlar. Bu hikmet bu ayette belirtildiği gibi kullarını imtihan edip emirlerine uyanlara uymalarını ortaya çıkarmaları olacağı gibi onların psikolojik durumlarını da tanıtmasıyla olabilir. Dünyanın dört bir yanında
24 saat yaşanılan bir imtihan var. Bu imtihanın içerisinde biri zengin, patron, diğeri fakir bir işçi veyahut da biri zeki, diğeri zeka özürlü veyahut da birisi çok güzel, birisi de çirkin. Yaratan Allahu Teala, veren Allahu Teala, öyle olmasını takdir kılan yine Allahu Teala. Birinin gıpta edilir gibi bir sabrı var, ahlakı tevazusu var. Bir diğerinin öyle ki öfke kusacak siniri var. Biri oturduğu zaman milyarlık olaylarla, oturup kalkarken milyarlarıyla konuşurken, saltanatıyla hava atarken, biri de sabredip kanal temizleyerek, sokaklarda gezerek, insanların türlü türlü bazen kaçtıkları işlerde çalışaraktan, o da o şekilde sabrederek Allahu Teala'ya şükredebilir. Ama ikisi de iki imtihanın içindedir. Fakir yoksulluğuyla imtihan olur, zengin malıyla imtihan olur. Her görüldüğü gibi dostlar, biri herhangi bir noktada bir diğerini üstün görülebilir. İşte burada da tüm bunların Allah'tan geldiğini ve kendisinin imtihan edildiğinin farkına varıp sabır ve şükür gösterenler imtihanı kazanırlar. Ama göstermeyenler, isyan edenler imtihanı kaybederler dostlar. Püh, evim yok. Ya oğlum, verirse verir Rabbim, zaten elbette herkesin bir evi olacak. Küçücük, daracık, tek odalı bir evi olacak sonunda. İşte sen bu dünyada Allahu Teala'ya samim ol, Yaradan'ım o küçücük evini senin süslesin. Yerin bir metre altında. Kimse dokunmaz, kimse gelip geçmez, kimse çık demez oradan sana. Ömür boyu kalırsın Rabbim çık diyene kadar kalacağın bir ev. Bu evi güzel bir şekilde süslendirip, güzel bir şekilde rahat rahat yayılıp yatabilmek istiyorsan şu fani dünyada birazcık dikenin üzerinde oturacaksın. Yani Allahu Teala'nın imtihanlarına sabredeceksin. Allahu Teala'nın takdiri ilahisi. Eski dönemlerde malumunuz Rabiatül Edeviye Hazretleri vardı. Kadın evliyalardan biriydi. Mübarek bir tatlı. Hani bir gün devrin zenginlerinden bir tanesi geldi ve Rabiatül Edeviye'ye şöyle dedi: ya Rabia, malumun maddi imkanlarım yerinde. Ama bakıyorum ki kerpiçten bir yastığın üzerinde kırık testiden doldurduğun yarım su ve bu toprak kabın içerisinde biraz kuru ekmek var. Ya Rabia, seni birçok insanlar ziyarete geliyorlar. Birçok insanlar seni görüp vaaz-ı nasihatlarını ve sohbetlerini dinlemek istiyorlar. Ben dilerim ki mal varlığım fazla olması hasebiyle sana yardımlarda buyurayım da güzel bir ev ve türlü türlü taamlarla beraber onları yiyip içesin. Ve fakir halde ölmeyesin diyor. Raviyatül Adeviye Hazretleri adamın yüzüne şöyle bakarak diyor ki: be kardeşim, Allahu Teala zengine zengin olduğu için mal verip de fakire fakir olduğu için mi malından uzak tutuyor? Hayır diyor. O öyle olmasını emrettiği için o şekildedir diyor. Bana da Allahu Teala böyle olmamı emrettiği için ben bu halimden memnunum. Allahu Teala'ya binlerce defa hamdolsun diyor. İşte dostlar, o öyle diledi diye öyledir. Yani Allahu Teala böyle bulunuyor isen mal mülk noktasında öyle takdiri ilahi de öyle bir imtihana tutmuştur Yaradan'ım ve öyle olması gerekmiştir. Sebepler zinciri o şekilde kurulmuştur ve öyle de hesap verilecektir. Onun için Allahu Teala dünya nimetleri içerisinde kendisini unutmaktan yine Allahu Teala'ya sığınarak Rabbimize dua ederiz ki ya Rabbi imtihanımızı çetin ve zor değil, kolay kıl ya Rabbi diye. Musibetlerde imtihan ayrı yine dostlar. Ayeti kerimede musibetlere imtihan konusunda da Yaradan'ım şöyle buyuruyor ayeti kerimesinde: eğer Allah sana bir zarar dokundurursa yine ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa İşte o her şeye gücü yetendir. Enam suresi 17. ayet-i kerimede Yaradan'ım böyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet isabet etmez diyor. Tekabun suresi 11. ayet-i kerimede. Yine her insanın imtihan edildiği bir başlıktır musibet. Musibet dostlar gerçek kelime manası isabet edendir. Bu isabet eden şey bir hastalık olabileceği gibi serseri bir kurşunla yaralanmak da olabilir. İki kişinin kavgasını ayırırken gözüne inen bir yumruk da olabilir. Tabii ki her isabet eden şey can

yakmayabilir. Fakirken milyarlık bir trilyonluk bir miras sahibi de olabilirsin bir anda. Veyahut da meyve vermez denen bir bahçeye Allahu Teala öyle bir rahmet indirir ki dallar yerlere kadar sarkar ve dibini de doldurur. Ve onu satıp bir anda muazzam derecede rahatlığa da kavuşabilirsin. İşte o zaman şükürle imtihana tabi tutulur insanoğlu. Yine de isabet eden musibetin Allah'ın izniyle olduğunu, onun dilemesiyle bizlere isabet ettiğini ve bunlarla imtihana tabi tutulduğumuzun farkına varıp şükür ve sabırla imtihan kazanılır dostlar yahut da kaybedilir. Nereden bakarsak bakalım hakikaten de çok zor bir imtihandır. Ama yine sabır. Her dönemde olduğu gibi. Eski dönemlerde de öyleydi. Kainatın efendisi zamanında da öyleydi. Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde de bolluk ve rahmet içerisinde olanlar da vardı. Allahu Teala bazılarına bol miktarda mal vermiş. Onlar o şekilde imtihan oluyorlardı. Salebenin misali biliyorsunuz. Yer gök her yer malla doldu. Ve ondan sonra da bir anda salebenin son nefesini verdiğinde eskisinden daha fakir bir şekilde de öldü. Ama inen cehennemlik ayetiyle de biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun zekatını kabul etmediği için Hazreti Ebu Bekir Sıddık da kabul etmedi. Hazreti Ömer de kabul etmedi. Ve ondan sonra da zaten salebenin malının yarısı zaten açlıkla kıtlıkla gitti. Hastalıkla gitti. Bir bölümü de öldü. Ve ondan sonra da salebe eskisinden daha fakir bir şekilde cehennemlik ayetiyle beraber huzur-u ilahiye gitti. İşte Allahu Teala öyle salebe olmaktan bizi muhafaza buyursun. Ya Rabbim sana sığınırım inşallah. Şimdi hani mal vermek noktasında veya cömert olma noktasında Ashab döneminde de biliyorsunuz çok malı mülkü olanlar ve sıkıntı içerisinde olanlar vardı. Kainatın efendisi yine bunlara en güzel örnekti dostlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir adam gelmiş ve bir şeyler istemişti. Allah'ın Resulü, kainatın efendisi, yanımda sana verecek bir şey yok. Sen git, ihtiyacını benim hesabıma al. Ben sonra öderim. Öyle buyurmuştu kainatın efendisi. Ashabtan bazıları dediler ki, ya Resulallah, olunca yanındakilerini veriyorsun, olmayınca borçlanıp yine veriyorsun. Halbuki Allah seni sende olmayan şeyle sorumlu tutmuyor ki, niçin bu külfete giriyorsun diye sordular. Efendimiz bu sözlerden hoşlanmadılar. O sırada aynı topluluk içinde bulunan ensarlardan Abdullah bin Huzafe birden ayağa kalktı. Ya Resulallah, sen vermeye devam et. Sakın Allah azaltır, vermez diye korkma dedi. Resulullah Efendimiz gülümsediler. Temiz bir yürekle söylenen bu sözden çok hoşlandığı kainatın efendisinin güzel yüzünden belli oluyordu dostlar. Olmayınca niçin veriyorsun diyenlere cevaben, işte ben böyle hareket etmekle emrolundum diye buyurdular. Çünkü kainatın efendisinin defterinde, kitabında yok yoktu. Peki vardı. İşte nedense onun izinden gelen varlık içerisinde olan ümmetlerden birçoğunda da peki yok. Yok yok var. Ne hikmetse onların da imtihanı o şekilde sürüyor. Rabbim inşallah onlar da peki diyebilmek için Allahu Teala kalplerine genişlik, mallarına bereket versin. Peygamberimiz dostlar ümmetinin ihtiyaçlarını yakından en yakınlarından bile ön plana tutup yakınlarının ihtiyaçlarına tercih ederdi. Peygamberimiz savaş ganimetlerinden payına düşen malları ve zaman zaman kendisine verilen hediyeleri hiçbir zaman yakınları için harcamaz, diğer Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanırdı. Hazreti Ali keremallahu veçe bir gün hanımı Hazreti Fatıma'ya şöyle seslendi. Vallahi buğdayla uğraşa uğraşa kollarım, omuzlarım ağrır oldu. Babana esir, savaş esirleri gelmiş. Seni kırmaz. Gitsen de o esirlerden birini sana hizmetçi olarak vermesini istesen demişti. Hazreti Fatıma da haklısın.
Benim de değirmende un öğütmekten

Ellerim kabardı diyerek kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gittiler. Hazreti Fatıma ve annemiz öyle gitti. Resulullah Efendimiz, kızım niye geldin diye sordu. Hazreti Fatıma utanıp dileğini açıklayamadı. Hiç seni görüp selam vereyim diye geldim. Ve böyle dedi ve üzüntülü bir halde geri döndü Hazreti Fatıma. Hazreti Ali'ye de utanıp babasından bir şey isteyemediğini söyledi. Bunun üzerine birlikte gittiler. Hazreti Ali dedi ki kainatın efendisine, vallahi ya Resulallah, kollarım omuzlarım ağrıyıncaya kadar buğdaylarla uğraşıyorum. Çok yoruluyorum dedi. Hazreti Fatıma da halini ve dileğini şu şekilde ifade ettiler. Ellerim kabarıncaya kadar un öğütüyorum. Ne olur babacığım, bize bir hizmetçi versen de biraz rahatlasak dedi. Peygamberimiz çok sevdiği bu iki insanın ne gibi sıkıntılara katlandığını iyi biliyordu. Fakat yine de onların isteklerini yerine getirmesine imkan yoktu. Bu durumu onlara şöyle izah etti. Allah'a yemin ederim ki size hizmetçi veremem kızım. Ben daha Sufe ehlinin karnını doyuracak bir dürüm ekmek bulamadım. O esirler sayesinde elde ettiğim gelirle Sufe ehlinin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum yavrum dedi. Sufe ehli mescidin sofasında kalan, Peygamberimizin İslamiyet'i dinlemek, Peygamberimizden İslamiyet'i dinlemek ve ilim öğrenmekle meşgul olan kimsesiz, yoksul kimselerdi. Onların her türlü ihtiyacını bizzat Peygamberimiz karşılıyordu dostlar. İslamiyet'i o kadar iyi bilen, ezberleyen Ashab-ı Suffe. Allahu Ekber. Kainatın Efendisi öyle diyor dostlar. Daha bir dürüm ekmek bulamadım onlar için. Sofralarında nimetleri beğenmeyenler, karınları doyurduğunda geğirip geğirip de affedersiniz, Allah-u Teala'ya hamd edip de şükretmekten uzak olan insanlar, bugün de mi yine aynı yemeği pişirdin diyerek eşine isyan eden ve bu şekilde davranan insanlar, aman bayatladı veyahut da bozuldu diye, yani bozulma noktasında veya bayatlayacak diye birçok nimetleri tüketmekten geri bırakıp at çöpe diyen ne insanlar. Ve onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim veyahut da işte şunlar gelsin bunlar gitsin diyen hesabını gören insanlar. Ashab-ı Suffe yiyecek bir lokma ekmek bulamıyordu. Önce kendi nefsime söylüyorum. Hatırlatma noktasında söyledim dostlar. O rahmeti bol padişah olan Allah-u Teala onları o kadar şiddetle imtihan ediyordu ki. Ama hepsi de birer kandil oldular. Bulundukları yerlere ışıklar saçtılar. İşte sen de bulunduğun yere bir ışık saçabilirsin. Cömert ol ve Rabbimin dilediği gibi davanı yaşamaya çalış. Allah Resulü kendisine ihtiyacını arz edip yardım dileyen kimseye mutlaka yardım elini uzatırdı. Kimseyi boş çevirmezdi kainatın efendisi. Böyleyken en yakını olan kızı ve damadının bile isteklerini reddediyordu. Bu hareketiyle diğer Müslümanların ihtiyaçlarını kendi yakınlarının ihtiyaçlarına tercih ediyordu kainatın efendisi. Ve muazzam dersler veriyordu gelecek olan ümmetine. O ümmeti sensin, benim, bizden sonra gelecek olanlar. İdarede söz sahibi olan insanlar, ellerindeki imkanlardan yakınlarını, eş dostlarını büyük ölçüde faydalandıran insanlar, her zaman imtihanı kazanan insanlardır. Resulullah Efendimiz örnek yaşayışlarıyla nüfus ve yetki istismarının daima karşısında olmuşlardır. Makam ve mevkiye dayanarak yakınlarına haksız çıkar sağlamayı hiyanet kabul etmişlerdir. Ve onun için çok dikkat ederdi Allah'ın Resulü. Allah Resulü içleri buruk halde eve dönmeye hazırlanan
Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı gönüllerini hoş edecek bir teklifte bulundu.

kainatın efendisi yine kıyamadı. Dedi ki, size benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlı ve faydalı bir şeyler tavsiye edeyim mi dedi. Kızıyla damadına. Onun yüreği hiç kıyamazdı ki zaten. Dedi ki, et ya Resulallah. O zaman Allah'ın Resulü şöyle dedi. Öyleyse yatacağınız zaman 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber söyleyin, öyle yatın dedi. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Allah Resulü'nden gerçi dünyada kendilerini rahatlatacak bir hizmetçi alamamışlardı ama alacakları hizmetçiden daha kıymetli, hayırlı, sevaplı bazı kelimeleri öğrenmişlerdi. Dolayısıyla görünüşte elleri boş, gerçekte ise ahiret mutluluk ve rahatlığına vesile olacak kutsal sözcüklerle elleri ve gönülleri dolu olarak geri dönüyorlardı. Allah Resulü kendilerine başvuranları boş çevirmemeyi özen gösteriyordu dostlar. Elhamdülillah ya Rabbi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Kainatın defterinde her zaman insanların cömert olması buyruluyor. Ve bu defteri ve bu kılavuz olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatına geçirmiş olan Allah Resulü de bu cömertliğiyle asırlara en güzel ışık tutan tek kişiydi zaten. Bir gün dostlar, bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme astarlı bir hırka getirmişti. Ve kendisine dedi ki, ya Resulallah, bunu giymen için sana hediye getirdim dedi. Allah Resulü'nün de o sırada böyle bir hırka ihtiyacı vardı. Bu sebeple hediyeyi aldı ve hemen sırtına giydi kainatın efendisi. Ashabtan birisi onu gördü ve peygamberimizin sırtında güzel bir hırkayı o şekilde kainatın efendisinin üzerinde görünce dedi ki, ya Resulallah, bu ne güzel bir giysi. Onu bana verir misin dedi. Resulullah Efendimiz hiç tereddüt etmeden peki dedi. Peki. Ve hırkayı çıkartıp verdi. Allah Resulü kalkıp gidince halk bir arada ortalığı kaldırdılar. Hırkayı isteyen adamın üzerine yüklendiler. Resulullah'ın o hırkaya ihtiyacı vardı. İstemekle hiç de iyi yapmadın, bilmiyor musun ki? O istenen her şeyi verir. Kendi ihtiyacı bile olsa yine verir. Niçin istedin dediler. Adam niyetini şöyle açıkladı. Vallahi Resulullah'ın sırtında görünce belki o hırkayı kefen olarak kullanırım da bereketinden istifade ederim diye düşündüm. Bu sebeple istedim. Allah Resulü'nü hırkasız koymak gibi bir niyetim yoktu ki dedi. İşte temiz bir düşünce. Arkasında samimiyet yatıyor ama bir yandan da Allah Resulü'nün ihtiyacı olan şey alınıyor ondan. Kendi nefis koca olana diyorum. Güzel bir takım elbisen var. Hem de çok böyle severek giyindiğin, hoşuna giden bir elbise. Yolda gördüğün bir adam, belki baktığın fakir, ihtiyaç sahibi, hemen sana dedi ki, şu üzerindeki o güzel ceketi, takım elbiseyi bana versene. Adamın hemen iki dakikada satına çıkarız. Sen kimsin ki benim üstümdekini istiyorsun? Bak, bu hangi firmadan biliyor musun? Şu kadar para verdim ona. Git kardeşim. Ondan sonra da gerçekten belki de bir hayır yapmak istersen evin dolabını 10 saat karıştırırsın gardırobu. Neresi yırtık, neresi eski, nerede kullanılmıyor? Üzerinde artık onun altına giyecek pantolonun yok, üstüne giyecek gömleğin yok. Baktın ki böyle artık rengi de solmaya başlamış. Yakasının sırtında da bir karış yağ var böyle, artık iz çıkmış. Bunu bir saat şimdi kuru temizlemeciye götürsem şu kadar para vereceğim. Altı da rengi de soldu zaten yıkana yıkana. Pantolonun da hayatı kaydı. Ver gitsin ya, boş ver. Ya işte böyleyiz dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Bu kadar samimiyim ben. İşte böyle yapıyorum. Ondan sonra da hayır yaptım diye bir de sevinirim. Adama ceket verdim ya. Üf, sanki dünya bağışladı. Ve böyleyiz dostlar ya. Allah için söylüyorum ya. En kralı birisi gelecek de yarına dayanacak yarın. Kardeşim şunu versene. Git kardeşim dersin. Ya adamı bir de itelersin. İşin mi yok senin diye. Bir ara veririm bir şeyler. Varsa da iki tane eski varsa da onu veririm. Yenisini niye vereyim?

Bu zamanda zaten alamıyoruz ki 10 sefer daha nasıl verelim diye. Bir de adama 10 saati istediğine pişman ederiz. Kendi nefsime söylüyorum, sizi tenzih ederim. İşte samimiyim ya, o samimiyeti ortaya dökmeye çalışıyorum. Bir gün dostlar, işte kanaatkar olmak apayrı bir şey. İnsan bazen yokken veremez. Hakikaten ihtiyacı vardır ama yoktur. Olsa da çok kıymetlidir onun için. O kıymetli olan şeyi vermek canını söküp almak gibi gelir bazen. Bir gün yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dostlar, bir gün bir fakir geldi. Bir şeyler istedi. Efendimiz yanındaki hurmalarından ona verdi biraz. Ancak fakir hırslı ve açgözlü birisiydi. Verileni az buldu. Dedi ki Sübhanallah, hoca peygamber, sadaka olarak yalnızca bir tek hurma veriyorsun ha? Böyle dedi. Peygamberimiz onun bu kanaatsız halini görünce, bilmiyor musun, o tek hurmada ne çok sayıda zerreler var, böyle buyurdu. Ve eline geçene şükür ve kanaat etmesini telkin etti. Aradan çok geçmedi dostlar, Allah Resulü'nün yanına başka bir fakir uğradı. Efendimiz ona da bir tane hurma verdi. Ancak bu fakir kanaatkar biriydi. Dedi ki, peygamberlerden birinden bir hurma almak, Allah'ım bu ne büyük bir lütuf. Bu hurmayı yanımdan ayırmayacağım. Hayatım boyunca onun bereketinden istifade edeceğim diye kendi kendine söylendi. Çok mutlu oldu. Allah Resulünden bir hurma alabilmek. Allahu Ekber. Fakirin bu mütevazi ve kanaatkar hali gerçekten Allah Resulü'nün çok hoşuna gitmişti. Hanımı Ümmü Seleme'ye hemen haber yolladı. Evdeki 40 dirhemi de bu fakire vermesini söyledi. Elhamdülillah ya Rabbi. O sabretti, şükretti, Allahu Teala lütfetti, ona 40 dirhem daha gönderdi. Ama kainatın efendisinin, bakın çocuklar, arkadaşlar özür dilerim, ne kadar ince bir mesele. Evdeki 40 dirhemini de, başka yok, 40 dirhem var. Onu da gönderiyor sadaka ve tasadduk olarak. Elhamdülillah. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte dostlar, kainatın efendisi ki cihanın sultanı bu kadar cömert. Onun defterinde diyor, kitabında yok yok. Peki var. Allahu Teala inşallah bize de aynı şekilde peki demeyi ve bu şekilde cömert olmayı nasip-i müyesser eylesin. Sıka sıka zaten tamam diyoruz ki imkanlarımız dahilinde insanlara hayır yapmak istiyoruz. İnsanlara işte bazı şeyleri tasadduk etmek istiyoruz. Cömert olmanın dışında olan her şeyi yapıyoruz. Ve aynı adamı gördüğün zaman korkup yolunu değiştiriyorsun, lan gene para isteyecek benden diye. Diyorsun ki ya şimdi adam zamanında da vermiyor. Şimdi yine para isteyecek. En iyisi ben bu taraftan gideyim, ona gözükmeyeyim. Veyahut da onunla beraber başka bir şekilde bir yerde oluyorsun. Adama biraz hayır yaptıysan veya inşallah yani biraz sıkıntılarını giderdiysen, adamın yanında ikiyken dört oluyorsun, katlana katlana böyle. Daha böyle kabartılı, daha farklı. Cebinde paran var, ensen kalın. Kesen kazan şişkin. İmkanlar dahilinde. Onun için biraz daha havalı oturuyorsun böyle. Hayır veren veyahut da işte zengin bir iş sahibi gibi. Ama Allah dostların hayatlarına baktığında, sermayeleri tamamen tıka basa dolu olan insanlar, Allahu Teala'nın lütuf ve bereketlerine ihsan olmuş insanlar, hakikaten bu şuuru kalbinde taşıyan insanlar kırıklık ve tevazu içinde oluyorlar. Estağfurullah diyor veya birisi geldi ayağa kalkıyor. Zenginsin, patronsun, altında Mercedes'in var. Daha böyle, daha farklısın, daha böyle bu kadar mütevazi olma. Böyle insanlar var mı? Hakikaten tek tük de olsa yine var. Hala da kainatın efendisinin yolunda olan insanlar var. Elhamdülillah, şükürler olsun. Allahu Teala vermeyi nasip etsin. Eli cömert olanlardan Rabbim razı olsun inşallah. Bir gün, yani cömertlik, insanları bazen gruplarına göre de değerlendiriyoruz dostlar. Bakıyorsun insanlara böyle, senin yaptığı hareket hoşuna gitmedi veyahut da yaşam tarzı çok hoşuna gitmedi. Bir hayır yapmak istiyorsun, elbette ki yerine ulaşsın istiyorsun. Ama bakıyorsun uzaktan, diyorsun ki ya bu adamın İslamiyet'le pek yakından uzaktan alakası yok. Ya buna niye hayır yapayım ki? Daha başka birine vereyim diye. Ama bakıyorsun ki o insanın gerçekten ihtiyacı var. Hakikaten belki çoluğu çocuğu mağdur.
Sen kaşına gözüne bakaraktan daha farklı yerlere gidiyorsun, gitmek istiyorsun ama hakikaten de mağdur bir insan atlayıp da biraz daha durumu iyi olup da farklı düşüncede olan insanların yardımlarını biraz geciktirebilirsiniz. Ön planda hakikaten Allah rızası için yapıyorsan insanın kara kaşına kara gözüne bakmayacaksın. Onun içinde bulunduğu sıkıntıya ve ortama bakacaksın. Bununla ilgili de Allah Resulü'nün zamanında olan bir olaya kulak verelim dostlar. İşte hani biz bazen değerlendiriyoruz ya, şöyle olsa şuna veririm, şöyle olsa şöyle veririm. Ama öyle değil, boş ver canım, ne yaparsa yapsın, bana ne, başkasından bulsun diyenlere güzel bir örnek olacak inşallah. Bir gün dostlar Ebu Amr bin Sayfi'nin azatlı cariyelerinden birisi vardı. İsmi Sara'ydı. Sara Mekke'de şarkıcılıkla ve ağıtçılıkla ünlenmiş bir kadındı. Müşrikler ona eğlence alemlerinde şarkılar okuturlardı. Yakınları öldükleri zaman onu parayla tutarlardı, ağıt yaktırırlardı. Hani günümüzde de var ya öyle ağıtçılar. Ortaya oturturlar onu, böyle uzun uzun diye ağıt verdirirler. Ve diyor ki Sara, peygamberimiz Mekke üzerine sefer hazırlıkları yaptığı sırada Medine'ye gelmişti. Peygamberimiz ona dedi ki, Müslüman olarak mı geldin diye sordu Sara'ya. Hayır dedi Sara. Göçmen olarak mı geldin diye sordu. Sara yine hayır dedi. Peygamberimiz öyleyse niçin geldin diye sordu. Sara dedi ki, ben şu sıralar son derece muhtaç duruma düştüm. Bana yiyecek ve binecek verirseniz, giydirip kuşatırsanız diye yanınıza geldim dedi. Kainatın efendisine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şarkı söylemelerin, ağıt yakmaların seni ihtiyaçtan kurtarmadı mı diye sordu Sara'ya. Dedi ki, ya Muhammed, Kureyşliler savaşta kendilerinden pek çok kimse öldüğünden bu yana şarkı dinlemeyi, alem yapmayı terk ettiler. Bedir'den sonra benden bir şey söylememi isteyen olmadı artık. Ben de zaten şarkıyı da ağaççılığı da bıraktım dedi. Peygamberimiz gerçekten sefil duruma düşmüş, bir zamanların gözde sanatçısı Sare'ye yardım edilmesini emretti. Abdülmuttalip oğulları onu giydirip kuşattılar dostlar. Bir de hayvan bulup bindirdiler. Kendisine ayrıca yol azığı da verdiler. İşte dostlar, peygamberimiz toplumun hangi kesiminden olursa olsun, hangi inançta bulunursa bulunsun, muhtaç düşmüş olan kimseye ayrım yapmadan yardım ederdi. Kendine ihtiyacını arz eden hiçbir insanı boş çevirdiği olmaz Allah'ın Resulü'nün. Bu yüzden şarkıcı Sare'ye de İslam'a girmeyip batıl inancında, sefih yaşamında devam ettiği halde yine yardım etmiştir diye buyuruluyor. Arif olana yeter dostlar. Biz insanları hemen görüntülerin içerisine koyuyoruz. Ha bu adam namaz kılıyor. Ama biraz durumu iyi ama kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Ona yardım edeyim. Onun yanında belki namaz kılmıyor. Belki tesettür örtüsünde yok. Belki İslam'ın yaşayışı uzak ama ihtiyaç sahibi. Ama ayırt edebiliyoruz bazen. Başar, öbürü ne yaparsa yapsın. Bu adamı ön planda tutalım diye. Ama bu bir örnek. Elbette ki insanlar her zaman kalplerinin hoşnut olduğu yerlere yönelmeliler. Ama Allah Resulü'nün yaptığı bu örnek ne kadar güzel. İnsanların arasında ayrımcılık yapmıyor Allah'ın Resulü. İhtiyaç sahibi ise hakikaten rengi ne olursa olsun Allah rızası için yapıyor. İşte mesele burada. Bizim kaybettiğimiz yer de burası zaten. İnsanların kaşlarına, gözlerine ve durumlarına göre öyle değerlendiriyoruz. Sen yaramazsın, sen yararsın, sana yapayım diye. Güzel bir düşünce ama her zaman da bu düşüncelerin arkasında farklı şeyler yatar dostlar. Gerçekten Allah rızası için yapılıyorsa muhtaç sahibi olanından başla. En ihtiyaç sahibi. Çünkü kainatın efendisi İslam'a bile girmemiş bir insana bu şekilde yardım ediyor. Ve emir veriyor bununla ilgilenin diye. Giydiriyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Bineklerini dahi verip gönderiyorlar. Allahu Teala'nın o güzel Habibi ne güzel önder değil mi dostlar? Hamdü senalar olsun ki böyle bir peygamberimiz var.
Allah-u Teala bu peygamberimizin yaktığı ışıktan bizi ayırmasın inşallah. Onun yolunda gidenlerden eylesin.

0: hamdü senalar olsun. Çünkü onun ümmeti hakikaten ona muhtaç. Ondan aldığı bilgilerle hakikaten hayatına özümseyerek geçiriyor. Elhamdülillah.
1: Binlerce defa şükürler olsun.
0: O kadar güzel çok ümmeti var ki kainatın efendisinin, aynı samimiyeti yakalamayı Rabbim nasip müessel eylesin. Hani hatırlarsınız bir gün ashab soruyor kainatın efendisine, ya Resulallah, bu kadar milyarlarca insan gelecek mahşer gününde, siz ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız dediğinde kainatın efendisi ne buyuruyor dostlar? Ben diyor ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım. Alınlarındaki, kollarındaki, ayaklarındaki yıkarken o abdestle nurlanan yerler var ya, işte o nurlardan diyor kainatın efendisi abdest azalarının parıltıları ve nurlarından tanıyacağım diye. Elhamdülillah. Bizim peygamberimiz ne kadar güzel örnek olmuş hayatı boyunca. Ne kadar anlatılsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahlara kadar da anlatılsa, yıllarca da anlatılsa, binlerce bu mikrofonların arkasından anlatan insanlar da gelse, yine kainatın efendisini anlatmaya ne ilim yeter, ne kitaplar yeter, ne de bu dünyadaki birçok sebepler. Anlatılamaz kainatın efendisi. Sadece örneklerde o kadar güzel şeyler bahsediliyor ki, şu örneklerde biraz önce aktardığımız örneklerden bugün bir iki tane ders alabilsek, yarına bu bir iki derste çıkabilsek elhamdülillah. Günümüzde yine büyük bir imtihanlardan bir tanesi kadınla imtihan. Ayet-i kerimede buyuruyor ki dostlar, kadınlar, oğullar yığın yığın yüklerle altın ve gümüş, salma güzel atlar, davarlar ve ekinler gibi arzulanan şeylere, sevgi insanlara süslü gösterildi. Ali İmran suresi 14. ayet-i kerimede. Allah-u Teala'nın imtihanı gereği erkeklerin fıtratına kadın, kadınların fıtratına da erkeklerle ilgili bir programla programlandı insanlar. Duygusallık ve cinselliğin işlendiği bir ortam. Ergenlikten sonra başlayan şiddetli bir imtihan. Ve karşı cinse duyulan ilgi. Ve bu arzular gözle başlar ve sonra zina ile son bulur dostlar. İmtihanın kaybının son aşaması olan zinaya giden yol gözden geçer. Bir erkek ve kadın nerede olurlarsa olsunlar, Allah-u Teala'nın izni doğrultusundan çıktıklarında, baş başa kaldıklarında, dünyanın neresinde olursa olsun, arzuların zirveye çıktığı yerde imtihanın en büyük aşaması başlar. İşte ilahi kanun insanların imtihanı kaybetmemeleri için nikahı düşmeyenler hariç kadın ve erkeklerin bir arada bulunmamalarını emreder. Çok dikkat edilmesi gerekir. Yekeyek baş başa. Üçüncüsü çünkü şeytan oluyor. Aklımızı kullanmamız gerekiyor. En büyük imtihanlardan bir tanesi de böyle. Çünkü ayeti kerimede buyruluyor ki, müminlere söyle ki gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Mahrem yerlerini de korusunlar. Böylesi onlar için daha temizdir. Nisa suresi 30. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yine devamla. Mümin kadınlara de ki gözlerini haramdan sakınsınlar. Mahrem yerlerini korusunlar. Dışarıda kendilerinden görünen kısmı hariç süslerini göstermesinler. Baş örtülerini de yakalarının üzerine indirsinler. Ziynetlerini eşlerinden, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi Müslüman kadınlarından, cariyelerden, kadınlara meyli olmayan erkeklerden ve erkeklerin avret yerlerini henüz anlamayan erkek çocuklardan başkasına sakın göstermesinler. Evet. Ve diyor ki zinaya yaklaşmayın. O cidden hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. İsra suresi 32. ayet-i kerime. İşte bu ilahi uyarılara dostlar dikkate alınarak ister televizyon, ister gazete ve dergiler, isterlerse herhangi bir kadınla baş başa kalmaya özen gösterip nefse hakim olunmasıyla insanlar imtihanı kazanırlar. Nefse hakim olunması. Aksi takdirde kaybederler. Tabii ki böyle bir ortamın içerisinde ne kadar nefsine hakim olabileceksin, o da imtihanın diğer bir kısmı. Allah-u Teala böyle büyük imtihanlardan bizleri muhafaza buyursun dostlar. Dünya malıyla da imtihan oluyoruz. Bir başka imtihan da dünya malı. Allah-u Teala kullarının imtihanının gereği dünya hayatını ve dünya malını süslü gösterip onlara sevdirmiştir. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki

sonunda dostlar 2 metrelik bez parçasına sarılıp yerin 2 metre altına inmekle son bilinir. Yerin 2 metre altına. İşte orada imtihan sonlandırılıyor. Allah-u Teala insanoğluna dünya hayatının geçici ve malının değersiz olduğunu, asıl hayatın ahiret olduğunu hatırlatıp dünya hayatı ve dünya mallarına farklı bakış açısı yakalamalarını tavsiye etmiştir. Hadi ayet-i kerimede sizin yanınızdaki tükenir, Allah nezdinde ise kalıcıdır diye buyruluyor 20. ayet-i kerimede. Yani Nahl suresi 96. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. Yine aynı şekilde o halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diye Fatır suresi 5. ayet-i kerimede yine böyle buyuruyor. Allah-u Teala dilediğine mal vererek zenginleştirir ve zenginleştirdiği kullarından da yardıma muhtaç akraba, komşu ve yakınlarına zekat ve infakta bulunmalarını ister. İşte asıl imtihan bundan sonra başlar dostlar. Ya mallar Allah yolunda harcanacak ya da fakir olurum korkusuyla cimrilik yapıp mal biriktirmeye devam edilecektir. Bu da imtihanın en önemli şartlarından biridir. Rızık endişesi duyulmadan helal yolla kazanılıp Allah yolunda harcanarak kazanılan, cimrilik yapıp mal üzerine mal yığılarak kaybedilen bir imtihandır bu malla imtihan. Çünkü ruhlar aleminde dünyaya gelişimizi, bizleri karşılayan insan topluluklarını ve ne şekilde imtihan olabileceğimizi şu ana kadar, programın bu sonuna kadar aktarmaya gayret gösterdik dostlar. Çok şiddetli bir imtihan var bulunduğumuz ortamda. Yaşadığın anda onun için Allah-u Teala imtihanımızı kolay kılsın inşallah. Çünkü bu imtihanın bir sonu var. Yani o sonda ölümdür dostlar, ölüm. Yaratılış sebebi bilindiği andan itibaren başlayan imtihan süreci ölümle son bulur. Arzu edilmeyen ölüm bu şekilde uğrayarak herhangi bir sebeplerle kişiyi sevdiklerinden ayırır. Ölüm meleğinin ne zaman ve ne şekilde geleceğini hiçbir kimse bilemez Allah-u Teala'dan başka. İnsanoğluna bu bilgi verilmemiştir. İnsana düşen şey her an bu dünyayı terk ederim düşüncesiyle nasıl imtihan olurum, imtihanı nasıl kazanırım diyerek bu hazırlığı yapmakla mükelleftir insan. Çünkü zevkleri kursakta bırakan ölüm insana bir gün muhakkak gelecektir. Ölüm nasıldır? Ölüm meleğiyle karşılaşma nasıl olur? İnsanoğlu niçin ölümden kaçamaz? Ruh bedenden nasıl ayrılır? Ölümden sonra olan şeyler nelerdir? İnsan hep bunları merak eder. Ölünce zaten yaşayacak dostlar. Ama ölmeden önce ölünüz diye buyruluyor ya dostlar. İşte buna davet ediyoruz. Önce kendi nefsimi, sonra da sizleri. Şunu hiçbir zaman unutmayınız ki şöyle buyruluyor ki dünya bala batırılmış bir zehirdir. Onun için ilk önceden bu yaşam çok tatlı gelir ama balı bittikten sonra zehir insanın hayatına son verdirir. Bugün de güzel bir programın sonuna geldik.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım.

0: bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Sahih-i Buhari'den Kitabul İ'tisam bil Kitabi ve Sünne. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusundan 3. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu ma yukrahu min kesreti sual. Çok soru sormanın mekruh oluşu. Çok soru sormanın sünnete aykırı oluşu. Ve min tekellufi ma la ya'nihi. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olmasının, kendisini ilgilendirmeyen şeylere kendisini zorlamasının mekruh görülmesi. Ve kavlihi teala la tes'elu an eşyae in tubde lekum tes'ukum. Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız mealindeki ayeti kerime. Bugünkü seminerimizde genellikle eğitimle ilgili konular gündeme geliyor. Kur'an ve sünnete bağlanma yanında eğitimle ilgili Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin uyarıları bugünkü seminerimizin, dersimizin konusu oluyor. 7289 no'lu hadisi şerifle başlıyoruz. Kâlel müellif الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه استاذımız müellifimiz Sahih-i Buhari kitabının yazarı İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddesena Abdullah ibn Yezid el-Mukri kâle haddesena Sa'id kâle haddeseni Ukayl an ibn Şihab عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daha hayattayken cennetle müjdelenmiş 10 değerli sahabiden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hazretleri ifade ediyorlar ki Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. İnne a'zamel muslimine cürmen men se'ele an şeyin lem yuharram fe hurrime min ecli meseletihi. Müslümanlar arasında suçu, günahı en ağır olan kişi yasaklanmamış olan bir meselede soru sorması sebebiyle o işte yasak getirilmesine sebep olandır. Bu hadis-i şerif hem Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz zamanında hem sonraki dönemde gereksiz yere soru soran kimselerin günahkar olduğunu, olacağını ifade etmektedir. Herhangi bir konu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz zamanında haram olmadığı halde bunu soran kimse o hususta onun haram olmasına sebep olacaktır. Ve dolayısıyla bu konuda sorumlu

ve günahkar olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerekli olan açıklamaları yapmaktadır. Haramı, helali en açık bir üslupla beyan etmektedir. Ama bazıları henüz o eğitimden yeteri kadar hisse alamamış bazı kimseler gereksiz yere soru sorduklarında belki hem kendileri hem de çevresindeki kimseler için sorumluluk taşıyan bir duruma düşmüş olabilirler. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifiyle bir terbiye, bir eğitim dersi vermektedir. Mesela bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz haccın farz olduğunu beyan edince her sene mi ya Resulallah diye biri sorar. Efendimiz yine aynı ifadeyi tekrarlar. Her sene mi diye üç defa soran kişiye her sene deseydim üzerinize farz kılınırdı ama her sene hac yapmaya gücünüz yetmezdi buyurmuştur. Bunun gibi bir takım gereksiz sorular üstada, hoca efendiye, idareciye, yetkili kişiye yöneltildiği zaman belki o sorular bir takım problemlere sebep olabilecektir. Dolayısıyla soru soran kişi ya kendisi için ya arkadaşları çevresi için ya da o konuyu bilmeyenler için faydalı olma gayesini gütmek durumundadır. Burada en günahı en ağır olan, suçu en büyük olan kişi ifadesiyle bu durumun gerçekten çok büyük bir günah olduğuna işaret edilmektedir. Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Haddesene İshak kâle akbarene affânu kâle haddesene vuheybun kâle haddesene Musa ibn Ukbete kâle semi'tu eben nadri yuhaddisu an Büsri ibn Sa'idin an Zeyd ibn Thabitin radıyallahu anh. Sahabe-i kiram arasında kurra hafızlardan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf halinde derleyen grubun başkanı Zeyd bin Thabit radıyallahu anh anlatıyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ittehaze hücreten fil mescidi min hasir. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de, Medine-i Münevvere'de hasırdan bir oda yaptırdı. Çevresi hasırla çevrili mescidin içerisinde bir oda. Fe salla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiha leyaliye. Birkaç gece aleyhissalatü vesselam Efendimiz o oda içerisinde gece namazı kıldı. Bir müddet uyuduktan sonra gece yarısı kalkıp kılınan namazın adı Salatül Leyl, gece namazı veya Salatül Teheccüd'dür. Kıyamül Leyl ismi de verilir. Gecenin ihya edilmesi, gecenin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Teheccüd namazı aleyhissalatü vesselam Efendimiz için vacip, ümmeti için sünnet olan bir namazdır. Ama mutlaka biraz uyuduktan sonra sıcak yatağı terk edip kılınan namazdır. Bu namazın son vakti imsak vaktidir. Sahur vakti, imsak vaktinden sonra
kılınan namaz

teheccüd namazı sayılmamaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teheccüd namazı için böyle bir oda yaptırdı. Mescidin içinde orada gece namazı kılmaya başladı. Hatta ictema ileyhi nasun. İnsanlar da bunu görünce Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanı başında gece namazı kılmaya başladılar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılıyor sesli bir şekilde. Onlar da peygamberimize uyuyorlardı. Sümme fakadu savtehu leyleten. Ama bir gece onun sesini duyamadılar. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gece oraya gelmedi. Fezannu ennehu kad name. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uyuyakaldığını zannettiler. Uykuya daldı o gece, gelemedi diye düşündüler. Fece'ale ba'duhum yetenahnehu liyahruce ileyhim. İşlerinden bazıları öksürmeye başladılar. Peygamberimiz hemen yanı başındaki evinden çıkıp oraya gelsin. Onlar da ona o teheccüd namazında uyusunlar diye. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem ya o zaman veya bir başka rivayette sabahleyin Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geldi ve ashabına şöyle hitap etti. Mâ zâle bikumullezî râeytu min sanî'ikum hattâ haşîtu en yüktebe aleykum. Sizin benimle birlikte teheccüd namazına devam ettiğinizi gördüm. Bu namazın size farz kılınmasından korktum. وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ بِهِ. Eğer size farz kılınsaydı bunu yerine getiremezdiniz. فَصَلُّوا اَيُّهَا النَّاسُ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. Ey insanlar, ey ashabım, ey cemaatim, o halde bu namazı evlerinizde kılın. Gece namazını artık evlerinizde kılın. فَاِنْ اَفْضَلَ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ. Zira kişinin kıldığı en faziletli, sevabı en bol namaz evinde kıldığı namazdır. İlla salatel mektubete, farz namazlar müstesna. Farz namazların cemaatle camide özellikle erkeklerin kılmaları tavsiye edilmektedir. Vacip kuvvetinde sünneti müekkede. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatı boyunca hiçbir farz namazı yalnız başına kılmamıştır. Bütün namazlarını cemaatle kılmış, cemaati tavsiye etmiş ve cemaatin önemine sürekli vurgu yapmıştır. Ama nafile namazların, sünnetlerin evde kılınması hem evin huzur bulmasına, hem evin şeytanlardan uzak tutulmasına, hem evin de bir mescit halinde telakki edilmesine vesile olmaktadır. Evlerin kabirlere benzetilmemesi tavsiye edilmektedir. O namazdan evimizin hisse sahibi olması, evimizin huzurla, mutlulukla, sükunetle dolmasına vesile olacaktır. Özellikle sabah namazlarının sünnetlerinin evde kılınıp sonra farzın cemaatle kılınması yaygın ve sünnete uygun davranışlardan biridir. Burada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sürekli aynı ibadeti cemaatin yapması sebebiyle farz gibi telakki edilmesinden korkmaktadır. Mesela teravih namazlarını zaman zaman tamamını, zaman zaman bir kısmını, 8 rekatını
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cemaatle kılmış, kalan kısmını evinde tamamlamıştır. Ve Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında teravih namazı sürekli Mescid-i Nebevi'de cemaatle kılınmamıştır. Bazen cemaatle, bazen yalnız, bazen bir kısmı cemaatle eda edilirdi. İlk defa 20 rekat halinde teravih namazlarının, Ramazan-ı Şerif'te kıldığımız teravih namazlarının 20 rekat halinde cemaatle kılınması Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemine rastlamaktadır. Mescid-i Nebevi'ye gelmiş, burada bir grup, burada bir grup, kimi cemaatle, kimi yalnız, düşünün böyle bir mescidi, bir curcuna halinde cemaati birleştirmiş, tek bir imam etrafında namaz kılınmasını emretmiş. Yine bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh o cemaatin böyle toplu halde 20 rekat teravih namazını kıldığını görünce şu ifadeyi kullanmıştır. Ni'metil bid'atü hâzihi. Bu ne güzel bid'at. Yani ne güzel uygulama. Yeni ama güzel bir uygulama. İster buna sünnet-i hasene deyin, isterse bid'at-ı hasene deyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Müslümanların cemaat halinde tek bir imam etrafında böyle bir şekilde teravih namazı kılınmasını bir uygulama olarak tavsiye etmiş. Ve bu uygulama o günden bugüne kadar aynen devam etmiştir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiyine min ba'di. Benim sünnetime sımsıkı sarılın. Benden sonra kendilerine hidayet verilen, hak yolda yürüyen raşid halifelerin sünnetine sarılın. Hazreti Ebubekirlerin, Hazreti Ömerlerin, Hazreti Osmanların, Hazreti Alilerin, Ömer İbni Abdülazizlerin bu manada radıyallahu anhum ecmain uygulamaları bizim için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize tavsiye edilen, sarılmamız, uymamız tavsiye edilen uygulamalardandır. Evet, bu hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in teheccüd namazına ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Sahabe-i kiramın burada cemaate gelmeleri, bu şekilde kendilerini zorlamalarının uygun olmadığını, herkesin kendi evinde serbest bir şekilde gece namazı kılmalarının daha uygun olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ifade buyuruyor. Ve en faziletli namaz kişinin evinde kıldığı namazdır. Farz namazlar, 5 vakit namaz, cuma namazı müstesna ve vacip olan bayram namazı elbette bundan müstesna. Cemaat ruhunun ihyası camilerin imarı ile mümkündür. Mescitler Allah'a en sevgili yerlerdir. Camilerde omuz omuza, yan yana namaza duran insanların gönüllerinde de birlik, beraberlik ruhu gelişecektir. Ve mümin kul namazını mümkün olduğu kadar meşru, makbul bir mazeret olmadıkça camide cemaatle eda edecektir. Camide cemaatle eda edemediği namazları evinde veya bulunduğu yerde yine cemaatle eda etmeye çalışacaktır. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Kale haddesene Yusuf ibnu Musa. Kale haddesene Ebu Üsamete an Bureyd ibni Ebi Burdete an Ebi Burdete an Ebi Musa el-Eş'ariyyi radıyallahu anhu kal. Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an eşya'e keriheha. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e onun hoşuna gitmeyen bazı şeyler sorulmuştu. Felemme ekseru aleyhil mes'elete gadibe. Üst üste sorular gelince, çok çok soru sorulunca Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bundan rahatsız olmuş, öfkelenmişti. Ve kâle

bunun üzerine buyurdu ki Seluni sorun dedi. Biraz yüksek sesle kızgın bir ifadeyle sorun. Fekame racülün bir adam kalktı. Fekale ya Resulallah men ebi dedi. Bu soru soran kimse Abdullah bin Huzafe. Huzafe oğlu Abdullah. Babam kim dedi benim? Kale ebuke Huzafe. Senin baban Huzafe'dir dedi. Gönlü rahatladı. Tümme kame aharu. Bir başkası kalktı. Ve kale ya Resulallah. Men ebi. Benim babam kim dedi. Bu soruyu soran da Sa'd bin Salim idi. Fekal ebuke salimun mevla şeybe. Şeybenin azatlı kölesi Salim dedi. O da rahatladı. Şimdi bu hadis-i şerifte bir üçüncü sorudan söz edilmiyor. Bir başka rivayette hadis-i şerifin bir başkası da benim babam kim dedi. Ya yetim oldukları için, ya babaları savaşta vefat ettiği için, ya başka birileri tarafından evlatlık edindikleri için hakiki babalarını soruyorlar. Bu üçüncü şahıs böyle bir soru sorunca senin baban dedi, şu anda babam dediğin kimse değil falandır dedi. Adamın yüzü kızıl kızarmıştı. Eyvah dedi. Demek ki ben zina mahsulüyüm. Veya ben şimdiye kadar gerçek babamı tanımamış. Felemma ra'a Umaru ma bi vecihi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el gadab. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüzündeki kızgınlıktan dolayı o ifadeyi görünce kâle inna netûbu ilallâhi azze ve cel. Ya Resulallah biz bu tavrımızdan dolayı pişmanız. Biz aziz ve celil olan Allah'a tevbe ediyoruz dedi. Sizi üzdük ya Resulallah. Bizi affet. Biz özür diliyoruz anlamında biz bu yaptıklarımızdan dolayı Allah'a tevbe ediyoruz, Allah'a yöneliyoruz buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Gerçekten burada lüzumsuz, gereksiz sorularla Peygamberimiz üzülmüştü. Dünya ve ahirette bizim için faydalı olacak sorular sorulmalı. Hazreti Adem'in çamurunda saman var mıydı? Bu tip sorular. Lüzumsuz, gereksiz, faydasız. Yani bunun yerine ya bizim dünyamızı ya ahiretimizi ilgilendirecek veya çevremizdekileri uyandıracak gerçekten faydalı sorular sorulmalı ki o sorular bizim için yeni bir bilgi elde etmeye vesile olsun. Evet, soru sorma hürriyeti var. Herkes her şeyi sormalı, sorabilmeli. Yani aradaki mesafe çok fazla açık olmamalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerçekten sahabe-i kirama bu manada şefkatle, rahmetle yaklaşmıştı. Ama saygılarından dolayı ona soru soramıyorlardı. Bir bedevi gelsin, bir yabancı gelsin de soru sorsun da biz de öğrenelim, istifade edelim diyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sorulara verdikleri cevap onları son derece tatmin ediyor ve onları memnun ediyordu. Ancak gelecekle ilgili sorular, ancak fitnelerle, savaşlarla ilgili sorular, faydasız sorular, henüz meydana gelmemiş olaylarla ilgili sorular, ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye

bir takım farazi sorular pek uygun görülmemişti. Karışık, anlamsız ifadelerde aynı şekilde uygun görülmemişti. Şimdi eğitim hayatında sözü kesmek, soru soran kimsenin soru sormasına engel olmak uygun değil. Ancak konunun saptırılması, yanlış noktalara çekilmesi elbette uygun olmayacaktır. Yani sahabe-i kirama bu manada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok anlamlı bir ders vermekte ve iki ayrı okul kurarak insanlığa medeniyet dersi vermektedir. Biri Suffe dediğimiz İslam tarihinin ilk yatılı okulu, diğeri sahabe dediğimiz sabah akşam aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ders alan halk okulu. Ve burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in herkese değer verdiğini, hiç kimsenin sözünü kesmediğini ve herkese İslam kardeşliğinin gereğini öğrettiğini görmekteyiz. Bugün eğitim hayatımızda gerçekten çok faydalı sorular soran, çok çalışkan, çok zeki, çok uyanık öğrencilerle karşılaştığımız gibi hocasını mahcup etmek için, dersi kaynatmak için, hani o argo tabirle veya başka noktalara çekmek için soru soran ama yine zeki, uyanık ama haylaz talebeler bulunabilmektedir. Dolayısıyla işte o soruları kırmadan, gücendirmeden, kişiliğiyle oynamadan hocanın belli bir şekilde, belli bir noktaya kanalize etmesi ve dersin havasını bozmadan yine kaldığı yerden devam etmesi gerekmektedir. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, halk havadan sudan bahsederlerse o da onlardan bahsederdi. Yani sürekli manevi eğitim yerine tabii bir ortam içerisinde ders verirdi. Herkesle ayrı ayrı ilgilenir. Güncel olaylardan, yağmurdan, rüzgardan, savaştan, barıştan, yani en yaygın olan konulardan söz ederdi ama getirip son nokta olarak yine ders, ibret ve onlar için son derece faydalı olacak neticelere dikkat çekerdi. İnsan makine değil, insan robot değil, insan sürekli aynı şekilde olması mümkün değil. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün Mescid-i Nebevi'ye gelirken yolda Hanzala ile karşılaştı. Keyfe asbahte ya Hanzala, nasıl sabahladın dedi. Hanzala, nafaka Hanzala diye cevap verdi. Hanzala münafık oldu. Ne diyorsun dedi. Ben Peygamber-i Zişan Efendimizle birlikte olunca onun sohbetinde manevi derecelere erişiyor. Ama ondan ayrılınca, çoluk çocuğa karışınca, bir takım hurmalıklarda işte güçle meşgul olunca o maneviyatı, o dereceyi kaybediyorum dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ben de aynı şeyleri hissediyorum dedi. Manevi derecenin düşüklüğünden şikayetçiler. Kim? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi. İmanda zirve biri, diğeri de Hanzala. Peki dediler o zaman Peygamber Efendimiz'e bu durumu arz edelim. Gittiler ya Resulallah. Biz dediler zaman zaman kendimizi münafık gibi hissediyoruz. Yani sizin yanınızda maneviyatımız artıyor. Ahirete, maneviyata, zikre, takvaya, ihlasa yöneliyoruz. Sizin yanınızdan ayrıldığımızda dünya telaşı bizi alıp başka noktalara götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, siz sürekli benimle beraber olsanız, sürekli benim yanımda olsanız,
meleklerin tesbihatını, hatta taşların tesbihatını işitirsiniz. Velakin sa'aten ba'de sa'a. Zaman zaman bu şekilde, zaman zaman bu şekilde olmak durumundasınız. Sürekli Ramazan ayı, sürekli ihramdaymış gibi, sürekli zikir halinde, sürekli namazdaymış gibi bir hayat istenmiyor. Bu mümkün de değil. İnsanız, beşeriz, bir takım hatalar, bir takım yanlışlıklar, dünya ve ahiret meşguliyeti olacaktır. Görevimiz nedir? وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Sana verilen bilgiyle, sana verilen ilimle, sana verilen imkanla, sana verilen zenginlikle, sana verilen gençlikle sen ahiret yurdunu talep et. Ahireti ara. Ahiret için gayret et. Önceliğin ahiret olsun. Kur'an böyle buyuruyor. Kasas suresinde. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Evet, görevimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, Hanzala gibi sürekli kendimizi kontrol etmek. Her zaman zirvede olmamız mümkün değil. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesi, amellerin en hayırlısı, Allah'a en sevgili olanı, اَحَبُّ الْاَمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى اَدْوَمُهَا وَاِمْكَلَّ Az da olsa devamlı olanıdır. Rabbim hayırlı amellerde sürekli bir şekilde ibadet etmeyi, sürekli hayır işlemeyi, sürekli ilimle meşgul olmayı, ilim, ibadet, taat, hayır, takva, ihlas, bütün güzelliklerde Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak okuduğumuz hadis-i şerifleri yaşamayı, yaşatmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi cennet ve cemaline layık eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

yolusun, sen cennetin yolusun. Salat selam sana efendim, salat selam sana efendim.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

لغني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
0: وَذَرُوا ظَاهِرَ

Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Rabbin müstağni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
1: Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.
1: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ

0: هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.''

مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak,

ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.
1: سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.''

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

0: Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men jaa bil hasenati felehu ashru am

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.''

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelul muslimin.
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ

0: وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبَلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ

Dünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
1: إِلِفْ لَامْ مِيمْ صَاد. Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: şemailihim ve an şemailihim ve la tecidu ekserahum şakirin.
1: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.

Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek zinet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

Her ümmetin belirli bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir saat geri kalabilirler ne de ileri geçebilirler.''

0: اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.''

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır. وَنَزَعْنَا مَا فِي

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler, derler. Onlara, işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolunda

0: Bundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
0: وَإِذَا صُرِفَتْ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler, yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.''

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevirsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufye innehu la yuhibbul mu'tedin.
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا

0: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: ilahin gayruh efela tettequn.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.''

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum letetunar ricale şehve.

Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: أَكْثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: لَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hayy, ey Allah! Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör.

beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rab. Sen ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hayi adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hayi adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hayi adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine. Haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz, sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider. Utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim. Ne olur. Hayatının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hayi adınla yargıla.

çok özledim seni. Yakar aşkın beni, bu gönlüm divane, hep arıyor seni. Gel, gel, gel efendim, sultanım, gel. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah.

0: söyle ama. Gel.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte, Şeyh-i Ekber, Ebu Bekri Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbn Arabi ismiyle de meşhurdur. 560, miladi 1165'te, Endülüs'te, Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi 8 yaşındayken babası Ali bin Muhammed bazı sebepler yüzünden İşbiliye'ye, Sevilla'ya gitti. Orada başta İbn Beşkuval olmak üzere pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki, benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok sevdiği evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin-i Arabi'ye hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri zamanında ilminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye-i Aliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin-i Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu. Hocasının üstadı olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin-i Konevi'ye giydirdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri talebelerine yaptıkları vasiyetinde buyuruyor ki, abdestsiz olma. Abdestin bozulunca şartlarına uygun olarak hemen abdestini al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla meshet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için meshet. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatü selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle 5 vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca, secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da 2 rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme. Yemeği doymadan bırak. Fazla su içme. Yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük alma. Orta derecede al. Lokmayı ağzına kor iken
Besmele-i Şerife'yi oku. Lokmayı iyice çiğne, sonra yut. Yemekten sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Allahü Teala kulunda bir dost, bir de düşman yaratmıştır. Dost ruh, düşman nefistir. Nefse karşı da en büyük bir silah yaratmıştır. Ancak o silah nefsi durdurabilir. O da namazdır. Onun için bir kimse namaz kılmıyorsa, binlerle keramet gibi hali olsa yine sıfırdır, hiçtir. Haramları isteyen nedir? Nefs. Mahlukların en ahmağı nefstir. Her isteği zararlıdır. Doyduktan sonra çok yedirir. Hep haramı ister. Allah'tan korkanlar haram işlemezler. Bunlar nefslerine galip olan kahramanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'dan döndükten sonra o kadar şehit verilmiş, o kadar sıkıntı çekilmiş, küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuş. Eshab-ı kiram şaşırmış. Tekrar kılıçlarını kuşanıp, o yorgunlukla başka yere harbe gidileceğini sanmışlar. Nereye, kimin üstüne gideceğiz ya Resûlallah demişler. Nefs ile cihada, cihad-ı ekbere buyurmuş Peygamber Efendimiz. Küçük cihattan döndük, büyük cihada gidiyoruz sözünden kastedilen cihad-ı ekber, huy ile olan cihattır. Eğer adam huysuzsa ne yapar eder? Ya bir kalp kırar veyahut da birine laf eder ve hepsi gider. Onun için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizelerinden birisi de bütün huyların, ahlakın en güzeli hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalamaktır. İnsan ölmek üzereyken ruh çıkmadan az önce en son huy çıkar. Huy terbiyesi kadar zor bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk çok kötü şeydir. Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu

tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada şu evi, apartmanı alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyle. İnsan vücudu çok büyük bir varlık. İnsanın vücudu bile böyle olursa ya ruhu? Ruh bir anda şarka, garba gider. İnsan 60-70 senelik dünya için yaratılmış olamaz. İnsan ebedi alem için yaratıldı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkârcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci peygamberlerin mucizelerini inkâr ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki: "Avamdan insanlar Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar, kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır." Devam edip bir takım sözler daha söyleyince Muhyiddin Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen, "Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik," buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa "Yaklaş ve ellerini ateşe sok." dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin Arabi Hazretleri bunun üzerine "Ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir." buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin Arabi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular: "Hiçbir insan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez." Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte, "Bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir." buyuruldu. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri, "Arif'in niyeti, maksadı olmaz." buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar: Allahü Teala'yı tanıyan kimse beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini, onun dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet, dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez. Ondan gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka, dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması, bunlara inanmayanları harap etmekte,
onların

belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz emriyle bazı meşayih her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerine hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin Arabi Kuddise Sirruh Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyurmaktadır. Bir kelime öğrenmenin ve öğretmenin fazileti bin nafile haçtan daha fazladır. Çünkü öğrenmek farzdır. Bir kelime öğrenmek için bile nafile terk edilir. O bir kelime insanı saadete kavuşturur. İbadetlerin sıhhatli olması için üç şart vardır. Birincisi ilimdir. İkincisi bu ilme muvafık ameldir. Üçüncü şart da ihlastır. Kur'an-ı Kerim okurken birisi selam verse okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, öğrendiklerini öğretmek deniliyor. Kafadan olmaz, nakl ile olacak. Ehl-i sünnet alimlerinden olacak. Kur'an-ı Kerim bilgileri ikidir. Kalp bilgileri ve beden bilgileri. Kalp bilgilerine iman, beden bilgilerine İslamiyet denir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, dinini doğru olarak öğrenir. İnsanların hayırlısı müjdesine kavuşur. Ruhun gıdası dindir. Kalbin gıdası ilimdir. Allahü Teala İbrahim aleyhisselama emir vermiş. Kazma küreyi al, dağa çık. Orada bir mezar var. Kaz bak ne var içinde demiş. İbrahim aleyhisselam aynı tepeye çıkmış, bakmış büyük bir mezar var. Kazmış bir levha. Levhada yazanlar, ben Ad kavminin melikiydim, yani padişahıydım. 1000 sene yaşadım, 1000 orduyu yendim, 1000 defa evlendim, 1000 çocuğum dünyaya geldi. Servetimin sınırı yok. Yani ne kadar servet sahibiydim bilemiyorum. Artık bana kimse dokunamaz derken, devası olmayan, şifası olmayan bir hastalığa yakalandım. Her taraftan ne kadar doktor varsa getirttim. Ne isterseniz vereceğim, beni bu hastalıktan kurtarın dedim. Baktılar, ettiler, efendim aciz kaldık. Bir şey yapacak halimiz kalmadı dediler. Onun üzerine bunları yazdırdım. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Bu dünya beni kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün servetim, her şeyim bu hastalığa ilaç olmadı. Servet bu, saltanat bu ama sonucu da bu. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, dünya sizi terk etmeden siz onu terk edin. Dinini bilmeyen, ona göre yaşamayan dünya işlerinde muvaffak olamaz. Dünyada muvaffak olsa bile mutlaka sonu hüsranla biter. Ya hanımından, ya çocuğundan, ya kendinden kesinlikle rahat edemez. Çünkü hadis-i şerif var, dünyada rahatlık yoktur. Mü'mine rahatsızlık, ibadet, kâfire rahatlık, felakettir. Birine sevap, diğerine azap vardır. Ne talihsiz insanlar ki, hem dünyada azap, hem de ahirette azap görecekler. Allahü Teala yeryüzünde her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey için şifa vardır. Ama gönlün şifası zikrullah'tır. Kalbin ilacı zikretmektir. Kalplerin zindeliği
zikr

İlahi ile olur. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bir kimse din kardeşinin yardımcısı oldukça Allahü Teala da onun yardımcısı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir kimsenin din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse Resulullah Efendimize işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp biraz sonra sağ tarafından gelip aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiyye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte Şeyh-i Ekber Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbn Arabi ismiyle de meşhurdur. 560 miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerinde buyuruyor ki: Ehli sünnet alimlerine münkir yani düşman olanlar Peygamber Efendimizin zamanında yaşasalardı ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler eğer Peygamber Efendimizin zamanında olsalardı Eshab-ı Kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kâfi gelseydi bütün Kureyş kâfirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Müminin kelamı şifadır. Müminin taamı şifadır.
müminin

iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş, patron, neyse. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazım. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada kızdığıyla beraber değil, sevdiğiyle beraber olacak. Çalışmak ibadettir. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümanlara has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kafir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgeyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Selam verirken güler yüzlü olana, sadaka verenlerin kavuştukları sevaplar verilir. Din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, ona iyi şeyleri öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, yabancı kimselere aradığı yeri göstermek, sokakları taş, diken, kemik ve benzerleri gibi çirkin, pis ve zararlı şeyleri temizlemek, başkalarına su vermek hep sadakadır. İnsanı tehlikeye düşüren şeyler, benimsenen cimrilik, arkasından gidilen nefsani arzular ve kişinin kendisini beğenmesidir. İlim öğrenirken ölen kimse, o kadar yükselmiş olarak Allahü Teala'ya kavuşur ki,
kendi ile